Teşekkür ederim.

0: You the solid center, babe. Baby, you send my soul. Sinner, I declare you the natural bone sinner, babe. You the solid sinner, babe. You the natural bone sinner, babe. Baby, you send my soul.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda. Hafta içi her sabah 10'da Apaçık Radyo'da.
3: Ne tarzı bu? Throw off all petty jealousies and hatreds. Let us fill our hearts with love and tolerance and join hands across this wide expanse of space and make the dream and the hope of democracy a reality.
4: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo.
2: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
3: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
4: Salı sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
5: Apaçık Radyo.
6: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Sitare Alnı Temiz ve Strada Alberto Strada'ya teşekkür ederiz.
7: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtuğ.

Günaydın. Bu sabah sabahla Tricky ve Martina Tapley Bird'den Overcome dinleyerek başladık. Şimdi Portishead radyonuzda olacak Numb dinleyeceğiz. Ardından Uncle ve Alice Temple radyonuzda olacak ve Blood Satin radyonuzda olacak. Sabahlık devam ediyor.

Sabahların ikinci bölümünden günaydın. Underworld grubundan Solar System dinleyerek başladık. Şimdi Gold Frap radyonuz olacak. Pilots dinleyeceğiz. Ardından Norchiba'ya kulak vereceğiz. Howling.

Sabahlık Dot Allison'la devam ediyor. Color Me dinleyeceğiz. Ardından Bowery Electric radyonuzda olacak. Lush Life.

Ve sabahlığı kapatıyoruz. Sabahlığı Radiohead'le kapatıyoruz. Bir Zero Seven mixiyle Radiohead'e kulak vereceğiz. Ve Climbing Up The Walls dinleyeceğiz. Böyle. Görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkul.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri, Sitare Alnı Temiz ve Strada Alberto Strada'ya teşekkür ederiz.

0: words like this and that.
1: This and that. This and that. This and that. This and that.
2: Yeşilçam Arkeolojisi.
3: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
2: Çarşamba günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
4: Apaçık Radyo.

0: Herkese merhaba. Apaçık Radyo burası. apaçıkradyo.com.tr. Açık Gazete başladı. Ben Özdeş Özbay. Ömer Madra bugün yok. Yarın da 15 Temmuz resmi tatili olduğu için Açık Gazete olmayacak. Dolayısıyla Ömer Bey Perşembe günü bizimle olacak. Tekrar teknik ekipte her zamanki gibi Andrei Gritsku bulunuyor. Hepinize günaydın.
1: Günaydın.
0: Açılışta çaldığımız parça Leo Ferre'nin Le Sien, Köpek isimli şarkısıydı. Leo Ferre'yi, yani şair, besteci, şarkıcı, müzisyen Leo Ferre'yi 1993 yılında bugün 14 Temmuz'da kaybetmiştik. Monaco'da doğan Ferre, aşkı ve melankoliyi ahlaki bir anarşi ile, lirizmi argo ile, kafiyeli şiiri ise düz yazı monologlarla harmanlayan bir yapıda şarkılar, yapıtlar üretiyordu. Müzikholden orkestra müziğine geçiş yapan Ferre, 1970'lerde geleneksel şarkı yapısından kurtuluyor ve son derece dramatik ve özgün olan kendi müzikal dünyasını yaratıyor. Dinlediğiniz Le Sien, yani Köpek isimli bu şarkı ya da manzum eserdi, 1970 yılında yayınladığı Amor Anarki, Aşk ve Anarşi albümünde yer alan bir parça. Bu kendi özgün yapısını yarattığı ilk albüm diye biliniyor. 1968 devriminin hemen ardından yayınlıyor Aşk ve Anarşi albümünü. Onun etkisinde olduğu bir dönemdeyiz Leo Ferre'nin. Cinsel devrimden büyük ölçüde etkileniyor 68 hareketiyle birlikte ve eleştirmenler tarafından sanatçının en iyi albümlerinden biri olarak kabul ediliyor Aşk ve Anarşi albümü. Bu şarkı ise köpek şarkısı yaklaşık 7 dakika süren bir şarkı. Dolayısıyla biz son bölümünü veremedik. Kısaltmak durumunda kaldık. Ferre'nin bir köpek üzerinden yaptığı insan ve sistem eleştirisi aslında. Sözler estetik ve ahlaki olarak Ferre için yepyeni bir döngünün kapısını açıyor diye geçiyor eleştirilerde. Artık şarkı söylemiyor. Metnini progresif rock tarzında dağınık ve kesintili bir müzik üzerine okuyor. Bu onun için hem şiirsel hem siyasi hem de ahlaki bir manifesto niteliğinde. Otobiyografik göndermeler, dönemin güncel referansları, özellikle cinsel devrime yönelik göndermeler, kendi farklılığını sahiplenme ve toplumun ikiyüzlü normlarını reddediş çarpıcı ve güçlü bir şekilde iç içe geçiyor bu şarkıda. Şarkıda köpeklerin sokaklarda özgür aşk yaşıyor olması da var. Bu da 68 devriminin kıvılcımını yakan kadın ve erkek öğrencilerin yurtlarda birbirini ziyaret etme yasağına yönelik de bir gönderme. Zaten doğrudan bu tarz bu çağrışımı algılayabileceğimiz sözleri de var şarkının. Şarkıyı seçme nedenimse bugün yapılacak bir suç duyurusu. Sokak hayvanlarını hedef alan GÜSODER, Güvenli Sokaklar Derneği, ki bu katliam yasası diye bilinen sokak hayvanlarının toplanması ve hatta çeşitli koşullar altında öldürülmesine öngören yasanın hazırlayıcı ya da onun propagandasını yapan nefret derneği diyebiliriz. Ona karşı yaşam savunucuları bugün Türkiye'nin birçok yerinde suç duyurusunda bulunacaklar. Toplu suç duyurusunda olacak. Hatta biz de saat 8.30'da Açık Gazete'de konuk alacağız yaşam savunucularını ve neden suç duyurusunda bulunduklarını, neler yapacaklarını konuşuyor olacağız. Bu sebeple Leo Ferre'nin bir şarkısını ararken Köpek isimli şarkıya denk geldim. Ancak bu şarkı oldukça zor. Hem benim Fransızcamın olmaması hem Ömer Bey'in bugün olmaması sebebiyle, dolayısıyla yardıma Fransız Öpücüğü programından Devrim Özkan yetişti. Hem bu şarkının neler anlattığını hem de Türkçe'ye çevrilmesinde yardımcı oldu. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Şarkının tabii uzun bir şarkı olduğu için bir kısmının çevirisini yapacağım. Ona yer verebileceğiz. Şöyle başlıyor şarkı. Cıvıldayan kuşlarıma gecenin gagaları altında didiklenirken kaba bezden gömlekleri delik deşik çiçekli kılıflarıyla bayat ekmek yollaşlarıma, Ayaz kardeşlerime, gece yarısı içtikleri pernolarla gömleklerini kırayla yırttıranlara, rüzgarla salınan ağındaki örümceğe, ıstakozların baronu Bifte'ye, havyarı sardalya gibi gösteren ustalığına, Sanser tarafından yatan ayyaş denizciye diye devam ediyor. Kış ortasında yeni dünya eri yiyen dilleri sarkmış bahtsızlara, iki kuruşluk sigarayı Kreven A ile karıştıranlara, Kreven A pahalı bir sigaraymış bu arada, İşte onlara bırakıyorum ben. Giden umutsuzluğumun son çiçeğini diye devam ediyor. Şarkının uzunluğundan dolayı kesmek durumunda kaldığımız son bölümde ise şöyle söylüyor Ferre. Biz köpeğiz ve köpekler yanlarında biri olduğunu hissedince rahatsız olurlar ve rahat bırakılırlar. Biz köpeklerin barışını istiyoruz. Biz iyi niyetli köpekleriz ve hiç de karşı değiliz dişi köpeklerin bize gelmesine. Bahsettiğim 68'deki yurtlarda öğrencilerin birbirini ziyaret etmesi, kadın ve erkek öğrencilerin birbirini ziyaret etmesi yasağına gönderme olan bölüm bu. Hiç de karşı değiliz dişi köpeklerin bize gelmesine. Zaten onlar bunun için yaratılmış, bizim için. Ağzımızda silahlarla havlıyoruz. Siyah ve beyaz silahlarla. Tıpkı siyah ve beyaz kelimeler gibi. Siyah sizin üstleneceğiniz şiddet gibi, beyaz bizim üstlendiğimiz masumiyet gibi. Biz köpeğiz ve köpekler yanlarında biri olduğunu hissedince rahatsız olurlar. Tasmalarını çıkarırlar, kemiklerini bırakırlar. Tıpkı acil bir iş için sigarayı kenara koyduğumuz gibi. Özellikle ve tercihen o acil iş suratınızın ortasına yumruğu indirmek fikrini içeriyorsa ne De Gaulle gibi yazıyorum ne Saint John Perse. Bir köpek gibi konuşuyor ve uluyorum ben. Ben bir köpeğim diye sona eriyordu. Bu şarkı bir kez daha Fransız Öpücüğü programından Devrim Özkan'a da teşekkürü bir borç bilirim ve yardımcı olduğu için bu şarkının çevirisinde. Evet, konuklarımız olacağından bahsetmiştim. 8.30'da suç duyurusunu GÜSODER'e yönelik toplu suç duyurusunu yapacak olan iki platformdan Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifinden Can Irmak Özinanır ve Yaşatacağız platformundan Toprak Erguvan bugün saat 8.30'da yayında bizimle olacaklar. Şöyle bir çağrı yapıyor Yaşatacağız platformu ve Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi. 14 Temmuz Salı günü saat 11'de Güvenli Sokaklar Derneği hakkında birçok ilde eş zamanlı suç duyurusunda bulunuyoruz. Sokakta yaşayan hayvanlara yönelik söylem ve faaliyetleri nedeniyle kamuoyunda tartışmalara konu olan GÜSODER hakkında gerçekleştireceğimiz hukuki başvuruların ardından saat 11'de ilgili adliyelerin önünde basın açıklamalarını yapacağız. İlk suç duyuruları Adana, Ankara, Antalya, Ayvalık, Bodrum, Bursa, Çorlu, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Seferihisar ve Yalova'da gerçekleştirilecek deniyor. Basın mensuplarına da davet ediyoruz bu açıklamalarımıza diye duyurmuş yaşam savunucuları. Biz de onlara bugün bir kez daha kulak vereceğiz. İki platformun da sosyal medya hesapları üzerinden bu az evvel saydığım il ve ilçelerdeki basın açıklamasının yerlerini ya da suç duyurularının yerlerini bulabilirsiniz. Evet, buradan tarihte bugünle devam ediyoruz. 1789 yılında bugün Fransa'da Bastil Kalesi Paris halkı tarafından zapt ediliyor ve Büyük Fransız Devrimi başlıyor. Paris halkı monarşinin gücünü kötüye kullanmasının bir sembolü olarak gördüğü hapishaneyi basıyor ve 4 saat süren çatışmalar sonucunda da 94 kişi hayatını kaybetmiş. Fakat ölenlerin sadece 10'u muhafız, geri kalanlar isyancı halktan oluşan insanlar. O sırada hapishanede ise sadece 7 tutsak bulunuyormuş. İnsanlık tarihine geçen Fransız devrimi veya Burjuva devriminin bu başlangıç gününde Kral 16. Louis günlüğünün 14 Temmuz 1789 tarihli sayfasına şöyle not almış. Bugün kayda değer hiçbir şey olmadı. Evet, tarihe geçen bu notu düşmüş Fransız devriminin başlangıç gününde Fransa kralı. 1896 yılında bugünse İspanyol anarşist Buenaventura Durruti dünyaya geliyor. Durruti genç yaşta Ulusal İşçiler Konfederasyonu kısaltılmış adıyla CNT sendikasına katılıyor. Miguel Primo de Rivera diktatörlüğüne karşı savaşıyor ve ülkesini terk etmek zorunda kalıyor. Bu dönemde işçi hareketini finanse etmek amacıyla Şili ve Arjantin'de banka soygunlarına katılmış. Durruti daha sonra İspanya'ya dönüyor ve General Francisco Franco'nun faşist askeri ayaklanmasına karşı mücadeleye katılıyor, iç savaşa katılıyor. Barcelona'da CNT üyesi işçilerin şehri ele geçirdiği günlerde verdiği bir röportajda işçi sınıfının dünyayı miras alacağını söylüyor ve şöyle bir konuşma yapıyor. Bundan en ufak bir şüphe duymuyorum. Burjuvazi nihayet tarih sahnesinden çekilmeden önce kendi dünyasını yakıp yıkabilir. Ekilmemiş toprakları süren ve şehirler inşa eden bizler daha iyisini yeniden inşa edebiliriz. Burada kalbimizde yeni bir dünya taşıyoruz. O dünya şu anda büyüyor. Durruti, Zaragoza cephesinde ve daha sonra Madrid savunmasında yer alıyor. Öldürülmesinin ardından cenazesi yarım milyon işçinin katılımıyla Barcelona'ya nakledilmiş. 1896 yılında da dünyaya gelmişti. Bugün Durruti. Evet, iklim ve çevre haberleriyle Açık Gazete'ye başlayabiliriz. Yine haber gündemimizin birinci sırasında aşırı sıcak dalgası var. Fransa'daki 37 vilayette sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm verildi dün. Yangınlara ise müdahaleler sürüyor. Dün yine bahsetmiştik sabah Açık Gazete'de özellikle Paris'in yakınlarında orman yangınlarının büyümekte olduğu, rüzgarla birlikte de hızlandığı söyleniyordu. Bu yangınlara hala müdahale ediliyordu. Dün akşam gece geç saatlerdeki haberlerde sabah buna dair yeni bir güncelleme göremedim. 37 vilayette Fransa'da kırmızı alarm verilmiş durumda. Ülkenin güneydoğusundaki yangınlara da aynı şekilde müdahale ediliyormuş. Hükümet sözcüsü dün bir açıklama yapıyor. Yüksek sıcaklıklar ve yangın nedeniyle bazı kentlerde 14 Temmuz'da yapılması planlanan festivallerin ve kutlamaların iptal edildiğini duyuruyor. Yani Fransız devriminin başlangıç günü Bastil Hapishanesi'nin az evvel tarihte bugün de okuduğumuz gibi yıl dönümü olduğu için çeşitli anmalar, kutlamalar, festivaller yapılması gerekiyor Fransa'da. Ancak aşırı sıcaklar nedeniyle iptal edilmiş birçoğu. Dünden bu yana yaklaşık 1000 hektar alan zarar görmüş durumda deniyor bu yangınlarda. Ayrıca 1000'den fazla kişi de tahliye edilmiş bulundukları yerlerden. Çoğunluğu ülkenin batı ve orta kesimlerinde bulunan bu 37 vilayet için kırmızı alarm verildiği açıklanıyor. Fransa Sivil Güvenlik ve Kriz Yönetim Direktörü Julien Maron 10 Temmuz'da yaptığı açıklamada ülke genelinde yıl başından bu yana 8.000'den fazla yangın kaydedildiğini söylemiş ve 25.000 hektar alanında zarar gördüğünü bildirmiş Fransa'da. İngiltere'de de yine yangınlar, aşırı sıcaklar devam ediyor. Yaklaşık 3.000 kişinin ölümüne sebep oldu denmekte. Bu sefer de İngiltere'de bu aşırı sıcaklar. Uzmanlar açıklamış, İngiliz uzmanlar İngiltere'de Mayıs ve Haziran aylarında yaşanan olağan dışı sıcak hava dalgasında 2.700'den fazla kişinin aşırı sıcağa bağlı nedenlerle hayatını kaybetmiş olabileceği uyarısını yapılıyorlar. Geçen Haziran ayı İngiltere'de kaydedilen en sıcak Haziran olmuş ve sıcaklıklar 37,7 dereceye kadar varmış ki İngiltere için çok yüksek gerçekten. 1957'de en son benzer bir sıcaklık rekoru kırılmış ancak 35,6 dereceymiş. Yani onu yaklaşık 2 derece aşmış bu yeni rekor. O dönem İngiltere ve Galler'in bazı bölgeleri için nadir görülen kırmızı sıcaklık uyarısı verilmiş ve sıcaklıkların sağlıklı insanlar için bile hayati tehlike arz edebilecek boyuta ulaştığı uyarısında bulunulmuş. Şimdi bunu bile geride bıraktıkları söyleniyor. Mayıs ayı da yine aynı şekilde İngiltere ve Britanya'nın diğer bölgelerinde Haziran ayı gibi rekorların, sıcaklık rekorlarının yaşandığı bir ay oldu diye de belirtiliyor BBC'deki haberde. Aşırı sıcak havalarla boğuşan bir diğer ülke İspanya. Geçen hafta Güneydoğu bölgesindeki Almeyra bölgesinde meydana gelen ölümcül orman yangınında 13 kişi hayatını kaybetmişti. Başbakan Pedro Sanchez iklim krizinin etkilerini ele almak için ulusal düzeyde ortak bir eylem çağrısını yaptı dün bir kez daha. Pazartesi sabahı afet bölgesine, son yangınların yaşandığı afet bölgesine bir ziyaret gerçekleştiriyor Başbakan Pedro Sanchez. Geçen yıl Avrupa'da yanan arazinin üçte biri İspanya'da yandı diye duyuruyor. Bu durum sadece geleneksel olarak meydana gelen yangınlardan kaynaklanmıyor. Aynı zamanda İber Yarımadası genelinde ve özellikle İspanya'da yaşanan iklim değişikliği nedeniyle durumun kötüleşmesinden de kaynaklanıyor diye altını çizmiş. Başbakan ayrıca bunu daha önce birçok kez söyledim ancak iklim acil durumu can alıyor diye de özel olarak vurgu yaptı. Bunu Avrupa'nın her yerinde görüyoruz ve İspanya'da da görüyoruz diye de ekledi. Bu dün yaptığı konuşmada Guardian gazetesinde de ayrıntılı bir şekilde yer vermişler Sanchez'in konuşmasına. İngiltere ve Galler'de özellikle bu sıcak hava dalgasının 2700'den fazla kişinin ölümüne sebep olduğunu BBC'den söylemiştik. Guardian'daki haberde ise şöyle söylüyor. Bu sıcak hava dalgasının en yoğun olduğu 3 gün boyunca bu iki ülkede yani İngiltere ve Galler'de günde yaklaşık 440 kişi hayatını kaybetmiş. Haziran ayındaki sıcak dalgası ile Mayıs ayındaki sıcak dalgası birleştiğinde deniyor. İşte 3000'e kadar yaklaştı hayatını kaybedenlerin sayısı. Bunu bir karşılaştırmayla açıklıyor Guardian gazetesi. Diyor ki hükümet istatistiklerine göre her gün yaklaşık 4 kişi İngiltere'de trafik kazası sonucu ölüyor. Yaklaşık 35 kişi ise alkol ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle hayatını kaybediyor. Ancak sıcak hava dalgasında 440 kişi bir gün içerisinde hayatını kaybetmiş. Aşırı sıcaklar kaynaklı çeşitli sağlık sorunlarından dolayı. Analizi yöneten Imperial College London Üniversitesi'nden Dr. Claire Barnes, bunlar büyük rakamlar demiş ve bu kadar çok insanın hayatını kaybetmesini istemiyoruz. Bunun için de iklim konusunda acil tedbirler alınmalı, karbon emisyonları azaltılmalı diye önemli bir açıklamada bulunmuş. Sıcak hava dalgası demişken Amerika Birleşik Devletleri'ni de sıcak hava vurmaya başladı. Amerikan Hava Durumu Servisi bir açıklamada bulunuyor. Ülkenin batısındaki eyaletlerde yaşayan 58 milyon kişiye sıcak hava uyarısı yapıldı deniyor. Şöyle duyurmuş Hava Durumu Servisi, Ulusal Hava Durumu Servisi. Aşırı yüksek gündüz sıcaklıkları ve potansiyel olarak rekor seviyedeki gece sıcaklıkları sınırlı hava değişimi nedeniyle gelecek birkaç gün içinde artan ısı stresine yol açacak diye duyurmuş ve 58 milyon kişiye dikkatli olmaları gerektiğini söylemiş. Bu eyaletler arasında uyarı yapılan eyaletler ve şehirler arasında Montana, Salt Lake City, Utah, Dakota, Los Angeles, Colorado, Philadelphia, Louisiana, New Orleans ve Missouri gibi yerlerde bulunuyor diye de yer veriyor CBS News'un haberinde. Buradan İran'daki gelişmelere devam edebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri arka arkaya 3. günde de İran'ı bombalamaya devam etti. Dün öğleden sonra ve akşam saatlerinde de bombardımanlar yaşandı. Ardından Trump'tan da açıklamalar geldi. Amerika'nın İran'ın güney kıyılarına yönelik yeni saldırı dalgasının ardından İran'da Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'deki Amerikan askeri tesislerine füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldı bir kez daha. Bu arka arkaya gerçekleşen saldırıların 3. gününde iki ülkede karşılıklı olarak saldırılarda bulundu. İran devrim muhafızları Amerikan saldırıları devam ettiği sürece bölgedeki Amerikan tesislerine yönelik karşılıkların da süreceğini bildirdi. Açıklamada Hürmüz Boğazı üzerindeki İran kontrolü vurgulanırken yabancı ülkelerin Tahran'ın belirlediği geçiş düzenlemelerine uymaması durumunda askeri müdahalenin devam edeceği, tankerlere ya da gemilere yönelik saldırıların devam edeceği de belirtildi. İran Devrim Muhafızları Donanması takip ve haberleşme sistemlerini kapattığı ve İran tarafından belirlenen güzergahın dışında ilerlediği öne sürülen iki gemiye müdahale etti. Dün bunu da açıkladılar. İran'a göre gemilerden biri uyarı atışıyla durdurulmuş, ikinci gemi ise daha sonra etkisiz hale getirildi denmiş. CENTCOM ise yani Amerika'nın bölgedeki komutanlığı ise Amerika Birleşik Devletleri doğu yakası saatiyle 17 civarında dün İran'a yönelik yeni bir üçüncü gün arka arkaya üçüncü gün saldırı dalgası başlatıldığını duyurmuş oldu. İran'ın boğazdan geçen sivil denizcilere ve ticari gemilere saldırma kapasitesini azaltmak amaçlı bu saldırıların gerçekleştiği söyleniyor. İran'a ait yaklaşık 140 askeri hedef bir önceki günle birlikte vurulmuş. Böylelikle şu ana kadar 300'den fazla hedefin vurulduğu söyleniyor Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Donald Trump ise bu saldırıların ardından Fox News'un canlı yayınına telefonla bağlandı ve çarpıcı açıklamaları var. Bir kez daha İran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde zayıflatıldığını söylüyor. Donald Trump zaten daha önce de savaşı kazandık demişti. Tahran'ın daha önce üzerinde uzlaşılan bir anlaşmayı ihlal ettiğini bir kez daha söyledi. Tam anlaşmaya varmıştık ancak İran bir gemiye ateş açtı. Biz de artık anlaşmayı tamamen bıraktık demişti. Bunu Fox News'a yönelik yaptığı açıklamada tekrarlamış. Şöyle söylüyor Donald Trump, onları kaçarken yakaladık demiş. Ekipmanlarının çoğu gitti. Hava savunma sistemleri gitti. Dün gece onları çok sert vurduk. Her drone gönderdiklerinde onları çok sert vuruyoruz diye gemilere saldırmasını kastediyor. Onları kaçarken yakaladık derken de bir anlaşmamız vardı. Kimsenin bilmediği bir anlaşmaydı. Anlaşma tamamlanmıştı. Sonra onlar bozdu. Her zaman bozuyorlar. Bu insanlarla 10 anlaşma yaptık. Bu nedenle onları artık çok sert vuracağız diye konuşmuş. Amerika ile İran arasında 17 Haziran'da hatırlanacaktır bir geçici mutabakat anlaşmasına varılmıştı. Ateşkese varılmıştı ve 60 günlük bir müzakere dönemi öngörülüyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde savaş tekrar başladı. Bir anlaşmaya varmıştık halbuki diyor ama Trump ısrarla İran ise bunu reddediyor. Fakat bu sefer Donald Trump şöyle söyledi. Boğazı elimizde tutacağız ve muhtemelen biz yöneteceğiz. Boğazın koruyucusu olacağız. Belki bize Hürmüz Boğazı'nın koruyucu meleği derler diye de kendisine özgü üslubuyla böyle yeni bir isim daha vermiş Hürmüz Boğazı'nın koruyucu meleği diye. Daha önce Trump Boğazı da diyordu buraya yönelik. Hürmüz Boğazı'nın koruyucu meleği derler bize belki diyor. Yönetmek ifadesindense yani Amerika'nın Hürmüz Boğazı'nı yönetmesi ifadesindense resmi olarak neyi kastettiği anlaşılamadı. Bir kara operasyonu mu sorusu ise sorulmaya devam ediyor. Trump daha sonra konuşmasında da şöyle devam etmiş. Bunu yaptığımızda yani Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü aldığımızda masraflarımız bize geri ödenecek. Çünkü diğer ülkeler çok zengin. Bizim tarafımızdalar ancak bunu karşılıksız yapmamız beklenemez diyerek bir geçiş ücreti alacağını söylüyor. Onlar bütün parayı kazandı. Amerika ise hiçbir ödeme almadı. Artık koruyacağız ve koruduğumuz için Hürmüz Boğazı'nda para alacağız. Hem de çok para diye duyurdu. Hatta %20 kadar bir taşıdıkları yükün %20'si kadar bir şey alabileceklerinden, vergi alabileceklerinden bahsetti. Ki dün İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı bununla dalga geçen bir tweet attı. X hesabı tabii yeni hesabıyla bir paylaşım yaptı yani sosyal medyadan. Şöyle söylüyor Abbas Arakçı, %20 tabii ki çok fazla. Biz daha adil olacağız diyerek Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrollerinin devam edeceğini İran'ın açıklamış durumda Abbas Arakçı. Buradan dünya haberlerine kısaca bakacak olursak da NATO zirvesiyle ilgili haberler var. Özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO liderlerine verdiği hediye konusunda yeni bir gelişme yaşandı diyebiliriz. Donald Trump'a verilen hediyenin daha özel olduğu ortaya çıktı. Donald Trump'a hediye ettiği tabancanın altın kaplama olduğu iddia ediliyor. Çeşitli Amerikalı kaynaklar tarafından duyurulmuş bu. Dün biraz Ömer Bey ile konuşurken de bahsediyorduk acaba Donald Trump'a da aynı tabanca mı verildi ya da ona da verildi mi gibi sorularımız vardı. Çünkü bir açıklama gelmemişti Amerika Birleşik Devletleri'nden. Meğer altın kabzalı bir tabanca hediye edilmiş. Yani en azından böyle iddialar var. Diğer liderlerinki gibi Gümüşay 357 Magnum tipi olduğu yine hediyenin ancak kabzasının altın kaplama olduğu söyleniyor. Tabanca tüm liderleri olduğu gibi Trump'a da üzerinde Türk bayrağı ve NATO logosunun bulunduğu bir ahşap kutuda ülkemizde üretilen ilk revolver tipi tabanca notuyla birlikte verilmiş. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da bir vergi ödemezse hediye alamıyormuş. Bunun da ayrıntılarına yer vermişler. Gazete Oksijen'deki haberde Gazete Oksijen'de bir not düşüyor. Hediye Trump'ın altın renkli eşyalara olan bilinen düşkünlüğü nedeniyle de dikkat çekti deniyor. Ona özel altın kaplama verilmesinin sebebi bu olsa gerek denmiş. Trump ikinci başkanlık döneminde Oval Office'te altın renkli süslemeler ve dekoratif unsurların yer aldığı kapsamlı bir yenileme yaptırmıştı. Deniyor ki bir Donald Trump kütüphanesi yapacağına dair de yapay zeka görseli paylaşmıştı. Orada da altından bir Donald Trump heykeli görünüyordu kütüphanenin raflarından ziyade. Dolayısıyla böyle bir altın hediye merakı olduğu da biliniyor. Donald Trump'ın NATO zirvesi için geldiğinde de böyle bir hediye verilmiş kendisine. Son olarak Common Dreams'ten Joseph Gerson bir değerlendirme yazısı yazdı. NATO 3.0 yeniden doğdu diyor. Ankara zirvesini değerlendiren kapsamlı bir analiz yapmış. Zirvenin dört ana boyutu vardı diyor Common Dreams yazarı. Birincisi NATO'nun iç çatlaklarına rağmen ayakta kalması. İkincisi ilk günün odağının Avrupa ve Amerika'nın askeri üretim altyapılarının genişletilmesi ve entegrasyonu ile silah satış sözleşmeleri yapılmış olmasıydı. Diyor ki bunun içerisinde Türkiye'nin de ciddi bir silah satış anlaşması yaptığını Aselsan üzerinden yazıyor. Üçüncüsü nihai bildirgede, sonuç bildirgesinde Avrupa'nın askeri harcamalarının daha da artırılması hem kutlandı hem de yeni taahhütler verildi. Dördüncüsü de Ukrayna'ya verilen destek açıkça ortaya kondu diyor Trump'ın Rusya ile bir anlaşmaya varma girişimlerine rağmen çeşitli çatlaklar da vardı demiş. Ancak Donald Trump açısından Avrupa'nın kendi güvenlik harcamalarını artırması ve kendi güvenlik tedbirlerini alması ve Amerika'nın da buradan ilgiyi daha çok Çin'e, Asya, Pasifik'e doğru çevirmesi, NATO'nun da burada esas rol üstlenmesi konusunda bir değişim var diyerek NATO 3.0 kavramını kullanmış yaptığı analiz yazısında. Evet, şimdi bir araya gidelim. Ardından da konuklarımızla birlikte devam edeceğiz.
1: Açık Gazete.

0: Fransız öpücüğü. Debout devant ses illusions, une femme que plus rien dérange. 60'lardan bugüne Fransız müziği. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change. Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.
1: Salı günleri 13'te Apaçık Radyo'da.

0: Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur. Salı günleri 14'te Apaçık Radyo'da. Well, here's how it started. Heard you on the radio.
1: Ne düşü bela ne diyor?
2: Apaçık Radyo.
3: Açık Gazete.

0: Evet, Apaçık Radyo'dasınız. Saatler 08.36'yı gösterirken Açık Gazete devam ediyor. İki de konuğumuz var. Bunu açılışta da ilk yarım saat içerisinde de söylemiştik. Ancak arada konuya geçmeden önce bu katliam yasası meselesiyle ilgili olarak buna bir tepki olarak Sezen Aksu ve Ceylan Ertem'in yaptığı Bizi Unutma şarkısını çalmış olduk. Geçen yıl yayınlamışlardı bu şarkıyı. Bu düzenlemeyi daha doğrusu onu çalmış olduk. Şimdi de iki konuğumuz var. Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifinden Can Irmak Özinanır ve Yaşatacağız platformundan Toprak Erguvan bizimle. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar,
0: Hoş
1: hoş
0: bulduk.
1: bulduk.
0: Bugün Yaşatacağız platformu ve Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi onların öncülüğünde birçok ilde suç duyurusunda bulunacak. Güvenli Sokaklar Derneği hakkında ona karşı daha doğrusu suç duyurusu. Bunun nedenini neler olduğunu sizlere soralım hemen arkadaşlar.
1: Ben başlayayım
0: Tabii.
1: isterseniz. Bu katliam yasasına giden süreçte aslında bir medya kampanyası çok daha öncesinde başladı. Medya artı sosyal medya. İşte önce başıboş köpek lafı dolaşıma sokuldu. Daha sonra bu terör lafıyla ilişkilendirildi ve bir aslında böyle bir katliama dönük bir propagandanın başladığı açıkça görülmeye başlanmıştı. Burada en önemli rolü üstlenen tırnak içinde sivil toplum örgütü, kendisini sivil toplum örgütü olarak adlandıran odak Güvenli Sokaklar Derneği'ydi. Her yerde çeşitli haberleri dolaşıma soktular. Bunların doğruluğu son derece şüpheliydi. Birçok kısımda bunların doğru olmadığı ortaya çıktı. Ama bir tür aparat olarak bu nefret söyleminin yayılmaya başlaması Güvenli Sokaklar Derneği'nin aracılığıyla gerçekleşti. Sosyal medyada özellikle çok ciddi bir kampanya yürüttüler. Bugün gelinen noktadaysa işte 2 yıl önce 2 Ağustos'ta yürürlüğe girdi yasa ve arkasından yüz binlerce köpek toplandı. Çok ciddi şekilde ölüm söz konusu. Dolayısıyla buradaki temel odaklardan birisi Güvenli Sokaklar Derneği'ydi ve hala da bu faaliyetine devam ediyor. En son biliyorsunuz İçişleri Bakanı'yla bir görüşmenin fotoğrafları yayınlandı ve o günden beri de aslında zaten daha önceden de Erzurum Mahalleli sırasında sokaktaki bütün köpekleri toplamakla övünen İçişleri Bakanı ülkenin en ciddi sorunu sokakta yaşayan köpeklermiş gibi bir şey anlatıyor bize.
0: Bu Güsoder hem bir yandan propaganda yaparak altyapısını aslında bu yasanın hazırlandığı denmekte hem de zaten yasa görüşmeleri sırasında da içeriye çok az sivil toplum örgütü alınmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam Güsoder içeriye girebilen bu yasanın hazırlanmasında rol aldığı söylenen derneklerden bir tanesi öyle değil mi?
1: Evet
0: Evet
1: evet
0: ve
1: ben pardon buyur.
0: Buyurun.
1: Ya ben o gün meclisteydim ilk şey günü komisyona geldiği gün. Gerçekten bizi her yerde engellediler. Hatta yani bazı yerlerde önümüze setler çekildi vekillerin çabaları aracılığıyla. Görüşmenin yapıldığı salonun önüne yakınına kadar gidebildik ama ellerinde çocuk fotoğraflarıyla Güsoder başından itibaren oradaydı.
0: Evet Toprak, sen de bir şey söylüyordun.
1: Yani bu yasanın başından beri sadece meclis görüşmelerinde değil, Irmak'ın da bahsettiği kampanyalarla yarattıkları bir ortam var. Bir algı var. O da hayvanların bütün bu suçların kaynağı olduğu gibi bir algı. Ama bu algı çok yanlış. Yani normalde sokakta yaşamayan, evde yaşayan bir insan tarafından kışkırtılan bir köpeğin yaşadığı olayları da sokakta yaşayan bir hayvan yapmış gibi aktardıkları da oldu.
2: kalp krizi geçirmiş bir insanı da bir köpek öldürmüş gibi aktardıkları da oldu. Bir katil ailesini, çocukların içinde olduğu aracı göle sürüklediğinde onu da sanki köpekten kaçmak için yapmış gibi aktardıkları haberler oldu. Bu da şuna sebep oluyor. Yani bu son örnekte olduğu gibi. Düşünün, bir çocuk öldürülüyor ve katil şunu söyleyebiliyor. İstismar ettiği çocuk için. Köpekler parçaladı. Ve suçunu örtbas edebiliyor. Bunun yöntemini göstermiş oldular. Ve bu gerçekten de oldu. Fatma'ya aynen böyle oldu. Faili suçu köpeklere atmaya çalıştı. Güvenli sokaklarda bunun haberini aynen bu şekilde yalan bir şekilde yaptı. Fatma'yı sanki köpekler parçalamış gibi. Tamam, sonradan araştırmalarla bu ortaya çıktı ama bu ortaya çıkan tek bir olay. Ve işin kötüsü şu. Katillere, faillere yol gösterdiğinizde bunun kaç kere tekrarlandığını takip etme şansımız yok. Kaç olay böyle örtbas edildi hiçbir fikrimiz yok. Yani sadece hayvanlara yönelik bir şiddeti meşrulaştırmış olmuyorlar. Çocuklara, insanlara, kadınlara, yaşlılara yönelik bütün bu cinayetlerin, istismarların kaçış yerini katillere göstermiş oldular.
0: Peki şimdi bugün toplu bir suç duyurusunda bulunulacak. Böyle az evvel duyurdu yani açılışta Açık Gazete'nin açılışında il ve ilçelerden bahsettim. Toprak sen de bir istersen bunları say saat kaçta nerelerde bu suç duyurusunda bulunulacak ve şu anda bizi dinleyenlerin yapabileceği bir şey var mı?
2: Adana, Ankara, Antalya, Ayvalık, Bodrum, Çorlu, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Seferihisar ve Yalova'da saat 11'de dilekçelerimizi veriyor olacağız. Bize Instagram'dan mesaj atabilirler, yerlerini sorabilirler. Hani orada ulaşmak isteyenler bize oradan ulaşabilir. Gelip bizim yanımızda durabilirler. Çünkü belki orada ufak bir basın açıklaması yapmak isteyen olur iline göre.
0: Evet,
2: Kendileriyle
0: Ankara ve İstanbul'da olacak herhalde.
2: tabii büyük
0: Bu
2: ihtimalle.
0: basın açıklamaları, evet.
2: İstanbul'da Çağlayan'da olacağız. Dolayısıyla gelip destek olmak isteyenler bu suça karşı yapılması gerekenlerin yapılmasını sağlamak isteyenler sosyal medyadan bize ulaşabilir.
0: Suç duyurusunun içerisinde böyle özetle yani ne deniyor?
1: Ya bu az önce aslında toprağın örneğini verdiği çeşitli vakalara değiniyor suç duyurusunun içeriğinde ve temelde nefret yayan bu odağa ilişkin bir inceleme başlaması.
0: Soruşturma talep ediliyor yani.
1: Evet ve hani ya burada şey önemli, bir sivil toplum kuruluşu olarak kendisini sunan bir şeyin aslında bir nefret odağı olması. Dolayısıyla aslında sivil toplum kavramına dahil edilmemesi gerektiği noktasının altını çizmek lazım belki. Bir de biz de Ankara'da 11'de Sıhhiye'deki adliyede olacağız. Dinleyenlerden belki şunu rica edebiliriz. Yani bu bir suç duyurusu yapıldı bitti diye düşünmeyelim. Herkes bulunduğu şehirlerde bu suç duyurularına devam edebilir, bireysel yapılan bir şey. Suç duyurusu talep etmeleri halinde Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi'nin sayfalarından, yaşatacağız platformun sayfalarından talep etmeleri halinde bu suç duyurusu için gereken prosedürü vesaire biz
0: Evet, dilekçe örneğini
1: sistemde
0: vesaire yani.
1: yapacağız. Evet. Dolayısıyla hani bunun aslında devam eden bir süreç olmasını da temenni ediyoruz.
0: Evet.
2: Bu suç duyurusundaki talebimiz kapsamında araştırmanın neticesinde, talep ettiğimiz araştırmanın neticesinde Türk Medeni Kanunu madde 89 uyarınca derneğin feshine karar verilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığına Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açılması talebimiz de var. Yani bu derneğin cidden acilen feshedilmesi gerekiyor. Çünkü bir kere tüzüğe aykırı ve sistematik suç teşkil eden faaliyetlerinden bahsediyoruz açıklamamızda. Yani bu tek bir örnek değil, sistematik bir şekilde devam ettirdikleri. Zaten varlık amaçlarını, işleyiş biçimlerini sosyal medyadan bütün ülke duymuş durumda. Yani bu öldürdükleri köpekler katledilen tecrit katledilmesine sebep oluyor köpeklerin. Bilim insanları, veteriner hekimler bunu defalarca açıkladıkları halde bundan gurur duyarak anlatıyorlar. Yani bir derneği hani söyledikleri sadece şu değil. Ya biz de hayvanlar yaşasın isterdik, üzülürsen asla böyle bir şey yok.
0: Evet.
2: Kendi gerçekliklerinde
0: Ya,
2: o
0: yasanın
2: yalan.
0: içerisinde geçenlerden çok daha sert bir söylem ki bu yasada geçen maddelerin bile yani hukuken dışında şeyler doğrudan öldürülmeleri yönünde propaganda yaptıkları yani sosyal medyada benim gördüğüm paylaşımları böyleydi bir kısmı en azından. Bir de bu Güso Der'in sosyal medya hesaplarına yönelik bir kısıtlama mı getirilmişti yakın zamanda onunla dair bir şey olmuştu sanki.
2: Yani daha önceden ya bu işte harita zamanından kapanan, açılan, edilen vesaire sayfalar da oldu ama hani direkt derneğin kendisinin ile ilgili böyle bir suç duyurusu ilk defa yapılıyor olacak. Yani bizim bildiğimiz en azından. Basına yansıyan ilk.
1: Ya belki şunu söylemek gerekir bir de
0: Evet.
1: hayvanları gerçekten hani yasanın bile dışında işte şimdi hemen tepkiler gelmeye başladı tabii sosyal medyadan köpeklerin zaten toplanmadığını söylüyorlar. Toplandığı takdirde de zaten hani öyle bir hani barınak falan ki hani oradaki koşulları biliyoruz. Öyle de değil. Mutlaka ötenazi devreye girmesi gerektiğini savunan bir sürü bot hesap bu dernekle ilişkili var. Aynı zamanda yaşam hakkı savunucularının kendisini de hedef gösteriyorlar. Öyle bir nefret iklimi ki bu. Hani bir de şöyle yalanlarla işte Almanya'dan fon alıyorlar. Yok bilmem nereden fon alıyorlar. Mama lobisi bunlar gibi bir dizi sadece yani hayvanlara düşmanlıkları çok açık. Ama yaşam hakkını savunan hayvanların yaşam hakkını savunan herkese de düşmanlar. Açıkça bizim yargılanmamızı yaşam hakkını savunduğumuz için kökümüzün dışarıda olduğunu vesaire anlatan çeşitli paylaşımlarla karşılaşıyoruz.
0: Anladım. Peki, o zaman bir kez daha söylemiş olalım. Bugün saat 11'de Güvenli Sokaklar Derneği'ne karşı onun yaptığı nefret propagandasına karşı birçok ilde toplu suç duyurularında bulunuyorsunuz. Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi ve Yaşatacağız platformunun çağrısıyla birlikte. İlleri de yine saydık. Zaten Toprak sen de saydın il ve ilçeleri. Sosyal medya hesaplarından bu platformlarında erişilebilir. Bugün toplu suç duyurularında bulunuyor. Bundan sonrasında ise diyorsunuz ki bireysel olarak da zaten bu suç duyurularına devam etmek mümkün. İlgilenen herkes dahil olabilir dolayısıyla bu sürece. Peki çok teşekkürler Irmak ve Toprak.
1: Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
2: Teşekkürler.
0: Görüşmek üzere. Yarın
2: Evet.
0: 15 Temmuz olduğu için biz de Açık Gazete yapamıyoruz ama Perşembe günü suç duyurusuna dair haberlere de yer veririz. Görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz.
0: Evet, Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifinden Can Irmak Özinanır ve Yaşatacağız platformundan Toprak Erguvan bizimleydi. Bugün yapacakları suç duyurusu hakkında bizimle de bu suç duyurularının ayrıntılarını paylaşmış oldular. Şimdi buradan haberlerle devam edelim. Kalan vaktimizde özellikle Türkiye haberleriyle devam ediyoruz. Dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilginç bir basın açıklaması, daha doğrusu canlı yayın röportajı oldu. TV100 kanalında canlı yayına katıldı Kemal Kılıçdaroğlu ve burada yine çokça tartışılacak sözler söylüyor. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin sorulan soruya Cumhurbaşkanlığı tartışmasını açmak kadar saçma bir şey yok diye yanıt veriyor. Memleketin başka sorunu yok mu demiş. en büyük gündem konusu olmasına rağmen yeri zamanı gelince Cumhurbaşkanı adayı belli olur ifadelerini kullanıp Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruyu bu şekilde geçiştiriyor. Kemal Kılıçdaroğlu kurultayda aday olma, kendisinin CHP başkanlığına aday olma ihtimali sorusunun başkanı adayı belli olur ifadelerini kullanıp Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruyu bu şekilde geçiştiriyor. Kemal Kılıçdaroğlu kurultayda aday olma, kendisinin CHP başkanlığına aday olma ihtimali sorusunu sorulmuş olmasına üzerine de

beni hep aday yaptılar diye yine benzer bir açıklamada bulunmuş bu röportaj sırasında. Erdoğan meclise geldiğinde CHP'liler ayağa kalkmazdı diye de bir eleştiri getiriyor. Buna yönelik daha sonra CHP'li milletvekilleri sosyal medyadan paylaşımlar, video ve fotoğraf paylaşımları yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayakta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladığı meclis görüntülerine yer verdiler. Ama konuyu buna getirirken şöyle söylemiş Kemal Kılıçdaroğlu: Erdoğan meclise geldiğinde CHP'liler ayağa kalkmazdı. Kim müzakere edeceğiz dedi diyor. Özgür Özel'e böyle sesleniyor. Hemen seçimlerde birinci parti çıktıktan sonra seçim istemeniz lazımdı. Derhal seçim isteyecektin. Bunu partiyi yönetenlere söylüyorum. Arka kapı diplomasisi sürüyor diyorlardı dedi. Yani Özgür Özel yönetiminin müzakere masasına oturduğunu Erdoğan'la söylüyor bu yaptığı açıklamada. Sonra şöyle devam etmiş: ayrı parti kuracağız. Niçin? Hem parti içindesiniz, hem partinin grup başkanısınız, hem de ben ayrı parti kurmak için çalışıyorum diyeceksiniz. Bu olmaz. Biz konuşuruz, kavga etmedik, yumruklaşmadık. En son 1,5 ay önce konuştuk. Özel'in partiden ayrılmasına gerek yok demiş. Ama parti içinde paralel yapı olmaz diyor. Bu paralel yapıyı da herhalde bilerek kullanıyor. Şu anki hali paralel yapı. Paralel yapı nerede olurdu? Buna şimdilik bir şey demiyorum diye paralel yapı kelimesini kullanıp bırakmış. Türkiye'ye dair bir Türkiye'yi dar bir alana kıstıran bir görüşü kabul etmiyoruz. Kimsenin partiden ayrılma lüksü yoktur. Ülkeyi bu hale getirenle mücadele etmemiz lazım. Ayrıldığınız partiden ne diyeceksiniz? Benim dediğimi diyecekseniz niye ayrılıyorsunuz? AKP'ye katılacaksanız ona bir şey diyemem demiş. Bu da ilginç bir itham olsa gerek. Mutlak Butlan davasında adı geçiyor diye 9 milletvekilini ihraç ettiklerini de söylüyor Kemal Kılıçdaroğlu. Daha önce İBB davasını okumadığını söylemişti hatırlanacağı üzere. Bu sefer ben tümüyle adil bir dava demedim İBB davası hakkında diyor. Tümüyle siyasetten soyutlamak mümkün değil demiş. Belediye başkanlarımız henüz yargılanma aşamasında. Ben başından beri tutuksuz yargılanmaları gerektiğini söylüyorum. İddianameleri okuttum. Sıradan iddianameler değil, o kadar söylüyorum diyor. En büyük arzumuz aklanıp geri dönmeleri. Bu bir siyasi dava değil demiş. Can Atalay, Osman Kavala, Selahattin Demirtaş siyasi davadır. Onlar düşünceleri yüzünden yatıyorlar diyerek CHP'li belediyelere yönelik davaların siyasi olmadığını söylüyor. Daha sonra Kadir İnanır'ın cenazesindeki çelenk olayıyla ilgili de bir açıklamada bulunmuş. Kadir İnanır'ın cenazesinde benim çelengimi almayan ailesi değil, beni sevmeyenler. Bu Kadir Bey'e saygısızlık. Kadir Bey'in ailesi çok üzüldü. Onları ziyaret edeceğim demiş. Çelengi almayan, nahoş sloganı atanlar CHP'liler değil, tipliler, halk evleri ve emekliler diye de bir açıklamada bulunmuş. Son olarak da aynı röportajında bir kez daha bu sefer daha önce paralel yapı diye daha fazla söylemeyeceğim diye bırakmıştı. Bu sefer aynen FETÖ kelimesini kullanıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Siz gidip de MİT'e partiye FETÖ'cü sızmış mı diye soramazsınız dedi. Bunu daha önce de dile getirmişti. CHP'ye yurt dışında katılım olması sebebiyle CHP yönetiminin MİT'e böyle bir başvuru yaptığını söylüyor. Siz bunu yapamazsınız. FETÖ'cü sızmış mı diye soramazsınız MİT'e diyor Kılıçdaroğlu. Siz devleti tanımıyorsunuz. Devletin görevi risk oluştuğu zaman müdahale etmek. Kaçak FETÖ'cüler kimi destekliyor internet sitelerine bakın demiş. FETÖ'cü YouTuber'lar benim aleyhimde, FETÖ Özgür Özel ve arkadaşlarına destek veriyor diye de dün yaptığı konuşmada bu sözleri kullanıyor. Özgür Özel ise dün Çankaya Belediyesi'ne yapılan operasyona tepki göstermek için adalet talebiyle düzenlenen yürüyüşe katıldı. Saat 19 için bir çağrıda bulunmuştu Özgür Özel. Çankaya Belediyesi'ne yürüyoruz demişti. Burada da bir basın açıklaması yapıyor. Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'ye çağrı heyete atanması için başvuru yapılacağını da kaydetti. Bugün yapılacak başvuru. Yarından

0: itibaren diyor Özgür Özel, beklememiz gereken bütün süreler doldu, imzalar verildi. İmzaların gereğinin yapılması için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne, parti meclisinin düştüğünün tespiti için ilgili mahkemeye, yeniden kurultay yapılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruyoruz diye konuştu. Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslendi bu konuşmasında. Bir gün güç elimde olsa, suçu günahı yokken Bilal Bey'i evinden çocuğunun, eşinin gözünün önünde aldırsam, evladına saldırsam, torununa saldırsam, ne hissedersen onu hissediyorum şu anda Tayyip Efendi, diyor Özgür Özel. Şu kadarcık yiğitlik varsa bırak Hüseyin'i, gel hesaplaş ifadelerini kullanmış. Yargıdaki son atamalara da dikkat çekmiş Özgür Özel. Son atamalarda Ankara'da yeni bir düzen kuruldu, diyor yargıdaki atamalarda. O düzen İstanbul'daki sistemi Ankara'ya getirmenin düzeniydi, demiş. Bu gazetelerde de birkaç yıldan beri yapılan bir yorum. İstanbul ve Ankara adliyeleri arasındaki farktan genelde söz edilir. İstanbul adliyelerinin AKP iktidarıyla daha yakın bir ilişki içerisinde olduğuna dair analizler çıkıyordu. Bu sefer Özgür Özel de buna değinmiş. O yüzden bu iki şehrin ismini anıyor. İstanbul'daki sistemi Ankara'ya getirmenin hesapları yapılıyor deniyor, diyor. Bugün Çankaya Belediyesi'ne yapılan operasyon uzun süredir sipariş edilen bir kötülüğün hayata geçirilmesinden başka bir şey değildir, diye de böyle bir açıklamada bulundu Özgür Özel. Bugün, daha doğrusu yarın önemli bir görüşme gerçekleşecek. Onun da haberini vermiş olalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve İmralı heyetinde yer alan DEM Partili vekiller 15 Temmuz Çarşamba günü bir araya gelecek deniyor T24 haberinde. Görüşmede süreçle ilgili gelinen aşama ve çıkarılması beklenen çerçeve yasanın ele alınması da bekleniyormuş. Son bir haber, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dosyada 17 yıl sonra yeni aşama başlığıyla duyuruyor. Yine T24 haber merkezinden gelen bir haber bu. Eski emniyet amiri dahil örgüt üyeliği ve tasarlayarak öldürmeden 25 kişi gözaltına alındı dün. Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekileri taşıyan helikopterin 25 Mart 2009'da Maraş'ın Göksün ilçesi Keş Dağı'nda düşmesi ve 5 kişinin ölümüyle ilgili 132 kişi hakkında başlatılan soruşturmada 20 Haziran 2016'da kamu adına kavuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmişti. Bu sürece dair itirazlar vardı. Günün sonunda soruşturma yeniden başlatılmıştı. Şimdi soruşturmada dün yeni bir gelişme yaşandı deniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 29 kişi hakkında silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak ile tasarlayarak kasten öldürme suçlamalarından gözaltı kararı verildiğini, 25 kişinin de bu kapsamda gözaltına alındığını duyurdu dün. Şüphelilerden helikopterin enkazından GPS cihazlarını sökerken görüntülenen ve FETÖ'nün askeri yapılanması davasında hükümlü olan Davut Uçum ile Aydın Özsıcak'ın cezaevinde, yani bu 25 kişi gözaltına alınırken bu kapsamda aslında gözaltı kararı alınan iki kişi de FETÖ davasından cezaevindeymiş. Bu da ortaya çıkmış bu son gelişmeler içerisinde. Evet, şimdi bir ara verip bunun ardından Ahmet İnsel'e de bağlanarak Açık Gazete'ye devam edeceğiz.
1: Açık Gazete.
2: Apaçık Radyo.
1: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit. Salı akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
3: Very good. Great.
1: Açık Mimarlık. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Perşembe sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
2: Şimdi ve burada.
1: Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.
0: Merhabalar Ahmet Bey, günaydın.
3: Günaydın Özdeş.
0: Bugün Ömer Bey yok, Perşembe
3: evet.
0: Günü bizimle olacak. Bugün ne konuşuyoruz?
3: Önce Arnavutluk'tan başlayalım.
0: Tabii.
3: Arnavutluk'ta biliyorsunuz epeyden beri süren bir sürekli protesto gösterileri var.
0: Evet.
3: Edirama'nın hükümetinin özellikle çevreyle ilgili politikalarını eleştiren ve kıyıları ve özel bir doğa koruma alanı olan bir adayı Uluslararası Yatırım Fonu'na ve en başta da Trump'ın kızı Ivanka Trump ve kocası Kushner'in içinde oldukları bir yatırım fonuna tahsis etmeleri, ona izin vermelerine karşı çok ciddi bir protesto gösterisi var. Sürekli olan bir protesto gösterisi. Ve bu sadece tabii çevreyle ilgili değil, aynı zamanda iktidarın yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama operasyonlarına çok bulaşmış kişilerden oluşması, en azından bir kısmının na tepki. Bir de Edirama'nın otoriter, giderek daha fazla otoriterleşen yönetimine dedi bir tepkiyi ifade ediyor. Yalnız örgütlü bir arkasında bir örgütün olduğu, bir muhalefet partisinin güçlü biçimde olduğu bir hareket olmaktan ziyade spontane girişimlerin ön planda olduğu bir hareket. Dolayısıyla yani buradan illa hükümetin, Edirama'nın, iktidarının sonu gelecektir beklentisine hemen girmek yanlış olur. Öyle bir kapasitesi pek yok, ama aynı zamanda tabii çok büyük bir özellikle genç kesimde, genç nüfusta çok büyük bir tepkiyi ifade ediyor aynı zamanda. Bu tepkilerin ortasında çok ilginç bir gelişme oldu. Ta Nisan ayında Edirama, Kanye West'i Arnavutluk'ta konser vermeye çağırdı. Biliyorsunuz Kanye West Nazi taraftarı,
0: evet,
3: sözleri, antisemit sözleri nedeniyle çoğu yerden konser vermesi istenmeyen kişi konumunda.
0: Türkiye hariç. Öyle bir
3: efendim?
0: Şey. Türkiye hariç dedim, bu tür en büyük
3: Hollanda'da da hariç. Hollanda'da da iki konser verdi biliyorsunuz Haziran ayında protestolara rağmen. Ama başka ülkelerde, Fransa'da örneğin veya başka ülkelerde, İngiltere'de ve Fransa'da konserleri iptal edildi. Kendisi gerçi bunların, bu söylediklerin hata olduğunu falan söyledi, ama bu inandırıcı gelmemiş olsa gerek. Bu tartışmalı figür, yani antisemit, Nazi taraftarı, Hitler'in 80. ölüm yıl dönümünde Hitler başlıklı bir albüm çıkartmış veya bir single çıkartmış.
0: Tabii Heil Hitler falan geçiyor işte o şarkı.
3: Evet evet, Heil Hitler geçiyor. Çıkarmış birisinden bahsediyoruz. Edirama'da Trump'a yaltaklanmak için, çünkü bu dünya çok karışık. Bu Kanye West aynı zamanda Trump'ın çok yakın çevresinin sempatisini toplayan birisi aynı zamanda. Trump'a yakın olduğu iddia ediliyor.
0: Kendisi bir ara başkan adayı olmaya çalışmıştı.
3: Evet.
0: Kampanyaya falan başlamıştı hatta.
3: Evet, evet. Trump da bu, şu ara İsrail'in en büyük destekçisi. Şimdi Bir taraftan açık antisemit bir ve Nazi hayranı birisi, diğer taraftan Trump ve İsrail ilişkisine baktığınız zaman artık her şey karman çorman olmuş durumda. Edirama da aynı durumda. Balkanlarda İsrail'in en büyük destekçisi aynı zamanda Edirama.
0: Bu ama galiba hem Amerika'da hem Avrupa'da aşırı ırkçı sağın, aşırı sağın genelde ortak özelliği. Yani bunu onlar belki de bir çelişki olarak görmüyorlar. Bir yandan kendi ülkelerinde antisemit ama İsrail'in bütün bu etnik temizlik, özellikle göçmen gördükleri Araplara, Müslümanlara yönelik etnik temizlik yöntemlerini ise savunur konumdalar. Trump'ın tabanında da böyle bir, belki görmüşsünüzdür, bir beyaz maskelerle geçtiğimiz hafta böyle bir yürüyüş
3: Evet,
0: yapıldı.
3: aynı. Tabii
0: Onlar
3: tabii.
0: da alenen Naziler, Nazi sembolleriyle
3: Ay,
0: yaptılar.
3: tabii, aynı zamanda tabii.
0: Evet.
3: Aynı
0: Ve
3: zamanda İsrail.
0: İsrail de savunuyorlar, evet.
3: Evet. Edirama'nın bu daveti üzerine konser işte geçtiğimiz günlerde 11 Temmuz'da organize olacaktı. Fakat 9 Temmuz'a gelindiğinde konserin başarısız olacağı ortaya çıktı. Biletlerin hala büyük kısmı satılmamıştı ve 9 Temmuz akşamı veya 10 Temmuz sabahı, yani konserden birkaç gün önce, hatta 1-2 gün önce Edirama bu konserle ilgili Kültür Bakanlığı bütçesinden 4 milyon avro tahsis etti birdenbire. Bu şeyi kurtarmak için olduğunu söyledi. Bu konseri kurtarmak için olduğunu söyledi. 4 milyon avro devlet bütçesinden bir özel konser. Hele Kanye West'in konseri. Ve tabii bu konser, bu çok büyük tepki topladı. Çünkü şuna dikkatinizi çekerim. Arnavutluk hükümetinin, Kültür Bakanlığı'nın bütçesi 21 milyon euro. Yani 21 milyon euro yıllık bütçesi olan bir Kültür Bakanlığı'nın bütçesinden 4 milyon euro ayırıyor. Böyle bir konseri kurtarmak için. Nasıl kurtarıyor? 60 bin kişilik bir konser sahası hazırlanmıştı bu konser için. Orayı doldurmak için bedava bilet dağıtmışlar. Yani o biletlerin parası Kanye West'e gidiyor veya organizasyona gidiyor. Böylece turistlere, gençlere, öğrencilere bilet dağıtılmış ve sonuçta konser yapıldı. Dolmuş büyük ölçüde
0: Ya
3: galiba
0: işe
3: tamamı.
0: yaramış yani.
3: Tabii çünkü biletleri bedava dağıtınca insanlar gitmişler.
0: İnsan. Evet.
3: Ama çok büyük bir polemik çıktı ortaya. Çünkü zaten çok dar bir bütçesi olan Arnavutluk hükümetinin ve Kültür Bakanlığı'nın böyle bir 4 milyon euroyu böyle bir iş için kullanması. Çünkü baştan şöyle sunmuştu Edirama. Bu bir biz davet ediyoruz ama hükümetin bütçesinden bir kuruş para çıkmayacak. Davet ediyoruz. Kendisi finanse edecek biletleriyle bu operasyonu. Ve bize de çok büyük katkısı olacak. Çünkü onu izlemek için binlerce turist gelecek Arnavut'la. Bu da turizmimize katkı olacak diye bir sunuş yapmıştı. Ve bu Kanye West konserinin etrafında oluşan polemik ciddi bir bütün kültür çevrelerinin ciddi biçimde Edirama'ya karşı bir kampanya başlatmasına yol açmış durumda. İzleyeceğiz. Dolayısıyla sadece artık sahil kıyılarını aşırı lüks turizm yatırımlarından koruma, pembe flamanların doğum ve üreme alanlarını koruma gibi temalarla hareket eden bu toplumsal muhalefet hareketi daha geniş bir alana, bir konuya da dahil olmuş durumda. Diğer taraftan 11 Temmuz'da Sırbistan'da, biliyorsunuz 11 Temmuz Srebrenica katliamının, soykırımının yıl dönümü.
0: Evet.
3: Maalesef Sırbistan'da 11 Temmuz sabahı bu Srebrenica soykırımının 31. yıl dönümünü anma törenlerine gitmek üzere yürüyen yazar Vladimir Arsenyevich, Krokodil Derneği'nin yöneticisi, çok ciddi bir saldırıya uğradı. Nazi işaretleriyle ve özellikle bu soykırımı kutlayan, ananları, bunun soykırım olduğunu dile getirenleri lanetleyen sloganlarla saldırıya uğradı. Ve anma töreni iptal edildi. Yaşasın Sırp Cumhuriyetçi Ordusu sloganlarının atıldığı, duvarlara yazıldığı bir karşı kampanya başladı. Sırp Cumhuriyetçi Ordusu biliyorsunuz bu Bosna Savaşı sırasında katliamları yapan ordunun adıdır. Ve
0: Ha.
3: başında da komutanlarından bir tanesi de Ratko Mladic'ti. Şu anda Lahey'de ömür boyu hapis cezasını çekmekte olan ve çok ağır hasta olduğu için artık tahliye edilmesi için avukatlarının uğraştığı Ratko Mladic'i de kahraman olarak ilan eden sloganlar konmuş Belgrad'daki bazı sokaklara. Bu anma töreni Sırbistan'da, Belgrad'da iptal edildi. Aynı zamanda da aynı günde de Sırbistan'da bu Srebrenica katliamının maktullerinin cenazelerinin toplandığı Potokari Hafıza Merkezi'ne 10 yeni maktul gömüldü. Çünkü hala öldürülen 8.000'den fazla yetişkin erkeğin cenazesi bulunmayanlar var. 1.000 civarında hala cenazesini bulunmadığı, kayıp durumunda olan maktul var. 6.772'si bu Potokari mezarlığında, Hafıza Merkezi adını taşıyor. Potokari Hafıza Merkezi mezarlığında gömülü durumdalar. 250 tanesi ailelerin talebiyle kendi kabristanlarında gömülmüşler. 1.000 civarında da hala cesedi bulunmayan maktul var. 10 tanesi yeni cesedi bulunmuş. Onları törenle bu vesileyle gömdüler. Ve Sırbistan'daki bu tepki, yani Srebrenica soykırımının anmasını Sırbistan'a yönelik bir hakaret ve Sırbistan'a yönelik bir ağır suçlama olarak gören hareketle tabii ki bunu Sırbistan'ın yüzleşmesi gereken bir tarih dilimi, sorumluluğuyla yüzleşmesi gereken bir tarih dilimi olarak tanımlayan çevreler arasındaki gerginlik de tabii bu vesileyle artmış durumda. Şunu hatırlatalım, 20'den fazla kişi Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılandılar ve bunların arasında iki komutan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. İkisi de şu anda hapisteler. Lahey'de bu soykırım suçlularının insanlığa karşı suç ve soykırım suçluları için açılmış bir özel cezaevi var. Orada tutuklular. Ratko Mladic 90 yaşlarına yaklaşmış durumda yanılmıyorsam. Milosevic de orada tutukluydu ama hapis cezası kesinleşmeden hapisteyken vefat etti. Buradan isterseniz bir Macaristan'a geçelim.
0: Tabii.
3: Macaristan'da geçtiğimiz gün Macaristan parlamentosu bir anayasa reformu oyladı. Biliyorsunuz son seçimlerde iktidarı alan Tisla Partisi mecliste 3'te 2 çoğunluğa sahip. Dolayısıyla anayasa değişikliğini referandumsuz uygulama imkanına sahip. Bu anayasa reformu da birkaç önemli değişiklik getiriyor. Bunlardan bir tanesi oylandı. Cumhurbaşkanı 2024'te Viktor Orban'ın partisinin mecliste çoğunluğa sahip olan o zaman partisinin Cumhurbaşkanlığına getirdiği kişi Tamás Sulyok, görevden alınması kararı meclisten geçti yeter çoğunlukla. Bu Cumhurbaşkanının görevden alınmasının nedenleri arasında yeni Başbakan Peter Maciar'ın söylediği gerekçe, görevi sırasında Thomas Sulyok'un, Cumhurbaşkanının, bir önceki iktidarın otoriter kararlarını kabul etmek ve veyahut bunlar karşısında sessiz pasif kalmak, dolayısıyla bunlara dolaylı veya dolaysız doğrudan destek vermiş olmak suçuyla veya iddiasıyla görevden alma kararı meclisten geçti. Thomas Sulyok'un 5 gün içinde bu kararı ya yürürlüğe koyması ya da Anayasa Mahkemesi'ne götürmesi söz konusu. Yalnız Anayasa Mahkemesi'nde de şöyle bir sorun var. Viktor Orban iktidara geldiğinde Anayasa Mahkemesi'nin kendi kararlarını, eylemlerini engellememesi için o zaman kendisinin sahip olduğu anayasayı değiştirmeye yetkin meclis çoğunluğuna dayanarak anayasada değişiklik yapmış ve Anayasa Mahkemesi'nin içerikle ilgili karar alma yetkisini kaldırmış. Sadece biçimsel, yani kurallara uygun olarak alınıp alınmadığının kararların denetleme yetkisiyle sınırlamıştı. Dolayısıyla şimdi Anayasa Mahkemesi'nin yetkisi
0: Yeni yönetimde.
3: Orban'ın atadığı
0: Evet.
3: kişilerden oluşan Anayasa Mahkemesi'nden bahsediyoruz. Viktor Orban'ın atadığı kişilerden oluşan Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı hukuka uygunluk, anayasaya uygunluk açısından denetleme yetkisi yok. Sadece yöntem açısından denetleme yetkisi var. O da zaten mecliste 3'te 2 çoğunluk gerektiren bir gerekçe. Dolayısıyla şimdi Orban'ın getirdiği sınırlamalar Orban Partisi'nin ve Orban'ın aleyhine çalışır durumda ve bunun farkında büyük ölçüde belli ki Viktor Orban. Cumhurbaşkanı seçimi sırasında, pardon, Cumhurbaşkanının görevden alınması oylaması sırasında partisi meclisi terk etmiş. Kendisi de bu tartışmalara katılmamış. Hatta Amerika'da oylamalar sırasında Amerika'da futbol maçı izlemeye gitmiş.
0: Dünya Kupası'na mı gitmiş?
3: Dünya Kupası'na gitmiş.
0: Peki. Kaçacağı iddia ediliyordu zaten.
3: Evet,
0: Öyle
3: ama
0: iddialar
3: şimdilik
0: var.
3: öyle bir
0: Evet.
3: şey yok. Diğer anayasa reformu, o da ilginç bir reform. Mecliste Anayasa Mahkemesi, 2 tane reform var. Anayasa Mahkemesi üyelerinin 70 yaşında re'sen emekli edilmeleri veya Anayasa Mahkemesi üyeliği görevlerine son verilmesi kararı çıktı. Tabii bu Anayasa Mahkemesi üyelerinin bir kısmının kısa bir zaman içinde görevlerinin son bulması anlamına geliyor. Yerine yenileri atanacak. Böylece Anayasa Mahkemesi içindeki dengeyi değiştirmeyi tasarlıyor Peter Maciar. Diğer taraftan pek dünyada pek bilinmeyen bir karar. Gene anayasa değişikliğiyle bir kişinin, bir Macar'ın milletvekili olma süresini, ömrü boyunca milletvekili olma süresini 12 yılla sınırlayan bir anayasa önlemi yürürlüğe girdi. Bunun kısa vadedeki sonucu şu: 2030'da şu anda Fidesz'in, yani Orban'ın partisinin milletvekillerinin 3'te 2'si 12 yıllarını doldurdukları için veya doldurmuş olacakları için yeniden aday olamayacaklar. Bunların arasında Viktor Orban da var tabii.
0: Bunun
3: Bu
0: şeyi yani
3: efendim?
0: ne avantajı olacağını düşünüyor bunu. Ne bileyim dokunulmazlığını kaldırın. Var mı orada Türkiye gibi bir dokunulmazlık vesaire
3: Dokunulmazlığı
0: bilmiyorum.
3: zaten şu anda kaldırılabilir Viktor
0: Evet.
3: Orban'ın isterlerse. Hayır, bu şunu getiriyor. Yani biz de dahil olmak üzere diyorlar. Çünkü sadece kendileri başkaları için değil. Biz de dahil olmak üzere Başbakanlığı 8 yılda sınırlayacağız. Yani bir insan aralıksız 8 yıldan fazla başbakan olamayacak. Diğer taraftan milletvekilliği de ömür boyu milletvekili olmasın. Amaç bu. Bu aslında bazı Yeşil Hareket'in de biliyorsunuz Yeşil Hareket'te böyle bir kural kendisi içinde vardır. Üç defa üst üste milletvekili olmama kuralı. Yeşil Hareket'in bazı ülkelerde açıkça kendisinin uyguladığı bir kuraldır bildiğiniz gibi. Hatta bunu HDP de Türkiye'de benimsemişti. İki, üç defa üst üste milletvekili olmama kuralı. Gerçi onu herkes için uygulamadılar ama birçok kişi için uygulandı. Bu fikir aslında sol çevrelerde tartışılan bir fikir. Yani milletvekilliği bir meslek, ömür boyu sürdürülecek bir meslek olsun mu olmasın mı? Bunun önemli milletvekilliğinin bir alışkanlık ve bir çıkar hareketi, bir çıkar gelir kaynağı, bir çıkar kaynağı olmasını engellemek için böyle bir önlemin gerekli olduğunu iddia edenler var ki doğru olabilir. Ama bir kesimde milletvekilliğini bu kadar kısa süreyle sınırlarsak bu sefer o kısa süre içinde çalıp çırpma yani geldik heybemizi hemen dolduralım girişimleri de daha fazla artar diyenler de var elbette. Ama bu dönüşüm kavramı yani partilerin kendilerinin de uyguladıkları bazen bir kavram olduğu için dikkate değer bir şey. Yalnız şunu da belirteyim. Tabii ki Cumhurbaşkanı'nın Macaristan'da yetkileri son derece sınırlı. Dolayısıyla bağımsız çevreler, örneğin Amnesty International şöyle bir deklarasyon yaptı. Dedi ki Cumhurbaşkanı'nın da adil bir süreç ve yasal güvencelere sahip olma hakkı vardır. Burada Macaristan'ın en acil ihtiyacı Cumhurbaşkanı'nın görevden azledilmesi midir yoksa esas itibariyle yargı reformu mudur sorusunu sordu Amnesty International.
0: Af örgütü.
3: Evet, Uluslararası Af Örgütü ve buna da Magyar'ın yanıtı önümüzdeki aylar içinde yani sonbaharda büyük bir yargı reformu hazırlayacağız ve bu yargı reformuyla beraber aslında biz baştan aşağı yeni bir anayasa hazırlamayı düşünüyoruz ve bu anayasayı meclisteki çoğunluğumuza rağmen referanduma sunarak ardından referanduma sunarak yürürlüğe koyacağız. Dolayısıyla burada amacımız sadece Cumhurbaşkanını görevden almak değildir dediler. Ama bazı insan hakları örgütleri Orban'ın getirdiği muhalefeti bastırmak, susturmak için getirdiği imkanların şimdi Orban'ın bütün devlet sistemi içine yerleştirdiği kişileri tasfiye etmek için kullanılması doğru mudur? Bu olağanüstü yetkilerin kullanılması doğru mudur, yanlış mıdır tartışması yürütülüyor. Bu ilginç bir tartışma tabii. Yani hem insan spontane olarak başka çare yok diyebilirsiniz. Ama diğer taraftan ya bu bir kere bunu kullanmaya alıştılar mı? Bunu sonra terk etmezler endişesinde insan taşıyor tabii.
0: Evet.
3: Macaristan'ı izlemek önemli. Çünkü gerçekten orada bir illiberal demokrasi olduğunu kendisinin iddia eden bir yönetimin bütün ülkeye hakim olmuş partisinin nasıl aslında birdenbire çökebildiğini de gösterebiliyor. Şu anda Macaristan Fidesz Partisi darmadağın durumda.
0: Bir de
3: Yani bu
0: tabii şey
3: da
0: açık. Sizin de az evvel
3: efendim.
0: bahsettiğiniz yani illiberal demokrasiden demokrasiye geçiş olabilecek mi
3: Evet.
0: Bunda da
3: Yani
0: önemli yani.
3: ya, ama şöyle bir
0: Bir
3: şeyle oluyor. Yani illiberal demokrasiden demokrasiye muhafazakar demokrat bir parti iktidar
0: Evet.
3: sonuçta. Peter Maggiar muhafazakar birisi. Ama demokrat muhafazakar birisi. Dolayısıyla buradaki endişe muhafazakarlığı bir müddet sonra demokratlığın önüne geçer mi geçmez mi sorusu var bir.
0: Evet.
3: Bir de tabii ki bu Türkiye için de geçerli, başka ülkeler için de geçerli bu otoriterizmden çıkarken otokrat iktidarın kendisinde topladığı olağanüstü yetkileri kullanarak mı temizlik yapılacak, yoksa bu yetkiler terk edilerek bu temizlik yapılabilir mi? Bu tartışma önemli bir tartışma. Macaristan bu bakımdan izlememiz gereken, bizim
0: Evet.
3: için de çok değerli tespitler, deneyimler içeren bir geçiş dönemi mi bilmiyoruz ama bir çıkış dönemi olduğu kesin.
0: Evet.
3: Evet, burada bitirebiliriz zannediyorum.
0: Peki. Çok teşekkürler Ahmet
3: Peki,
0: Bey.
3: iyi günler Özdeş.
0: Haftaya görüşmek
3: Herkese iyi
0: üzere.
3: günler. Haftaya görüşmek üzere.
1: Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.

0: Evet, şimdi Açık Gazete devam ediyor. Biraz sonra Açık Bilinç programını dinleyeceksiniz. Ancak burada Ömer Bey'in de sesini duyacaksınız. Biliyorsunuz bugün Ömer Madra yayında yoktu. Ancak bu kaydı daha önce yapmış olduğumuz için Ömer Bey'in kendisi de vardı kayıt sırasında. Dolayısıyla onun da sesini duyacaksınız. Şaşırmayın. Şimdi iyi dinlemeler.
1: Açık Gazete. Apaçık Radyo. Reklamlar. Hey, sevgili lise öğrencisi adayı. Biliyoruz, okul seçmek zor. Aklında birçok soru olmalı. İlgi alanlarımı ve yeteneklerimi keşfedebileceğim müfredat ötesi olanaklar var mı? Sanat, akademik yaşamın ne kadar içinde? Beslenme olanakları nasıl? Sağlıklı beslenme için seçim yapabileceğim alanlar var mı? Okulun uluslararası akreditasyonları neler? Öğrenciler hangi uluslararası projelerde yer alıyor?
2: Soru işaretlerini ancak bir yaşam okulu silebilir. Sezin 63 yıldır yaşamın kendisi.
1: Reklamlar bitti.
3: Apaçık Radyo. Açık Gazete.

0: Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey.
3: Günaydın.
2: Günaydın Özdeş.
1: Açık Bilinç'te bugün bir konuğumuz var. Astrofizikçi Profesör Şölen Balman. Onunla neler konuşacağımızı ve kendisini de tanıtır mısınız siz lütfen?
2: Tabii tanıtırım. Konuğumuz Profesör Şölen Balman. Hoş geldin Şölen, merhaba.
4: Merhaba.
3: Merhaba, hoş
1: merhabalar,
3: geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
2: Şimdi ben Şölen'le çok eskiden beri tanışıyorum. Çünkü teyzemin kızı olan kuzenimle Açık Bilinç'te de konuk olmuştu kendisi bir zaman. Özlem Ayduk. Liseden arkadaştılar Şölen Balman. Öyle tanışmıştık. Daha sonra Şölen Boğaziçi Üniversitesi'nde fizik bölümünde okudu. Ardından Amerika'ya gitti. Wisconsin'daki Madison kampüsünde fizik bölümünde fizik, astrofizik alanında doktora derecesi aldı. Türkiye'ye döndü. İşte bir süre Orta Doğu Teknik Üniversitesi fizik bölümünde ders verdikten sonra 1997-2018 yılları arasında 2020'de İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümüne geçti ve burada astrofizik profesörü olarak çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda İstanbul Kadir Has Üniversitesi'nde de bağdaşık profesör pozisyonu var. Çalışma alanları kompakt cisimlerin astrofiziği, madde yığımı yapan beyaz cüce ikili sistemleri ve nova patlamaları, X ışını ikili sistemleri ve süpernova kalıntıları. Şimdi bunların ne anlama geldiğini kendisinden dinleyeceğiz birazdan. Evet, yani bunlar böyle kafa karıştırıcı terimler olabilir. Nedir bu beyaz cüce ikili sistemi falan diye onları evet sana soracağız.
4: Peki.
2: Ben şöyle bitireyim. Şimdi Profesör Şölen Balman başta X ışını ve optik dalga boyları olmak üzere verilerin uzamsal, spektral ve zamansal analizini ve yorumlamalarını yapıyor. Hem Türkiye'de tanınan bir araştırmacı hem uluslararası tanınmışlığı var. İşte pek çok projede yer almışlığı var. Uluslararası alanda da Türkiye'deki önemli projelerden bir tanesi olan Doğu Anadolu Gözlemevi 4M teleskobunun kurulmasında da ayrıca emeği geçmiş birisi. Türk Astronomi Derneği, Avrupa Astronomi Derneği filan gibi kurumların üyesi, aynı zamanda Türk Astronomi Derneği'nin genel sekreterliğini 3 sene boyunca yürütmüştü, 2003-2006 arasında. Türkiye Bilimler Akademisi tarafından, yani işte TÜBA tarafından zamanında bir genç seçkin bilim insanı ödülü aldığını da burada ekleyeyim. Ve sözü sana bırakayım Şölen. Şimdi ben şöyle çok klişe de olsa bir soruyla aslında başlamak istiyorum. Fizik, özellikle astrofizik tahmin ediyorum ki kadınların çok temsil edildiği bir bölüm olmasa gerek. Yani sanki erkeklerin oranı kadınlardan epey fazladır gibime geliyor. Buna rağmen sen astrofizik okudun. Ha, bir de şunu söyleyecektim, pardon, affedersiniz, unuttum. Şölen Balman geçen sömestri de aslında Harvard Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak geçirdi. Orada da bu Boston bölgesinde de epeyce görüşmüş olduk bu sayede. Bu program fikri de aslında öylece şekillendi diyeyim. Şimdi soruma geri dönüyorum. Peki, yani böyle erkeklerin çok baskın olduğu, kadınların pek olmadığı astrofizik gibi bir alanda doktora yapmak, yani evet klişe bir şey olacak ama aklına nereden geldi ya da seni ne motive etti? Buradan başlayabilir miyiz?
4: Tamam. Buradan başlayalım. Şimdi aslında çok daha çok böyle bir yaklaşımsal olarak o kadar doğru olmadı. Çünkü astronomi alanında ve astrofizik alanında oldukça kadın var. Türkiye'de de var, yurt dışında da var. Yani daha kadın etkeni olan bir bilim dalı aslında. Öyle gibi değil, bir yani dışarıdan bakıldığında belki öyle gibi değil veya öyle bir fikir yaratıyor olabilir fizik olduğu için. Ama öyle değil aslında. Yani bir sürü çalışan kadın var astrofizikle uğraşan, gözlemsel olarak veya teorik olarak. O yüzden hani onun altını çizmek isterim. Hani çok fazla erkek hegemonyası olan bir aslında ne diyeyim, bilim dalı değil. Ama tabii ki gene de belirli bir yüzdeye vurursan, yani işte %30, %70 gibi değil ama ondan daha iyi bir orana sahiptir diyebilirim. Yani o yüzden onu dikkat edelim. Ben o önemli bir şey aslında yani. Ben öyle düşünüyorum. Onun dışında şimdi ben niye merak saldım? Ben her zaman küçükten beri aslında çok meraklıydım uzaya, işte astronot olacağım diyen çocuklardan biriydim. Aslında vardı böyle bir takım söylemlerim küçükken. Daha sonra işte fiziğe girdim. Fiziğe girdikten sonra da oradaki hocalarımla falan aldığım derslerden yani astrofizik çok hoşuma gitti. Çünkü astrofizikte ve astronomide genel olarak fiziğin her dalını bulabiliyorsunuz. O yüzden çok aslında değişik bir panoraması olan bir şey astronomi, astrofizik. Fiziğin her türlü dalını içeriyor. Bu yüzden hani oldukça bir hani insanın ilgisini çekiyor ilk başta. Benim öyle ilgimi çekti. Hani her şeyi çalışabileceğim bir yer, bulabileceğim bir benzerlik bulabileceğim bir yer şeklinde. O yüzden de astrofizikçi oldum diyebilirim yani. Ve bu konuda ilerlemeye karar verdim. Oradan da Amerika'ya öyle başvurdum zaten, astrofizikçi olmak üzere aslında. Hani Amerika'ya giderken zaten bu vardı aklımda benim.
2: Anladım. Peki, çok teşekkürler. Çok da iyi etmişsin. Ben demek ki aslında elimde sayısal veriler olmadan konuştum. Yani evet, astrofizikte evet. Çok kadın yok herhalde, erkek egemen bir alan
4: yani,
2: dedim.
4: Gene de tabii ki %50 %50 değil ama hani kadınlar %40'lara yakın. Yani anlatabiliyor muyum? Evet. Yani o kadar yani oldukça kadının daha fazla olduğu bir bilim dalı. Çünkü her türlü panoraması var. Yani her türlü bir şekilde çalışma ortamı var astrofizikte. Evet. Yani daha yaygın bir panoraması var. Daha yaygın bir opportunity ve imkan sunuyor. O yüzden hani birçok insana kabiliyeti olan insana açık. Aslında öyle diyebilirsiniz yani. Ama anladım. Çok genel konuştum yani.
2: Tamam, peki ben de bundan sonra böyle bileyim. Şimdi ben senin araştırma alanlarını sayarken bir sürü herhalde insanların aşina olmadığı terim kullandım.
4: Evet,
2: işte
4: evet.
2: Kompakt sistemlerin astrofiziği dedik, madde yığını yapan beyaz cüce ikili sistemleri ve nova patlamaları dedik.
4: Ben falan. Bir parça size bunları anlatayım istiyorsan.
2: Ne konularda araştırma yapıyorsun, neler yapıyorsun biraz
4: onu anlatayım ben size biraz. Şimdi ben yüksek enerji astrofizikçisiyim. Yüksek enerji astrofizikçisi deyince aklımıza ne geliyor? İşte X ışınları, gama ışınları ve hani relativistik parçacıklar. İşte yüksek enerjiyi içeren fiziksel olaylar ve bunların anlaşılması işin içine giriyor. Ama tabii ki unutmayalım ki bu tabii ki uzaya bağlı. Yani uzayda bulunan objelerden ve oradaki uzaydaki evrendeki oluşan olgulardan, fiziksel durumlardan oluşan X ışını, gama ışınları ve İşte parçacıkları inceleyen bir fizik dalı diyelim. Yani astronomi ve fizik dalı diyelim. Çünkü bir arada bu iki dal. Bunun dışında hani neler giriyor tabii bunun içine? Bunun içine işte herkesin de çok popüler olarak bildiği kompakt obje dediğimiz işte kara delikler, nötron yıldızları, beyaz cüceler, işte galaksiler. Yani galaksiler tabii çok büyük sistemler. Onlar onlar yıldız sistemi, gaz, toz, bulutu içeren sistemler ve ama çok sırasında çok sıcak gaz bulutu ve gaz ve toz bulut, yani toz demeyeyim, toz sıcak değil ama yani çok sıcak gaz ve toz içeren sistemler aynı zamanda. O yüzden yüksek enerjilerde çalışacak çok şey var baktığınızda galaksilere. Ayrıyeten galaksi kümelerine baktığınızda onlar da çok sıcak, yükseklikte, yüksek sıcaklıklarda gaz içeren sistemler. Ne kadar yüksek sıcaklarda? Milyon Kelvin üzerine. Biz Kelvin dedik, onu da anlaşılmadı belki ama bir skala bizim kullandığımız. Yaklaşık bunu dereceye vurmak çok zor olur. Çok yüksek meblağ. Çünkü çok yüksek dereceler bunlar. Evet. Milyon Kelvin çok güneşin ışıması, güneşin diyelim ki güneşin koronasıyla aynı sıcaklıklara ve daha yüksek. Güneşin koronası ışığını yayıyor mesela. Yüksek enerji çalışmalarına giriyor. Ama aynı zamanda güneşin içinde çekirdeği, çekirdeğinde asıl bir takım parçacık parçacık interaksiyonlarından oluşan gama ışını yayınları var. Çünkü güneş biliyorsunuz enerji üretiyor. Proton-proton zinciri dediğimiz bir takım mekanizmayla. Bunu da çalışılıyor mesela. Bu da bizim konularımıza giriyor. Ama tabii ben bunu çalışmıyorum ama ben hani anlatmak için söylüyorum nedir bu yüksek enerji astrofiziği. Yani onun dışında galaksileri, hatta kuazarları, işte ne kadar yüksek sıcaklıklarda ve parçacık etkileşimleri içeren şeyleri çalışan bir bilim dalı bu. Ben daha çok beyaz cüceleri çalışıyorum bunu ve madde aktarımı üzerine ve geçici fenomena üzerine, olgular üzerine çalışıyorum ben. Patlamalar, parlamalar üzerine çalışıyorum mesela. Bunlar da konumuzun içine giriyor. Ama diyeceksiniz ki bu hani ne kadar zamandır burada var mesela. Hani bu bilim dalı. Bu bilim dalı neyle başlamış durumda? Çünkü yüksek enerjiler çok bilinmiyor dışarıdan, evrenden gelen. Evet. Bunlar uzay çağıyla başlıyor gözlenmeye. 1949'da falan güneş sisteminde ilk ışınları falan gözüküyor güneşten gelen. Gene roket atmaları, roket fırlatmaları sırasında bulunuyor bütün bunlar. Daha sonra 1962'de mesela bu meşhurdur. Bruno Rossi ve arkadaşların ilk defa bir X ışını objesi buluyorlar. SCO-X1 bir nötron yıldızı sistemi bu. İkili çift yıldız sistemi. Onun gözlemini yapıyorlar bir yanlışlıkla, bir ay gözlemi sırasında bunu buluyorlar ve daha sonra bu bulguları ilk X ışını kaynağı olduğu için Nobel aldı Bruno Rossi bunun için. Daha sonra bir sürü bunlarla beraber roket misyonları derken bir sürü işte şey geliştiriliyor, uzay misyonu geliştiriliyor yani gökyüzüne ve uzaya bir takım uydular gönderiliyor ve bunlarla gözlemler yapıyor. Şimdi bu önemli çünkü biliyorsun, bilmiyorsunuz ki tabii ki öyle demem gerekiyor. X ışınları atmosferde soruluyor. Dünyaya gelmiyor. O yüzden gözleyebilmek için X ışını ve gama ışınlarının büyük bölümünü uzaya gitmek gerekiyor. Uzaydan yapmak gerekiyor. O yüzden de bir uydu misyonlarına ihtiyacımız var. O sebeple bütün bu teknoloji işte uzay çağıyla beraber gelişiyor. İşte bir sürü şeyler geliştiriliyor. Ondan sonra işte şöyle diyelim bir sürü daha çok bu uzay ajanslarının ve uluslararası konsortiyumların beraber yaptığı bir takım çoklu amaçlı uzay görevleri başlıyor. Bunların yapımı, yani bunların yani sonuçta bunları bir araya getirip uzaya atılıyor bunlar. O yüzden hani uluslararası bu yüksek enerji çalışmaları çok büyük konsortiyumlar gerektiriyor. Büyük kolaborasyonlar gerektiriyor. Çok yüksek, evet, meblağlar ve paralar içeriyor. Yani zaman içerisinde daha sonra işte 1970'lerden başlıyor bu uzay misyonları. 70'lerden 90'lara gidiyor, 90'lardan işte 2000'lere geliyor. 2000'lerde artık şeyler çok gelişmiş, uzay görevleri. Bir sürü bunun için teknoloji geliştiriliyor. Bu teknoloji de kullanılıyor. Bir sürü dedektör icat ediliyor ve yapılıyor ve bunlarla gönderiliyor uydular. Ve işte bunları kullanarak biz gökyüzündeki objeleri imajlıyoruz sırasında veya işte ışığı topluyoruz. Başka bir şey yok toplayabileceğimiz. Yalnız onu bir şey belirteceğim. Işığı toplayarak biz bunların yani bu evrenin fiziğini anlamaya çalışıyoruz. Ama yüksek enerjileri kullanarak. Fakat şunu demek istedim. Işık dedim. Çok yakın zamanlarda biliyorsunuz ki gravitasyonel dalgalar da keşfedildi. Bu da kullanılmaya başladı. Artık ona çoklu haberci astronomist diyoruz. O da biraz daha farklı bir yönde gelişiyor. Ama yüksek enerji astrofiziğiyle beraber gelişiyor.
2: Tamam. Peki ben bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi sen DAG denilen Doğu Anadolu Gözlemevi 4M teleskobunun kurulması diye bir büyük projenin bilimsel komitesinde de
4: çıkardım. Bir ara yardımcı oldum. Beyaz cüce sistemlerini nasıl gözleyeceğiz, neler yapılabilir? Çünkü bu 4 metrelik teleskop Türkiye'nin en büyük teleskobu ve aynı zamanda dünyada da hani yüksek büyüklükte bir teleskop. Yani çok küçük bir teleskop değil. O yüzden çok hani iyi bir bilimsel çıkarım bekliyoruz biz bu teleskoptan. Bu teleskop artık gözlemlere başlayacak, hazır. Hani 2012'lerde
2: falan. Nerede kuruldu bu
4: Erzurum'da,
2: teleskop?
4: Yani Erzurum'da. Şu anda Erzurum Üniversitesi'nde bir enstitüsü var artık. Oraya bağlılar hepsi. Diğerleri de oraya bağlandı. Mesela şeydeki Antalya'daki teleskoplar da oraya bağlandı. TÜBİTAK gözlemevi de oraya bağlandı Antalya'daki. Ve yani bu 4 metrelik teleskop Kızılötesi bantta gözlemler yapacak. Yakın Kızılötesi bantta. Yani oldukça hani şeyler bekliyoruz yani çünkü Kızılötesi yayımlar yani emisyonlar bir sürü sistemde gözüküyor. Bu ama yüksek enerji değil ama bakın yüksek enerji kaynaklarını ve yüksek enerjileri anlamak için elektromanyetik spektrumun diğer bantlarını da gözlemlemek gerekiyor. Çünkü yani bunlar el ele gidiyorlar. Yani bir mekanizma, fiziksel mekanizma yüksek enerjiyi ürettiğinde ona bağlı olarak düşük enerjilerde de başka olaylar oluşuyor. Ve o tarz fotonlar da emisyon uğruyor. Ve bunun fiziğini de anlamak gerekiyor. O yüzden çoklu bantta bakmak gerekiyor birçok yüksek enerji kaynağına. Ve bu sebeple çok önem kazanıyor tabii. Kızılötesi de önemli bir bant çünkü. Bir sürü fiziksel olgu gözlemlenebiliyor.
2: Anladım. Peki yani ben şimdi şunu anlıyorum. Bu Doğu Anadolu Gözlemevi'ndeki 4 metrelik teleskobun olması önemli bir şey aslında. Sizin yaptığınız gözlemler açısından da.
4: Tabii ki.
2: Türkiye için de. Teleskopların ne kadar güçlü olduğu biraz boylarına mı bağlı?
4: Tabii çünkü boylarından çok 4 metre boy değil. 4 metre aynanın boyutu. Yani aynanın bir düşün bir daire gibi yani ayna bildiğin evet. Ama dairesel bir şey. Bunun çapı 4 metre. Ve 4 metre bu toplayacağı foton akısı bu 4 metrelik çepere yani alana bağlı. Bunun karesi gibi gidiyor. Yani onunla topladığı için ne kadar büyük olursa o kadar iyi. O kadar çok topluyor.
2: Anladım.
4: Aynı zamanda çözünürlük farklı bir şey tabii. Çözünürlüğe girersen o farklı biraz çalışıyor. Çözünürlük olduğu zaman aynı zamanda neyse oraya girmeyelim. Çünkü infrared teleskop yani Kızılötesi teleskobu konuşuyoruz. Orada önemli olan hani sonuçta optik gibi çalışıyor o teleskop. O yüzden mesela radyo olsaydı bu radyo teleskoplarında şeyi arttırabilmek için çözünürlüğü artırabilmek için interferometri kullanılıyor. Bütün dünyaya yayıyorlar radyo dişlerini, yani radyo teleskoplarını, belirli bir biz bunu işte aynı bildiğiniz anten, radyo anteni yani gibi.
2: Evet.
4: Çanak anten gibi ama büyükleri, çok büyükleri, bir metre, 1,5 metre. Bunları yayılıyor böyle bir takım küçük observatory, yani gözlem evi gibi yerlerde gözlem yapıyorlar bunların ve dünyaya yayıyorlar bunu ki bu interferometri de diyoruz bu girişimden, ışığın girişiminden nereden geldiğini hesaplayıp aynı zamanda çözünürlük içinde bunu kullanıyorlar ve çok yüksek çözünürlüğe çıkabiliyorlar. Bu çözünürlük önemli bir şey. Çünkü çözünürlüğe göre uzayda bir iki noktayı birbirinden nasıl ayır, ne kadar iyi bir şekilde ayırabilirsiniz? Çözünürlük bu demek yani.
2: Evet.
4: İki noktayı birbirinden ayırmanız demek çözünürlük. O yüzden evet, radyolarda bunun için interferometri kullanılıyor ama hani kızılötesinde böyle bir şeye ihtiyacımız yok.
1: Çünkü ben de bir şey, ufak kısa bir şey sorabilir miyim arada lütfen? Yani bu canlılar aleminin önündeki en büyük kriz olarak karşımıza çıkan bu küresel iklim değişikliği, küresel ısınma da deniyor işte, ya da ısıtma, ve giderek artan bu büyük felaket karşısında uzay çalışmaları, yani iklim krizi dünyadaki krizleri görmezden geliyor mu, gelmiyor mu? Yani bu iklim krizini izleme, çözmek ve yani canlılar aleminin hayatta kalmasını güvence altına almak için bir takım teknolojiler geliştirilmesine yardımcı oluyor mu diye bir soru geçiyor insanın aklına.
4: Size şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bu benim konumla bir alakası pek yok bu canlılar aleminin veya işte küresel ısınmanın çalışmaları. Fakat şunu söyleyebilirim. Tabii ki uzayı gözlediğimiz gibi yeri de gözleyebiliriz. Yani bu yer gözlemi yapan teleskoplar da var. Tabii teleskop dediğim uzay görevlileri, canlılar aleminin veya işte küresel ısınmanın çalışmaları. Fakat şunu söyleyebilirim. Tabii ki uzayı gözlediğimiz gibi yeri de gözleyebiliriz. Yani bu yer gözlemi yapan teleskoplar da var. Tabii teleskop dediğim uzay görevlileri de var. Yani uydular da var.

0: işte plantasyondu, bitkilerdi. Tüm bunları uzaydan izleyebiliyorsunuz. Bunu yapabiliyorlar. Yani bu benim konum değil. Fakat bu rahatlıkla yapılıyor ve bu tarz şeylerin sonuçları, bu sizin dediğiniz küresel ısınma sonuçlarını uzaydan çalışılabiliyor. Evet.
1: Peki
0: Evet,
1: ben
0: çok
1: de
0: büyük de faydası var size yani.
1: evet.
0: Bize diyelim yani.
1: Tamam. Şimdi programın son birkaç dakikasına geldik. Son bir şey daha sormak istiyorum sana Çölen. Sen son aylarını Harvard Üniversitesi'ndeki
0: Evet.
1: Astrofizik Araştırmaları Merkezi'nde geçirdin. Dolayısıyla Türkiye'deki astrofizik araştırma merkezleriyle işte ne bileyim Amerika'nın Harvard Üniversitesi'ndeki astrofizik araştırma merkezi arasında bir kıyas yapabilecek de durumdasın. Birinci elden bir kıyas. Bu kıyası yaptığın zaman ne görüyorsun ve Türkiye'de yani kuş mu tutuyor sahiden Amerikalılar? Niye bu kadar öndeler bu konuda? Öndeler mi ya da veya Türkiye'de Amerika'daki gibi bir araştırma merkezi, bir astrofizik araştırma merkezi oluşturmak için neler gerekiyor?
0: Benim çok en iyi bir konuya değindin aslında. Bu zor bir soru bu aslında. Yani zor bir soru. Bunun hem cevaplayabilirim, biraz negatif olabilir belki ama yani bir cevap istiyor. Şimdi Türkiye'de genel olarak bir özel sadece astronomiye dayalı bir ne diyeyim size enstitü yok yani tamamen araştırma yapan araştırma enstitüsü yok. Yani var bir mesela şeyde yaptılar bir tane var Erzurum'a koydular böyle bir şey. Ama çok küçük ve yeni başladı ve genelde hani oraya yönelik oranın çalışmalarına yönelik bir kavram olacak bir enstitü olacak. Ama asıl hani mesela yüksek enerji çalışacak bir enstitü yani yüksek enerji astrofiziği ve buna bağlı bir takım işleyecek bir enstitüsü hiç yok.
1: Evet.
0: Genelde Türkiye'de herkes üniversitelerde çalışıyor. Var bir gene böyle bazı ufak tefek oluşumlar ama çok çok çok yetersiz yani. O yüzden hani bir şeyi karşılaştıracak hiçbir şey yok. Yani öyle diyeyim ben size. Yani ben gittim Harvard'da Center for Astrophysics'te astrofizik merkezinde çalıştım Harvard'ın. Çalıştım demeyeyim de misafir olarak bulundum. Burada yani böyle benzer bir oluşum Türkiye'de yok. Yani o yüzden hani neyi yani hani karşılaştıracak bir şeyim de yok. O yüzden hani o karşılaştırmayı hiç yapmayayım ben. Fakat diyeceksiniz ki o insanlar tabii ki çok organize. Onlar aynı zamanda bir uyduyu nasıl diyeyim size uydunun merkezi olarak çalışıyorlar. Chandra uydusunun merkezi olarak çalışıyor. Chandra uydusu 2000'lerin başında atılmış çok önemli bir takım özelliklere sahip X ışını uydusu. Yani onun X ışını çözünürlüğüne sahip bir X ışını uydusu yapılmadı. Aynı zamanda yapılmayacak da. O kadar önemli yani bir uydu. Onu
1: Evet.
0: çalıştırıyorlar. Onun güdümünü yapıyorlar. Onun her türlü altyapısında çalışıyorlar. Bütün yazılımlarını geliştiriyorlar. Her şeyini yapıyorlar. Ayrıca kendi bilimlerini de yapıyorlar. Başka şeyler de yapılıyor yani. Center for Astrophysics'in içinde ki bir yani bölüm bunu yapan ama Center of Astrophysics de çok büyük. Orada çok farklı dallarda da çalışılıyor. Yani X ışını değil sadece. Bunu da
1: Anladım.
0: söylemem gerekiyor. Neyse
1: Tamam.
0: yani ben orada Chandra verisinin üzerine çalıştım. O yüksek enerjilerde çözünürlüğü sahip bunu kullanarak bir takım çalışmalar yaptım. İyi de sonuçlar aldım. Yayında yapacağım inşallah.
1: Anladım. Peki çok teşekkürler.
2: Çok teşekkürler.
1: Programı burada bitirelim. Bugün
0: Tamam.
1: konuğumuz İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümünde öğretim üyesi Profesör Şölen Balman'dı. Astrofizik araştırmaları konusunda konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz Şölen geldiğin için.
0: Rica ederim. Ben de çok memnun oldum. İnşallah bilgilendirebilmişimdir biraz.
1: Gayet iyi oldu.
2: Estağfurullah,
1: Çok sağ
2: gayet iyi.
1: olasın.
2: Çok teşekkür ederiz
1: Çok
2: hocam.
0: Rica
2: Teşekkür ederiz.
0: ederim, rica ederim.
1: Görüşmek üzere.
0: İyi günler.
2: Açık

0: Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
1: Evet, Açık Gazete'nin sonuna geldik ancak bir son dakika haberiyle yapalım çıkışımızı. Ahbap Derneği'ne yönelik, Haluk Levent'in başında olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirilmiş durumda. İkinci dalga diye geçiyor. 14 kişi daha gözaltına alınmış, sabah saatlerinde 4 şirkete de el konulduğu söylenmekte. Yarın resmi tatil olduğu için Açık Gazete olmayacak ancak Perşembe günü eğer bir gelişme olsa ayrıntılarına yer veririz. Bugünkü Açık Gazete'nin sonuna geldik. Ben Özdeş Özbay. Teknik masada bulunan Andrei Gritsku ile birlikte hazırladık bugünkü programı. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
2: Günaydın.

0: Lütfen şu plağı kitaba kor musunuz? Çabuk.
1: Radyo.
2: Radyo.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Söyleyeyim mi?
4: Söyle tabii.
1: Apaçık Radyo.

0: Yeni Şeyler Rejimi. Modern hayat üzerine gündelik tartışmalar. Hazırlayan ve sunanlar İlda Alçay ve Sıla Arkat. Cumartesi sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
1: ...17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar... ...Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür... Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer. Her çarşamba saat 15.30'da Açık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerini Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Onur Korkmaz'a teşekkür ederiz.
0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Sevgili Günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
2: Günaydın Didem, herkese günaydın.
1: Herkese günaydın.
2: 14 Temmuz Salı sabahındayız. Açık Gazete'nin ardından Sevgili Günlük başladı ve biz de tabii ki bir müzikle başlayacağız.
1: Evet, bir müzikle başlayacağız. Coco Brieval şimdi radyonuzda olacak. Vero Vals.

0: Meşhur Fransız topluluk Coco Birjavale, kulak verdik, Vero Vals dinledik.
1: İçimdeki tatili dürttün.
0: Küçük bir dürtüyor değil mi?
1: Evet, ben adaya gittim, Bozcaada'ya gittim şu anda.
0: Birden böyle Bozcaada'nın sokaklarında bir dolandın.
1: Gezdim, aynen öyle gezdin. Oldu. Şöyle Salaniye
0: omuzlarına güneş vurdu.
1: Bir denize şöyle süzüldüm filan.
0: Tabii öyle bir his. Ben de bugün vapurda seçtim şarkıyı, öyle düşündüm.
1: Evet, hadi başlayalım, hadi başlayalım biz anlatmaya. Bizden hemen sonra saat 10.30'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a var ve Pınar Erkan bu hafta 17. yüzyıl dönümünde Kraliçe Elizabeth'in Osmanlı Sarayı'na gönderdiği hediyeleri, İngiltere'de Türk etkisinin konutlara yansımasını, ticaret, alışveriş, Safiye Sultan ile ilişkiler, Thomas Dellam'ın örgü ve başkaca şeylerini bugün anlatıyor bize.
0: Evet, saat 11'de ada programı var. Levon Bağış ve Deniz Pak bambaşka adalara, kendi içinde ada olanlara ya da çeşitli bilmediğimiz adalara bizi yolculuklara çıkartıyorlar. Ada müziklerinden adaların yemek kültürüne kadar pek çok konuyu konuştukları programda. Bu hafta konukları yok. Biliyorsun onlar bir konuk aldılar mı? 8 hafta, 9 hafta sürüyor. Bu hafta konukları yok ama yıllardır onlara eşlik eden nefis ada şarkıları dinleyecekmişiz ve muhabbet edeceklermiş.
1: Evet, hemen onlardan saat 12'de Polikrom başlıyor.
0: Dadım dadım dadım.
1: Evet, ada ruhundan sonra birazcık sert bir geçiş olabilir. Biraz çünkü karanlık elektro mı? Birazcık. Sona doğru biraz daha yüksek ritimler geliyor ama başı birazcık karanlık gelebilir. Ama adadan sonra olduğu için bilemedim. Ama kimler var? King Kaju, Noi Grafik, Ben Vince, Martin gibi 2026 yılında yayınlanmış iyi albümler de var. Yani Martin ve Noi Grafik mesela bunlardan birkaçı. Biraz deneysel, biraz elektronik, biraz belki hip hop ama emin değilim hip hop kısmından. Böyle bir set sizi bekliyor saat 12'den saat 12.55'e kadar.
0: Evet, saat 13'te ise Fransız Öpücüğü var. Fransız Öpücüğü'nde bu hafta ilkbahar ve yaz aylarında yayınlanan yepyeni parçalara kulak verecekmişiz. İlk stüdyo albümüyle beğeni toplayan Julien Lib'in Otta ile birlikte seslendirdiği yeni single'ı Dimuau varmış. Fransız rapinin efsanevi ismi MC Solar'ın Kanadalı R&B müzisyeni Zaho ile bir araya getiren parçası Com Caroline varmış. Milan Farmer'ın 30 Ekim'de yayınlanacak yeni albümünden küçücük bir single yayınlanmıştı. C'est à qui le tour. Le tour. Daha doğru telaffuzuyla olacakmış. Bunlar böyle tadımlık. Bugün de aslında Leo Ferre ile başladı Açık Gazete ve Devrim Özkan yardımıyla seçmiş Özdeş. Evet. Ona da bir teşekkür ederim bu vesileyle.
1: Evet, saat 14'te adalarla devam ediyoruz. Dünya mirası adalar var çünkü. Dönemin seyyahları ve hekimleri adaların havasını İstanbul'un en sağlıklı iklimlerinden biri olarak tanımlamış. Doğanın iyileştirici gücüne duyulan inanç da bu algıyı güçlendirmiş. Bu nedenle adalar yalnızca yazlık bir kaçış noktası değil, fiziksel ve ruhsal iyileşmenin de mekanı haline gelmiş. Bu tarihsel ve doğal avantajlar 20. yüzyılın başında verem, tüberküloz tedavisine yönelik Burgazada, Büyükada ve özellikle Heybeliada sanatoryumlarının kurulmasına zemin hazırlamış. Adalar Vakfı tarafından ilk kez düzenlenen Akilias Milas Araştırma Ödülü sahibi Fatih Artvinli ile ödül alan araştırması Sanatoryum Adaları üzerine konuşuyorlar bugün Dünya Mirası Adalar'da. Bugün bu sanatoryumlar ortadan kalkmış, özgün işlevini de yitirmiş durumda. Fatih Artvinli'nin Sanatoryum Adaları araştırması ise bu kaybolmaya yüz tutmuş mirasın yeniden görünür kılınmasını sağlıyor. Sanatoryumları yalnızca eski sağlık yapıları olarak değil, adaların toplumsal belleğini, sağlık tarihini ve kültürel kimliğini şekillendiren önemli mekanlar olarak yeniden değerlendiriyor. Böylece Burgazada, Büyükada ve Heybeliada'nın tıp tarihi hak ettiği tarihsel bağlam içinde yeniden okunuyor. Şifa, mekanların özellikle Diyanet'e devrin istenmesiyle gündemin başından geçen Heybeliada Sanatoryumu'nun ve adaların tıp tarihinin izini süreceğimiz bir Dünya Mirası Adalar bölümü olacak, dediğimiz gibi bugün saat 14'te.
0: Evet, buradan bir hatırlatma yapmak istiyorum. Gündelik hayatın sosyolojisinde de Elazığ'dan bir ruh sağlığı üstüne bir sanatoryumdan bahsediyordu 2 hafta önce, hatırlarsan. Bunu da hatırlatalım, podcast kayıtlarında var. Saat 14.30'da yeni programı bizi bekliyor. Tınılarıyla fark yaratan genç neslin müzik serüveni yeni de bu hafta. Müziğin hafızayı nasıl yaşattığını ve sular altında kalan bir coğrafyanın sesini nasıl yeniden duyurabileceğini çağdaş Amerikalı besteci Nancy Ives'ın Celilo Falls adlı çarpıcı eseriyle birlikte keşfe çıkıyormuşuz. 1957 yılında The Dalles Barajı.
1: Dalles Barajı mı?
0: Sular altında kalan Celilo Şelalesi'ni ve binlerce yıl boyunca Kuzey Amerika yerli halklarının en önemli yaşam ve ticaret ve kültür merkezlerinden biri olan bu yeri Nancy Ives'ın Celilo Falls adlı eseri de bu kadim coğrafyanın hikayesini anlatıyormuş. Müzikle doğa ilişkisi bir enteresan.
1: Evet. Yani doğa da var, müzik de var. İkisi de çok büyüleyici şeyler. 15.30'da da Dünyayı Çevirenlerle devam ediyor bugün Apaçık Radyo'nun yayını. Çocuk edebiyatının hafızalarda yer eden iki klasiği, René Goscinny ve Pıtırcık serisiyle de Colette Canikosu üzerinden usta çevirmen Vivet Canetti ile edebiyata, çeviri sanatına ve hayata uzanan dolu dolu bir sohbet Dünyayı Çevirenler'de varmış bu hafta. Aynı zamanda önümüzdeki haftada devam edecekmiş. Çevirmenin görünmeyen emeğinden metinlerin kültürler arasından yeniden doğu. Boşuna, çocuk edebiyatının estetik ve pedagojik gücünden modern metinlerin zamanın hızına nasıl direndiğine uzanan bir sohbet olacakmış. Kitaplardan okuma kültürüne, edebiyatın dönüştürücülüğünden yayıncılığın bugünkü konumuna kadar farklı farklı perspektiflerden sohbetler etmişler Didem Bayındır ve Vivet Canetti bu hafta ve önümüzdeki hafta sürecek.
0: Evet, Colette'in Canikosu bir ara, yani böyle tam kaç yaşındaydım hatırlamıyorum ama başucumda duruyordum. saat 16'da Onarım Çağı var. Suda Simmeriç, Turan Emren ve Özdeş Özbay'a kulak vereceğiz. Ve bu hafta adil geçişi, sendikaların iklim mücadelesini ve dünyadan örnekleri konuşacağız. Ardından da bu sefer yine Adalet mikrofonda olacak ve Diğerken programında Damla Özler ve Rauf Kösemen adil gıdaya erişim ve kooperatifleri masaya yatıracaklar.
1: Evet ve saat 17'de de Dünyanın Cazı'yla devam edeceğiz. Bugün Salı günü olduğu için Sanat Deli Orman mikrofonun başında olacak. Bakalım bize neler getirdi. Bence Sanra Orkestra ile ilgili bir program yapacak ama notlarım da yok. Bu benim tahminim. saat 18'de de Gezegenin Geleceği var. Uygar Özesmi ve Büşra Yar'dan bir çevre ve iklim haberlerini dinleyebiliriz. Açık Dergi'ye devam etmeden önce
0: hadi bir müzik arası bir verelim.
1: Yine böyle ada ruhuyla mı
0: sen dinleyeceğim? Kapanışa koymuşsun ama bence şimdi dinlemenin tam sırası. Oy Bovoy dinleyelim. Dusty Road.

0: Oy Baboy grubundan Dusty Road dinledik. Oy Baboy de yıllar yıllar önce bir jazz festivalinde dinleyip çok heyecanlanmıştık.
1: Acayipler zaten. Çok. Ben dinlemedim tabii ki, o şansa sahip olamadım.
0: Küçüktüm o zaman. Küçüktüm. Hadi devam
1: biraz
0: edelim.
1: Evet, saat 18.10'da Açık Dergi ile devam edeceğiz demiştik. 18.30'da Ekoton var ama Eko niye gülüyorsun? Notuma mı gülüyorsun? Ama onu ses çaktırmaman gerekiyordu. Çaktırmamalıydın.
0: Ama sen yayıncının önüne koyulan bütün notların okunacağını ama öğrenemedin mi?
1: Ömer Bey'le Eras sana not vermiyoruz dedim. İkimiz yayın yapıyoruz. Bu aramızda kalacak. Evet, Ekoton'da son dakika bir konuk değişikliği olduğu için.
0: Bu hafta Ekoton yok.
1: Bilmiyoruz, emin değiliz, belki olabilir.
0: Ha, belki de olabilir.
1: Evet, gün içinde başka bir konuğumuz olabilir. Yani bugün bir haber bekliyoruz. Gün içinde olursa canlı yayında olacağız. Ama olmazsa Ekoton belki tekrar yayınlanır. Ya da belki ilk senle stüdyoya girip başka bir program. Yani Ekoton içeriğinden olabilecek bir programda yapabiliriz. Ya burada şöyle yazıyor. Ben ton balığını ve cimin faydalarını anlatabilirim. Tabii ki bunu yayında okumayacaksın yazıyor. O yüzden bu kadar değil.
0: Bana böyle komik notlar bırakıyor. Bazen burada olmanızı çok isterdim sevgili dostlar. Çünkü arada böyle bazı şeyleri okuyamayacağını anladığında üzerime kağıtları böyle savuruyor. Böyle tuhaf notlar bırakıyor falan. Çeşitli şey, surat ifadeleri oluyor bazen, böyle şaşkınlıkla bana bakıyor. Böyle enteresan bir yayın yapıyoruz biz de. Hadi bakalım. Saat 19'da Antroposen Sohbetler var.
1: Evet, ve bu hafta Antroposen Sohbetler'de Utku Perktaş'ın konuğu Profesör Doktor İsmail Gezgin olacak. İnsan kendisini ne zaman ve nasıl tanımlamaya başladı sorusuyla İsmail Gezgin'le Sanatın Mitolojisi kitabından hareketle ilk sanat örneklerini, mitlerin doğuşunu, Gılgamış'ın ölümsüz arayışını ve inancın toplumsal hayatı nasıl biçimlendirdiğini konuşacaklar. Program başlığı ise ilk resimden Gılgamış'a insan hikayesi. İsmail Gezgin her konuk olduğunda başka programlarımıza zaman zaman konuk oluyor. Ben çok heyecanlanıyorum.
0: Ben de.
1: Çünkü üniversitede sanatın mitolojisi en sevdiğim kitaptı yani. Birkaç kere karıştırır. Hala arada dönüp baktığım bir kitap. Bugün de saat 19'da Antroposen Sohbetler'de olacak.
0: Evet, 19.30'da Felsefe Açıklarından program var. Yılmaz Murat Bilican ve Ahmet Rıfat Ödül'ün hazırladığı programda bu hafta Madde Uyandı mı başlığı altında yeni materyalizm üzerine konuşacaklarmış. Program konukları ise sanat tarihçisi ve küratör, yazar Uras Kızıl olacakmış. Çok uzun vadede geleceği beklenen, geleceğin krizi olarak görülen iklim krizi artık her gün ölümcül sıcaklarla, fırtınalarla, sellerle kendini gösteriyor. Sanki artık bütün insan dışı olarak adlandırılan şeyler, yani yağmurlar, rüzgarlar, denizler, sular, seller, çöpler, petroller, plastikler, bakteriler, virüsler, mikroplar, algoritmalar, bir düşman gücü gibi üstümüze geliyor demişler. Öyle ki diğer bütün sorunların, savaşların, ekonominin, siyasetin hepsinin önüne geçecek bir durum bu. Belki bu belki bir zihniyet, bir paradigma değişikliğine ihtiyaç vardır diyorlar. Bu akşam saat 19.30'da Felsefe Açıklarından da bu büyük konuyu masaya yatırıyorlar.
1: Evet, ve saat 20'de Açık Şemsiye ile devam ediyor yayınımız. Bugün Kristin Hirsch'ün İlk solo albümü 1994 yılında yayınlanan Hips and Makers Açık Şemsiye'de yer alacak.
0: Evet, bu hafta sıra Tuncay Günlük'te. O da böyle bir Kristin Hirsch anması yapmış diyelim. Saat 21'de Gitaresk programı var ve Gonca Açıkalın bu hafta direksiyon başında olacakmış. Rock'n'roll'a olan inancımızın devamının en başta gelen sebeplerinden Deep Purple yeni bir stüdyo albümü yayımlamış. Splat adını taşıyor. 70'lerden bu yana kendileri de 70'lerinde zaten hep heyecanlı ve enerji ile müzik yapan bu efsane grubun yeni albümü bu akşam, bu gece saat 21'de Gitaresk'te.
1: Evet, saat 22'de Esintiler, 23'te Gürültü ve Duman ve gece yarısı Egzotik Yeraltı ile devam ediyoruz. Saat gece yarısından sonra 1'de de Kesbiç var.
0: Evet, Kesbiç programının yeni bölümünde Toz ve Töz başlığı ile şehir ufalanırken sesler birbirini buluyormuş. kentsel dönüşümden William Basinski'ye, Sadi Güran hakkında az bilinen bir gerçekten Blade Runner'a uzanan küçük bir çağrışım zinciri bizi bekliyor. Bu çağrışımlarla sokaklardan topladığı ya da masalardan topladığı çeşitli seslerle çeşitli resimler yapıyor bize her hafta Deniz Bankal Kesbiç programında. Bu gece yarısı bir de dinleyebilirsiniz. Görselleri de, görsel kısımları da müthiş oluyor. Onu da sosyal medya hesaplarımızdan, Deniz'in de sosyal medya hesaplarından bulabileceğinizi hatırlatalım bu vesileyle.
1: Evet, Apaçık Radyo'nun bir açık bülteni var ve Substack'ta yayınlanıyor. Aslında her cumartesi günü hafta boyu radyomuzda ne var ne yok onların yer aldığı, ayrıca okuma önerilerinin yer aldığı bir bülten, ama bu hafta 3. haftası olacak. Geçtiğimiz 2 haftada yayınlamıştık. Bir iklim bülteni, hikayenin sonu, COP31 başlığıyla bir bülten daha yayınlamaya başladık. Bu açık bülten çatısı altında yayınlanıyor. Yani eğer Substack'ta açık bültene abone olursanız hikayenin sonu COP31 serisini de görebilirsiniz. Bu haftanın sayısı şimdi önümde. Kübra sabah hazırlayıp göndermişti. Bugün saat 2'de ya da 3'te, 2'de yayında olacak. Reşat Ekrem Koç'u görüyorum ve genelde bu bültenlerde bir şeyin iklimle ne alakası var, bir şeyin bir şeyle ne alakası var gibi ilerliyoruz. Bu sayıda epey heyecanlı. Siz de bugün saat 2'de bu bizim şu an önümüzde açık olan bülteni, hikayenin sonu COP31 sayı 3'ü okumak isterseniz Substack'ten açık bültene abone olabilirsiniz.
0: Evet, kabadayı tulumbacılarla kuraklığın ne alakası var?
1: Sürprizi bozdum.
0: O kadarcık bozayım ya. İpucu veriyoruz ya.
1: Peki tamam, olsun. 3. sayımız olacak bu bültende de. Ve salı günleri saat 2'de yayınlıyoruz bu bülteni.
0: Evet, bültenlerimize, 2 bültene birden abone olmak çok kolay. Bunun için açıkbülten.substack.com adresine girip mail adresinizi oraya bırakmanız kafi. Böylece hem salı hem cumartesi günü mail kutunuza, bültenimize erişebiliyorsunuz. Mailinize geliyor yani. Teknik masada Andrei Gritsku vardı. Ona çok teşekkür ederiz bugünkü yayın için. Bizi dinlediğiniz için size teşekkür ederiz. Son bir parçamız var. Barcelona Gypsy Balkan Orkestra'ya kulak vereceğiz. Cutilu Dissi dinleyeceğiz.
1: Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın.

0: İlgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Onur Korkmaz'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo. Reklamlar.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.
7: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Bülent Güney'e teşekkür ederiz.
8: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
9: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
10: Efendim merhabalar. Bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. Apaçık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bugün size ne anlatacağım? 16. yüzyılın sonunda, 17. yüzyılın başlarında İngiltere ile Osmanlı Devleti'nin ilişkilerinde enteresan gelişmeler var. Daha önce Dalım'ın İstanbul'a o ork hediyesini nasıl getirdiğini anlatmıştım. Bugün gene biraz ikinci bölümde programın bundan da söz edeceğim ama daha önce konuşmadığımız şeyleri konuşacağız. Enteresan gelişmeler var. O Sultan 3. Murat ölecek. Ve tabii Safiye Sultan çok etkili bir kadın. O dönemde çok da kendine has karakteri olan birisi. Çok güçlü bir kadın. Sultan 3. Murat öldükten sonra tabii tatsız şeyler yaşanıyor. 3. Mehmet tahta geçecek. 3. Murat'ın ölümüyle birçok şey değişecek. O dönemde de İngiliz elçi Edward Barton İstanbul'da. Komik bir adam. Yani böyle bir iddiası yok ama komik bir adam. İngiltere'ye yeni padişaha bir güzel hediye gönderilmesi için not iletiyor. Çünkü İngiliz-Osmanlı ilişkilerinde bir farklı döneme geçilecek ve Kraliçe Elizabeth'in Osmanlılarla diplomatik ve ticari ilişkileri Sultan Murat'la 17 yıldır. Sultan Murat'ın ölümünden sonra Valide Sultan pozisyona yükselecek tabii. Hasekisi Safiye Sultan'la daha kısa süredir devam edecek. Böyle şahsi yazışmalar var aralarında. 3. Mehmet'in İngilizlere babası gibi yakınlık besleyip beslemeyeceği belli değildi diyor Jerry Broughton. O dönem içinde tabii tedirginlikler var. Gelen işaretler pek de vaatkar görünmüyormuş. Onun için hani 3. Mehmet'le eskisi gibi ilişkilerini devam ettirip ettiremeyeceklerinden emin değiller. Bir de Osmanlıların Macaristan'da gevşeyen askeri harekatını devam ettirmek gibi bir gayesi var. Fakat 3. Mehmet'i pek öyle bir askere de benzetememişler. Yani Macaristan'a askeri harekatı sürdürmek istiyor. Bunun için yemin etti ama bir prens olarak zeki, cesur bir yaratılışa sahip olsa bile daha donuk, ürkek ve fazlasıyla efemine bir hali vardı diye söz ediyor o devrin bir İngiliz tüccarı. Ve o arada da tabii Barton kendi pozisyonunu da sağlamlaştırmak hem de işte ilişkilerin ne yönde ilerleyeceğini görebilmek için Londra'ya gönderdiği mektupta bir an önce buraya padişaha uygun bir hediye gönderin diye yazmış ama adamcağızın şanssızlığına Kraliyet Danışma Meclisi o işi ağırdan almış. Gelecek bir hediye yolda olmayınca Barton yeni sultana desteğini sultanın sonraki yıl Macaristan'daki Katolik orduya karşı giriştiği askeri harekata katılarak göstermek zorunda kalmış. 1596 Haziran'ında tabii masrafları sultan karşılıyor. Kalabalık bir maiyet eşliğinde 3. Mehmet'in ordusuyla birlikte İstanbul'dan çıkıyor Barton ve Osmanlı seferini çok yakından gözlemlemiş. Hatta raporlar yazmış ve tabii bir mana içeriyor, sanki İngiltere destekliyormuş bu seferi falan gibi. Bu yüzden dış politikalarını yeniden gözden geçirmek mecburiyetinde kalmışlar. Bu dönemde korkunç bir ticaret var, biliyor musunuz? Tam 1592'de Venedik kumpanyasıyla birleşmiş Levant Kumpanyası. O Levant Kumpanyası'nın da hikayesini yıllar önce anlatmıştım, hatırlıyorum. 1590'lı yılların sonu itibariyle 20 gemiye sahip şirket, Akdeniz bölgesinde yılda 150 bin pound tutarında kumaş ihracatı gerçekleştirmiş. Ve de tabii böyle bir ticaretin etkileri o Elizabeth dönemi İngiltere'sinin farklı toplumun farklı kesimlerinde, farklı hayat seviyelerinde ortaya çıkıyor. Sadece İngilizce'de Müslüman dünyayı konu olan basılmış kitaplar 16. yüzyılın sonlarına doğru çok artmış. Osmanlılara ilişkin konularda da tahminen 60 kitap basıldığı söyleniyor filan ama bunun işte daha raporlar, başka türlü yayınlarla birlikte sayısının da artmış olma ihtimali var. Sadece kitap da değil, mesela işte Muhteşem Süleyman'ı at üstünde resmeden tablo gibi Osmanlı Sultan portreleri İngiliz konaklarının birçoğunda yer alıyormuş bu zamanda. Şimdi böyle Lord Mayor, Londra şehri belediye başkanı, efendim Virginia kolonisi valisi, Oxford hocalarından işte Thomas Key falan böyle adamlar var. Sanat koleksiyonlarında hepsinde Osmanlı sultanlarına ait tablolar listelenmiş. Bir de sadece öyle padişah tablosu, işte portresi resmedilmiyor. O Müslüman dünyadan şahsiyetleri resimlerine konu edecekler. Bir de doğudan Londra'ya gittikçe büyüyen miktarlarda bir ithal ürün akışı var. Bunu da resmediyorlar ve tabii bunları bir politika, daha dolayısıyla politika demeyeyim de propaganda aracı olarak kullanacaklar. Osmanlı topraklarında üretilmiş zengin işi, pahalı kumaşlar, kilimler, halılar, nakış işleri, hatta Bursa'da yapılmış İznik çömlekleri var. Batıya, İngiltere'ye giden ürünler arasında Elizabeth döneminde yapılmış birçok resimde ve Kraliçe Elizabeth'in kendisine ait olanlarda da göze çarpan inciler, elmaslar, safirler, ipekler, brokarlar, damaskolar sadece Osmanlı toprakları değil tabii doğuyu da içeriyor. İngiliz İslam dünyası ticaretinin başarısını göstermek üzere bilinçli bir tercihle teşhir ediliyor. Ve de Kufi yazısıyla Türk halıları, yorganları, Anadolu kirimleri hem zenginliği gösterecekler bunlarla bakın biz oralardan neler getirebiliyoruz ve bunlara sahibiz filan diye bir taraftan da Osmanlı dünyasıyla bağlantıları göstermek amacıyla satın alınıyor. Sadece kraliçeye ve soylulara has bir lüks tüketim de değil bu. Türk tüccarlardan ham, pamuk ithalatı çok önemli. Bakın bunu ben tabii Lancashire'da gelişen bir ticaret tekstil endüstrisini tetiklemiş. Ve Elizabeth döneminin sonları itibariyle de İran'dan ham ipeğin işlenmesi orta sınıfın daha ziyade İngiltere'de kullandığı Türk usulü elbiseler var. Ve ev mobilyaları üreten yüzlerce işçiye istihdam sağlıyorlarmış. Elizabeth dönemi zengin evlerinde, ev hayatında bu elbise ve eşyalar inanılmaz yaygınlaşmış. Shakespeare 1590'larda tabii işte yazdığı komediler var. Hırçın Kız mesela incilerle süslenmiş Türk minderlerinden çok sıradan bir şey olarak hani söz ediyor. Yanlışlıklar komedyasını Türk duvar halısından söz ediyor. Çünkü çok rahat ulaşılan hani o dönem için ve kullanılan şeyler bunlar. Mesela gene 1579'da bir kumaş boyacısını göndermişler. Dünyanın en iyi halıları olan kaba bükülmüş yünden halılar bulup alsın diye. Ondan sonra da o Türk halıcılık sanatını da öğrenmesini istiyorlar. Hubblethorne bu adamcağızın ismi. Yani bu halıları alıp geri dönmüş mü? Bu halıların nasıl yapılacağını da öğrenmiş mi bilmiyoruz ama 1590'larda İngiliz zanaatkarları İran Türk halılarının keten ya da kendir kumaşa yün düğümlerinin atıldığı böyle daha ucuz, daha basit Türk işi taklitlerini üretiyorlarmış İngiltere'de. Ve İngiliz ahalisi de tabii İngiliz ahalisi deyince zenginleri ve soyluları kastediyoruz burada. İpek ve pamukludan yeni tasarımlar giyiyorlar sıcak. Şöyle söyleyeyim beslenme rejimlerinde anason tohumu, muskat, besbase bilmiyorum besbase nedir. Zerdeçal ve şam fıstığı da dahil çok sayıda yeni çeşnilerle zenginleştirmişler. Şimdi bir İngilizleri düşününce burada bir gülesim geldi ama. Yunan adalarından kuş üzümün ithal ediyorlar. Çünkü o zaman Osmanlı elinde ya Yunan adaları da. O Elizabeth dönemindeki zirve noktasında sadece bu üründen yılda 2300 ton ithal ediliyormuş kuş üzümü. Ve birçok asilzadenin soylunun sarayında, konağında, evinde Türk halıları, Türk kumaşları aklınıza gelebilecek Osmanlı topraklarından gelmiş birçok şey de öyle sergilenmeye devam ediyor ve toplumun o belirli sınıflarında bu çok yaygın ve sıradan bir şey haline gelmiş. 1500'lerin sonu, 1600'lerin başı çok enteresan gerçekten. Bir ara verelim ondan sonra devam edelim.

Efendim, Apaçık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ben de size 16. yüzyıl İngiltere'sinde Kraliçe Elizabeth'le Osmanlı ilişkilerine, hediyeler, ticaret, nasıl etkiler var, ne kadar yaygınmış Osmanlı üretimi, halılar ve başka şeyler İngiltere'de. Onları anlatıyordum ve de anlatmaya devam edeceğim. Şimdi tabii Shakespeare'in de işte o devirlerde oyunlarında birçok Osmanlı etkisi var. Bir de Türklere karşı gerçekleşmesi hayal olan bir yeni Haçlı Seferi öneriyor. 5. Henry'i daha yeni bitirmiş. O günlerde bir grup İngiliz bir Haçlı Seferi kadar kahramanca olmasa da en az onun kadar sıra dışı Kraliçe Elizabeth'in, evet ruh ne kadar kötü, Kraliçe Elizabeth'in Osmanlılarla ilişkisini yeniden uluslararası siyasi ajandasının en üst sırasına yerleştirecek bir macera için İstanbul'dalar. Edward Barton ilk bölümde sözünü etmiştik. 1598 Ocak ayında daha 35 yaşındayken elçi diye bu adamcağız ölmüş. Dizanteriden hayatını kaybetmiş. O Babal'de tabii kısa ama renkli İngiliz elçiliği günleri de tabii sona erecek. İstanbul'dan kısa bir tekne yolculuğu mesafesindeki Heybeliada'nın Hristiyan mezarlığına gömülmüştü diyor Jerry Bratton. Elçilik görevi de hiçbir zaman onaylanmamış. Çünkü o hani bir tartışmalı Macar seferine çıktı demiştik ya, o Mehmet'in tahta çıktığından beri talep ettiği Londra'dan gelecek kraliyet hediyelerinin gönderilmesi de gecikecek. Londra'dan hediyeleri, elçilikteki yetki belgesini getirmek. Ondan sonra bir de o ara halefi Henry Lelo bu işleri yapacak artık ve de böyle işte pısırıkta bir, mızmız bir adam olarak anlatılır. Bir de o arada İstanbul'da Fransız muhalefeti tazelenmiş bir güçlü bir hal almış. Böyle bir rekabet de söz konusu. O Lelo için de Selefi'nin nezaketine ve dinamizmine sahip olmadığı söylenir. Duman diyorlar adama. Çok eksikleri görülen birisiymiş. Mesela raporlardan birinde diyorlar ki mahcup bir ebe gibi dikilip duruyordu filan. Bir kazın 40 parçaya ayrılırken ki ciyaklamasını andıran bir sesi varmış. Adam çok acımasızlar değil mi? Böyle söylüyorlar ama Barton'un yapamadığını Lelo yapmış ve de hediye gönderilmesini mümkün kılacak. Tabii o hediye çok enteresan bir hediye. 1599 senesinin Ocak ayında hediyelerden oluşan bir işte kargo gemiyle Londra'dan ayrılmaya hazır olduğu haberi yayılmış, işte İstanbul'a gidecek diye. Ama bu gelişmeleri takip eden insanlar var. O işte devrin yazarları, merak uyandıran büyük bir hediye, büyük bir işte Türkiye gidiyor, diğer ülkelerde özellikle Almanlar arasında büyük infial yaratacak diye yazmış filan. O Kraliçe Elizabeth'in seçtiği hediyeler de hakikaten merak uyandıracak kadar var. Bir tanesi Safiye Sultan için 600 pound değerinde bir fayton. Daha önce de hediyeleşiyorlar. O hediyeleşmeyi devam ettirmekle kalmayıp Kraliçe Elizabeth'in oğlu tahta çıktığından beri Türk sarayında esas iktidarı elinde tuttuğuna inanılan kadınla ilişkilerini ilerletmesini de mümkün kılacak akıllıca bir hamle olarak değerlendiriliyor bu. Bir de başka bir hediye daha var, özenle hazırlanmış. İşte o da Thomas Dalım adında bir müzisyen, demirci tarafından üretilip daha önce kraliçenin huzurunda çalınmış ve de kraliçeyi gayet memnun etmiş. Kurmalı bir
Ork ama saat aynı zamanda. Saate çok meraklılar. Geçmiş dönemlerde ve bu saatlerin niye günümüze ulaşmadığıyla da ilgili okuduklarım beni gerçekten çok acıklı ve yani çok çok üzücü gerçekten. Şimdi o saatli çok seviyorlar. Saat Osmanlı devrinde devlet yöneticileri arasında çok tercih edilen bir yetişkin oyuncağına dönmüş bir şey. Edward Barton daha önce 1595'te kraliçeye bir mektup yazmış. Mehmet'e horoz şeklinde bir saat göndermesini önermiş. Ama kraliçe Elizabeth bir ork saatin horozdan daha iyi bir hediye olacağına kanaat getirmiş belli ki. Onun için de işte hem fayton, bir miktar kumaş ve bizzat dalımın da içinde olduğu bir grup zanaatkarla birlikte ork İstanbul'a gitmek üzere Levant Kumpanyası'nın 300 tonluk gemisi Hector'a bindiriliyor. Bu Hector 28 Ağustos 1599'da hedefine varmış. Yani neredeyse bir yıl süren bir işte ne o Ocak'ta yola çıkmışlardı. Bir yıl değilse de 8 ay süren bir yolculuk. O Venedik Balyosu Girolamo Capello geminin gelişi üzerine bir rapor yazmış. O geminin kargosunda çok zekice tasarlanmış hem saat işlevi görüp hem de kendi kendine birkaç melodi çalabilen bir ork, Valide Sultan için bir fayton, aksesuarlar, gümüş vazolar ve küflenip harap olduğu söylenen elbiseler vardı diye yazıyor. Gerçek durum bundan daha da kötü. Yani uzun bir düşünsenize 8 ay boyunca yoldasınız ya, kumaş elbiseler mahvolmuş. Ayrıca da dalımın orgunun onunla birlikte muhtemelen Sultan Mehmet'ten resmi onay alma umutlarının zedelendiğini anlatıyor. Dalım'ın da yazdıkları var bu konuda. Ork'taki yapıştırma kısımlar açıkça aşınmış, metal borular çürümüş, kırılmış. Yani çünkü doğru düzgün hediyeyi ulaştıramazsan elçilik için onay filan alamaz. Yazdıkları var bu konuda. Ork'taki yapıştırma kısımlar açıkça aşınmış, metal borular çürümüş, kırılmış. Yani çünkü doğru düzgün hediyeyi ulaştıramazsan elçilik için onay filan alamazsın. Dolayısıyla bu büyük bir

0: Lelo'nun uzun dönemli amaçlarına, yani Osmanlı başkentindeki bir hedefleri, amaçları olacağını düşünüyor. O da mesela işte Protestanlığı pekiştirip kurumlaştırma çabasına girecekler diye düşünüyor. Katoliklik karşısında istemedikleri bir şey. Dolayısıyla da fakat Dalım çok iyi bir iş çıkarmış. Bir ay boyunca sarayda onarmış orgu. İnsan tabii işte diyor ki Türk izleyicilerin önünde orgu onarıp yeniden bir araya getirmeyi başardı. Ve işte tabii aksilikler de yaşamış. O fayton sağ salim yerine ulaşmış. Geliş amacını da yerine getirmiş. Çünkü Safiye Sultan binmişler Sultan Mehmet'le birlikte şehirde dolaşmışlar. Sonra orgun tamiri bitince Dalım'ı saraya çağırmışlar. Sultanın önünde çalsınlar diye 25 Eylül'de orgu Topkapı Sarayı'nın iç kısmına almışlar ve sultanın önünde 24 yaşındaki Lancashire'lı demirci Dalım dünyanın en güçlü hükümdarının önünde orgu çalmaya başlamış. Ve diyor ki herkes susmuştu, çıt çıkmıyordu. Hediye Grand Seigneur'ü yani Sultan Mehmed'i kastediyor. Selamlamaya başladı. Onun geliş süresini de düşünerek çeyrek saat sonra başlayacak şekilde kurmuştum. Saat önce 22'yi vurdu. Sonra 16 çanlık takım çalmaya başlayıp 4 kısımdan oluşan bir melodi tutturdu. Bu bittikten sonra aletin ikinci katının köşelerinde ellerinde birer gümüş trompetle dikilen iki insan figürü trompetlerini başlarına götürdü ve borazan sesi duyuldu. Sonra müzik başladı ve org 5 kısımdan müteşekkil bir şarkıyı 2 kere çaldı. Yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki orgun üst kısmında kara tavuk ve ardıç kuşunun figürleriyle dolu bir çoban püskülü figürü vardı. Buradaki kuşlar müziğin sonunda ötüp kanatlarını çırptılar. Alet, sultanın hayretle ve merakla izlediği değişik değişik başka hareketler de sergiledi diyor. Sultan Mehmet bayılmış orga ve tabii orada da Lelo işte gidecek, ele tek öpecek, onaylanacak elçiliği falan diye böyle tedirgin tedirgin beklerken hiç oralı bile olmamış sultan. 2 saat daha orgu tekrar tekrar çaldırmış, çok hoşuna gitmiş çünkü ve de 20 pound değerinde bir altın vermiş. Sonra da sultanın danışmanları sen ülkene geri dönme burada kal demişler. Fakat o kaçıp da gidecek sonrasında. O arada da mesela diyorlar ki sultanın has odalarına sokulup burada sultanı taklit etmek için kılıcını çekmesine izin verilmiş. Kendisine sultanın hareminin en güzellerinden 2 cariyesi ya da bizzat seçebileceği en güzel başka 2 kız teklif edilmiş. Yani işte bir abuk subuk bir takım şeyler onları da çok söylemek istemedim. Dalım bir sultanın haremini gören kayıtlara geçmiş ilk İngiliz olarak aktarılıyor. Tabii o yani dedim ya adam ülkesine geri döndü. Hem de kaçak olarak Londra'ya geri giden Hector isimli o gemiye binmesine mani olmaya çalışmışlar ama o ne yapmış etmiş binmiş. Sonra ülkesine geri gidecek ve orada işte evlenip çoluk çocuğa karışacak falan öyle bir enteresan hayat tabii herhalde torunlarına anlattığı bir hikaye olmuş. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın.
1: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
2: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Bülent Güney'e

0: Reklamlar.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
1: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
3: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma, aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
8: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Güniz Bursalıoğlu ve Gülsevin Akın'a teşekkür ederiz.
9: Ada. Adalılar. Adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış.

0: Apaçık Radyo'nun adasına hoş geldiniz. Adalılar, adasızlar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şeyi konuşacağız. Bakalım kıyımıza bugün ne vuracak? Merhaba Deniz.
1: Merhaba Levon. Bugün baş başayız tekrar.
0: Baş başa olmak da güzel. Özlüyoruz birbirimizi.
1: Evet, evet gerçekten öyle. Bugün adalar için yazılmış şarkılara biraz bakacağız.
0: Ada dediğin zaman işin içerisinde eğlencesi, hüznü ve tabii ki her ikisi beraber olduğu zaman da müziği anlatmadan olmuyor.
1: Evet, alıp başımı giderim diyen herkes bir adalarla ilgili bir şey yazmış yani.
0: Tabii ada imgesi hep şey ya, yani şimdi baktığın zaman filmlerde, edebiyatta falan böyle bir cennet imgesi hep adayla beraber. Uzun kumsallar, denize inen ağaçlar, hep bu böyle hani Amerikan filmlerinde falan da adamlar büyük bir vurgun vururlar. Sonunda böyle deniz kenarında ya da işte okyanusta bir adada mutluluğa ulaşırlar. Ada biraz böyle sanki şey gibi, ta Ütopya kitabına bakarsan hep böyle bir mutluluk ütopyası gibi. Ama biraz da adanın şeyi vardır ya, dışı seni içi beni yakan durumu. Eğer tabii. Adalı değilsen de adalı olmak için ödediğin bedel bazen adama koyabilir.
1: Tabii. Sonradan adalı olmanın zorluğu da orada gizli galiba. Durrell bir arkadaşına, Lawrence Durrell bu İslomanya kavramını ortaya atan meşhur edebiyatçı yazdığı mektupta şöyle söylüyor. Ada tutkusu zihnin nadir bir rahatsızlığıdır. Adalar bazı insanlar için bir şekilde karşı konulmazdır. Sadece suyla çevrili bir dünyada olduklarını bilmek bile onları tarif edilemez bir sarhoşlukla doldurur diyor.
0: Çok doğru. Defalarca aslında belki bu programda bile konuşmuşuzdur. Ayının bildiği 40 şarkı 40'ı da armut üstüne demiş. Biz de şimdi adayla konuşurken de aynı şeyleri anlatıyoruz. Adalıyla adalı olmayanı anlamanın çok basit bir yolu vardır. Birbirine tamamen zıt şekillerde bir imgesi vardır adanın. Mesela ben adalı birisi olarak, kendimi adalı addeden birisi olarak en azından. Adaya gittiğim zaman kendimi özgürleştiğimi hissederim böyle. Bana ait böyle dört tarafı da denizle kaplı, istediğim her yere gidebileceğim, hani bir şey olduğu zaman kaçabileceğim, sığınabileceğim, yaşayabileceğim bir yeri, yani böyle sonsuz bir özgürlük hissi verir. Adalı olmayanlar da adaya geldikleri zaman böyle bir hapis hissiyatı, işte bir şey olsa gidemeyiz, araba da yok, nasıl burada kaldık gibi böyle onlara da bir hapis hissiyatı veriyor. Bence en enteresan adanın insan üzerindeki tezahürü bu bence.
1: Bir ayağımız karada olsuncular derneği olarak onlar öyle. Hatta ileri adalılığı şöyle görüyorum, bizim adadan da gözlediğim. Ne kadar adalı varsa hepsi denize sırtını dönüp oturuyor.
0: Ama bir bu şeydir ya, Boğaz'daki yalılara da bakarsın. Hepsinin camları örtüktür.
1: Tabii perdeler kapalıdır değil mi? Balığa çıktığında bir şeyde görürsün onları. Kim bilir neler hissediyorlar. Yani ya onlarla de, da şu anda böyle yüksek bir empati yapamayacağım tabii ama.
0: Ya şöyle bir şey var. Tabii ki burada da böyle adalılığı böyle gereksiz bir övmeyelim. Adada doğup büyüyen, beraber aynı mahallede büyüdüğümüz bazı arkadaşlarımız böyle biraz kendi yazdıklarını alacak durumu oldukları zaman benim gençliğimde böyle çok moda olmuştu böyle Bayramoğlu'na falan gitmek. Mesela oralara gidip yazlık alıp işte ya en azından arabamızla gidiyoruz falan diyen adada doğmuş büyümüş arkadaşlarım da vardı. Tam tersi hayatında ilk defa 20'li yaşlarının sonunda adaya gelip senden benden daha fazla adalı olan insanlar da tanıyoruz. O yüzden biraz böyle nerede doğduğunla alakalı değil, nasıl hissettiğinle alakalı bir mevzu belki ada mevzusu. Ama mesela hani iyi adalılarda şey vardır hep. 6 aydır İstanbul'a inmedim falan. Hani o bir gurur nişanesi olarak taşır. Bizim Selçuk abiki Büyükada'da biz onunla bir bu Lüfer Devri belgeselini yaparken Selçuk abiyle bir gel bir konuşalım dedik. Vallahi dedi ben geçen Eylül'den beri ki Eylül dediği 10 ay olmuştu İstanbul'a inmedim. Pek de inmeyi düşünmüyorum. İsterseniz siz gelin demişti. Biz de ayağına gitmiştik.
1: Tabii ki. Ben de 18-19 ay Bozcaada'dan ayrılmamıştım. Yani 2000'lerin başında. Hatta Berna'ya şey sormuştum. Ya bu sene yıllardan kaç diye sormuştum. O kadar. Zamandan da artık bir şekilde kopuyorsun. Kendi içinde bir gündemin oluyor. Bambaşka bir dünya. Kendini doğanın içinde kendi başına bunları yapıyor olma hali hakikaten besleyici de bir şey bir yandan. Tabii çok da fazla ergüder yoldaşlaşmayalım.
0: Evet, bir de o var. Gerçi adamın da başına gelen zorla adamı inzivasından çıkartmışlardı ya böyle.
1: Evet
0: de,
1: ya.
0: Bütün ülke bu da bunu seyrettik böyle adamı gidip buldular getirdiler. Hmm. Şeydi Arena mıydı? Uğur Dündar'ın programıydı diye hatırlıyorum. Şey doktor ne yerse yesin demiş ya. Bak galiba o hale doğru hızlı ilerliyoruz.
1: Evet, müthiş bir teslim. Düşünsene öyle bir inzivadan ülkenin ana akım medyasının en acayip versiyonuyla böyle oradan bir büyük baskı yiyerek oradan çıkmak herhalde gerçekten...
0: Korkunçtu adamın başına gelen.
1: Evet evet. Bütün evreleriyle yani ayrıca. Bugün birkaç tane parça seçtik. Çok da fazla vakit kaybetmeyelim. Biraz daha fazla müzikle çalmaya çalışalım. Yeri geldiğine inandığım için Zülfü Livaneli'nin Adası'na bakalım mı? Çok sevdiğimiz bir albümdür. Ben çıktığı hafta almıştım. 90'lı yılların başında yayınlanmıştı. Orada flütleri bizim adadan, aynı zamanda İslam Devlet Opera Balesi'nden Mehmet Pervez çalardı. Böyle de bir yakınlıkla gidip almıştım. Heyecanla da dinlemiştim. Hakikaten ufkumuzu da açan albümlerden bir tanesidir. Çok severim. Zülfü Livaneli'yi olağanüstü büyük bir müzisyen olarak görmesem de ufuk açıcı birisi olarak kalbimdeki yeri her zaman ayrıdır yani.
0: Benim de çok sevdiğim bir albümdü o. Hani böyle işte yani ben çocuktum ama o nedendir bilinmez. Herhalde evde büyüklere öykünmekten mesela onlar dinliyor diye ben de dinlerdim. Böyle o şeyler vardı ya, böyle kapaklı müzik setleri. Birkaç kat olur onlar. Ama o katların sadece kaset tarafı kullanılır. Yani o plak tarafı falan çok fazla kullanılmaz. Orada böyle aşağıda kasetler vardı. Bu Ada kasetinin şeyini hatırlarım. Can Yayınları'nın şeylerine benzer, kapaklarına benzer. Böyle beyaz bir fonda kare ufak bir resim ve Ada ve şey, şimdi düşünüyorum mesela o albüm gerçekten çok kıymetli bir albüm. Yani birkaç tane şarkı var kendim. Hem şimdi Ada'yla alakalı, evet Ada çok güzel bir şarkı. Ama Gün Olur da, hani Gün Olur alıp başımı giderim yel kovan kuşlarının peşi sıra diye başlayan, o da aslında çok ciddi bir Ada şarkısı. Bence Gözlerin de bir Ada şarkısı.
1: Tabii.
0: Gözlerin çok uzakta bir hani yelken, hani yine bir tekne metaforu var. Çok çok sevdiğim bir albümdür gerçekten.
1: Evet. Zülfü Livaneli de bayağı ada konusuna kafasını çok kurcalıyor belli ki. Zaten bu boyutta düşünen birisinin kafasını ada kurcalamıyorsa bir doktora gitmekte fayda var.
0: Dinleyelim o zaman.
1: Zülfü Livaneli, Ada.

0: Apaçık Radyo'da adamızda Livaneli'den Ada parçasını dinledik. Dünyayı güzellik kurtaracak diyorum.
1: Dünyayı güzellik kurtaracak, sevmekle başlayacak her şey. Çok gerçekten müthiş, müthiş sözler. Biraz kolaj gibi. Hem şeyde bu sözün bir kısmı Dostoyevski'nin Bulalası'nda, bir kısmı da Sait Faik'in bir öyküsünde geçen cümlelerin böyle bir kolaj yapılmış haliymiş. Gerçekten de güzel olmuş.
0: Çok güzel. Kendi füzyonunu yaratmış diyelim.
1: Ama bir insanı sevmekle başlayacak her şey çok güzel bir laf gerçekten.
0: Evet. Zamanın ruhuyla da alakalı bir durum var. Bugün aynı duygularla şiirlerin yazılmıyor olması, bu şarkıların yapılmıyor olmasının da herhalde başka sebepleri var. Daha vurdulu kırdılı. Ben mesela Super Bowl finalini izlemişsindir mutlaka sen de. Hakikaten büyük bir müzik olayı olduğunu hissediyorsun ama söylenen bir şarkıcı var. Sürekli söyleniyor adam yani. İtirazcı yani adam. Çetin Altan gibi bir adam baktığında yani.
1: Ya şey çok enteresan. Tabii ki belki dünyanın da büyük problemi o olabilir. Yani bu şarkıların yazıldığı zamanlarda, yani benim gençliğimde de dahil olmak üzere, insanların dünyanın kurtulmasına dair bir ümitleri ve ümitten de ziyade nasıl kurtulacağına dair bir fikirleri de vardı. Yani şöyle yaparsak kurtulacak diye düşünüyorlardı. Yani işte yine ütopyaya geldik, yine ada mevzusuna geldik. Hani o insanların bir ütopyası vardı ve öyle olduğu zaman kurtulacağına dair bir inançları vardı. Herhalde zamanımızın ruhu bu kadar insanların isyankar olması, böyle sürekli kendini ifade etmekle alakalı bir çabaya girmesinin sebebi de böyle bir ütopyalarımızın çok fazla kalmamış olması. Yani dünyanın daha güzel bir yer olması için ne yapmamız gerektiğine dair çok fazla fikrimiz yok hep beraber. Ne yapacağımıza dair bir fikir olmayınca da insan genellikle ne yapacağını bilmediği zaman şikayet eder ya. İşte şikayet ve itirazla alakalı bir yükselmemiz oluyor galiba.
0: Evet, eskiden insan oldukları için bir saygınlıkları vardı. Şimdi şampiyon olma mücadelesi içinde herkes. Onda da bir büyük çağla ilgili herhalde bir hastalık var. Bu işte Mao galiba buluyor değil mi? Üç dünya teorisi.
1: Evet.
0: Evet. Ve oradaki mesela bütün o tanımlar şu anda aslında yok. Yani Çin'in üçüncü dünya ülkesi olarak tanımlandığı teoride şu anda Allah için büyük bir emperyalizmini görmedik Çin'in. Ama
1: yani biz biraz uzakta olduğumuz için görmedik. Yani yakından bakarsan orada da var. Birçok şey olduğunu duyuyoruz. En azından hani böyle ara ara oralarda bizim, buralarda sizin falan gibi laflar çok hoş bir şekilde kulağımıza tınlamasa da geliyor.
0: Tabii.
1: Ama işte bu şeyle alakalı ya, güç ve iktidarla alakalı bir şey. Hani nasıl iktidar yozlaşır ve mutlak iktidar daha da fazla yozlaşırsa mutlak güç de, yani güce kazandıkça da o güçle alakalı ne yapacağını bilmeyen bir erk çıkıyor ortaya. Şu buralarda çok güzelmiş, biz de mi acaba çevirsekle başlayan çok insani dürtü devlet olunca da şu ülkede çok güzelmiş. Zaten bizim ata toprağımızda orası falan. Çok da haksız sayılmıyor galiba insanlar. İşte koca bir ülke birkaç bin yıl önce yazıldığı iddia edilen bir kutsal kitaptan, işte buralar bize vaat edilmişti, o yüzden buralar bizim deyip bir ülke kurmaya yeltenebiliyor.
0: Ve bu bitmeyecek gibi. Yani çünkü bir sonraki kuşak da aynı şeyi yapmaya çalışıyor.
1: Çok enteresan bir şey ya. Yani bu insanın kendisiyle ve tarihle böyle özdeşleştirmeye çalışması da enteresan bir mevzu. Bütün bu şeyde, bizim bu Transkafkasya'da şey mevzusu vardır. Hani üzümün ana vatanı neresi? Yani mesela Gürcülerle Ermeniler birbiriyle kavga ediyorlar. İlk önce burada bulundu. Yok efendim burada oldu. Bahsettikleri tarih ise böyle 8000 yıl öncesi. Yani 8000 yıl önce orada yaşayanların gerçekten hiçbirimizde bir akrabalığı yoktu büyük ihtimalle. Hani herhangi bir sınır falan da tanımıyorlardı. Ama biz o 8000 yıl önce yapılmış bir şeyi üzerinden kavga etmeyi bile becerebiliyoruz yani.
0: Tabii. Yeşil Vadi.
1: Seferoğulları.
0: Seferoğulları, Tellioğulları. Bu şey gerçekten müthiş bir benzetme. Dördüncü dünyada tanımlanamayanlara veriyorlar. Etnik ve dini diye hep geçiyor bütün o tanımlarda. Başka da bir tanım yok yani.
1: Ya biraz şey düşünmek lazım ya. Mesela insan kendi yaşadığı zamanın çok farkında olmuyor bazen. Bugün bize böyle çok hoş hikayeler gibi geliyor ya. İşte bu Dionysos'tu, Apollon'du, işte efendime söyleyeyim Zeus'tu. İşte bunlar birbirimize anlattığımız, malumat furuşluk tasladığımız, güzel işte yaşadığımız yerle alakalı eğlenceli hikayeler gibi anlatıyoruz birbirimize. Ama bunlar zamanında böyle koskoca dinlerin, tapınakların inşa edildiği, bunun için insanların birbirlerini öldürdüğü, böyle gayet organize birer yapıydı. Aradan zaman geçtiği zaman hoş anekdotlar haline geliyor. Bugünün de eğer hala dünyamız kalırsa bundan 1000 sene sonra, hani her sabah Ömer Madra'nın laflarını dinlersek çok uzun sürmeyeceğini kaniyiz hep beraber, biliyorsunuz. 1000 sene sonra bizim yaptıklarımız da çok komik gelebilecek birilerine.
0: 75 saniye diyordu, hatırla, geçen hafta konuştuğumuzda 75 saniyemiz kaldı diyordu. Gerçi ne 75 saniyeler geçti orada, ama zamanda göreceli tabii.
1: Müthiş.
0: Zülfü Livaneli de yani hakikaten yıllarca hepimizin ufuklarını açmış bir insan, değil mi?
1: Ya esas bence biraz da şey durumu var ya, yani gerçekten hep zamanın ruhuyla alakalı bir şey. Zamanın ruhuna herhalde çok iyi dokunan bazı şarkılar, bazı şarkıcılar ne olduklarından bağımsız olarak böyle hayatımızın fon müziği gibi. Hep arkada herhangi bir büyük olayda aklımıza o şarkılar, o müzikler geliyor. Maalesef bizim yaşadığımız coğrafyayla alakalı acı deneyimler daha fazla var. Ama o acı deneyimler aklımıza geldiği zaman, yani bir Uğur Mumcu'nun cenazesi aklına geldiği zaman ya da herhangi bir suikasta uğramış bir aydının cenazesi aklına geldiği zaman hep arkada çalan müzik bu oluyor. Yani ve şey olarak değil, yani bir zorlama değil, aklımıza da o geliyor, biraz öyle kazınmış neredeyse. Yani Yiğidim, evet. Aslanım burada yatıyordundan tut diğer birçok şarkıya kadar.
0: Evet, oradaki bir boşluğu dolduruyor ve bütün gönül telimizi titretiyor. Şimdi bambaşka bir dünyaya bakalım diyorum. Artık bir Madonna'ya, Madonna'nın 3. albümünden bir parça, La Isla Bonita. 1987 Avrupa'da en çok satan single olmuş. Sevilen bir şarkı.
1: Dinleyelim.
0: La Isla Bonita.

0: adamızda olmazsa olmaz La Isla Bonita'yı dinledik Madonna'dan.
1: Gerçi hangi adadan bahsettiğini, orada bahsettiği San Pedro'nun Aziz Pedro mu yoksa herhangi bir adam olduğuna dair pek fikirlerimiz yok ama şarkı güzel.
0: Evet, kesin San Pedro'dan, Aziz San Pedro'dan bahsediyor. Çünkü o Like a Prayer'a doğru demek ki direksiyon çekiyor yani bir şekilde. Yani. Sonra olaylara doğru yelken açacak.
1: Yani en son aforoz edilmişti, öyle söyleyeyim. Katolik Kilisesi pek hoş karşılamamıştı o Like a Prayer şarkısını ve o meşhur klibi. Hatırlıyorum işte, gerçekten yine emeklilik programına doğru, böyle geriatrik bir programa doğru gidiyoruz ama ilk klibi seyrettiğim anı falan çok iyi hatırlıyorum. Sonra da düşünüyorum mesela bizim gençliğimizin önemli bir mevzusu olan işte MTV'nin o zamanki kuvveti, gücü, kudreti yaptığı şeyler ve bugün artık kapanmış olması mesela çok enteresan.
0: 1990'lı yıllarda aforoz edilmeyi başarmak da çok büyük bir başarı bu arada yani. Hani Perestroika'nın, Glasnost'un ayyuka çıktığı dönemde aforoz edilmeyi başarmak hakikaten çok büyük başarı. Çok güzel bir şarkı ve çok güzel bir klipti yani. La Isla Bonita'dan bağımsız olarak benim en sevdiğim Madonna parçası olabilir bu arada yani, Like a Prayer.
1: Ama gerçekten güzeldi. Şey, müzik kalitesiyle alakalı çok fazla ukalalık yapacak bir durumum yok ama benim de çok sevdiğim bir şarkıydı gerçekten.
0: Madonna da adalara kayıtsız kalamamış. La Isla Bonita'sı tropikal bir adada. Tabii bir serde manitacılık var. Onu hissediyorsun. Onu hiç kesmiyor. Herhalde popüler müzikle de alakalı bir durum var orada. Yani arkandan estirdiği rüzgar seni çok daha açıkta, daha güzel bir adaya atıyor olabilir.
1: E tamam, işte başka şeyler yaptığı zaman aforoz edilebileceğin bir dünyada işte manitacılıktan konuşmak daha güvenli bir liman olabilir.
0: Evet, aforoz edilmeden 4-5 yıl önce yaptığı son şarkı olarak da sunabilirmişiz yani bu şarkıyı.
1: Şeyi merak ediyorum. Acaba geri kiliseye kabulü gerçekleşti mi mesela? Öyle bir tören de var mı mesela? Tekrar mı vaftiz ediliyor falan? Aforozdan nasıl dönüşülüyor bilmiyorum. Böyle bir teolojik sorular çıktı aklımdan.
0: Böyle bir talebi olduğunu da pek sanmıyorum. Herhalde unutularak bir noktada gidecek. Yani orada nasıl bir kabristana gidecek değil mi? En son öyle bir şey de var. Öyle bir konu da var.
1: Nereye
0: bir noktada karşısına sana çıkacak mı yani bu tekrar?
1: E büyük ihtimalle.
0: Evet, Madonna'ya empati saatimizi de aşarak.
1: Ama şey ya, en azından insan olarak gelişmişliğimizi gösteriyor. İşte 1000 sene önce başına gelseydi şimdiye yakılmıştı zaten bir yerde. O yüzden en azından aforozla kurtulmuş oldu.
0: Evet, bu arada 1000 sene dedin. 1000 yıldır itibarını ele alamamış lüferimiz iadeyi itibarını da yakın dönemde aldı. Tan sayesinde bunu evet, öğrenmiş olduk.
1: Vallahi çok önemli bir şey bence. Çünkü gerçekten önemli bir şey. Ya yıllarca biz hani mevzu lüfer olunca hep böyle gevezeliğimiz tutuyor. Ama ben onu düşünüyorum, onu söyledim. Herhalde herhangi bir şey, herhangi bir yiyecek, bu kadar çok herhangi bir sohbetin ana öznesi, baş aktörü olmayı başaramamıştır lüfer dışında. Çünkü mesela adada falan geçerken hani o şeyin, Ahmet Rasim'in de söylediği işte "Vay lüfer vay" yazısı muhteşem bir yazıdır. İşte Huzur'da Ahmet Hamdi Tanpınar böyle Mümtaz'ın beraber çıktıkları lüfer avını anlatır falan. İşte Asaf Muammer lüfer devri der. Nasıl işte bir şey olduysa, lale devri yaşandıysa bir de lüfer devri yaşanmıştır der falan filan. Ya hep sohbette bir lüfer vardı ya mesela, hani o Ağustos'un sonuna doğru falan böyle ada eşrafında, vapurda falan böyle bir pırdanma olur yani. Çıkmış mı çıkmamış mı, geldi mi gördü mü, işte o bir tevatürler dolaşır. İşte efendim Boğaz'da çıkıyormuş, Tuzla da almışlar falan gibi, böyle bir insanların birbirine gıyabında konuştuğu bir şeydir lüfer. Lüfer'le alakalı biz de Tan'la defalarca yayınlar da yaptık, muhabbetler de ettik falan. Ben de işte kendimce bir lüfer devri diye böyle bir mini belgesel çekmiştim. Orada da hep sorduğumuz sorulardan bir tanesi şuydu. Ya biz lüfere bu kadar kıymet veriyoruz, bu kadar önemsiyoruz, bu kadar iyi olduğunu söylüyoruz. Yani işte lüfer İstanbul'dur diye bir başlık atmışlığım vardı bir yazıya. Balıklar ikiye ayrılır, lüfer ve diğerleri diye falan, böyle çok ukalaca laflarımız var. Fakat enteresan tarafı şuydu hep. Yani biz lüferden bu kadar istahişle bahsediyoruz. Antik çağda bu İstanbullular lüferi pek önemsememişler. Daha çok palamuttan bahsetmişler. Palamutla alakalı şiirler yazmışlar falan. E bana da hep garip geliyordu yani. Palamut çok sevmediğim aşikar. Palamut sevenler alınmasınlar ama yani palamutta da şiir yazılmaz yani. Anlatabiliyor muyum? E bunu düşüne düşüne gerçekten hep de şeydik merak, hatta böyle ne bileyim işte acaba göçmen bir balık sonradan mı girdi yani, çünkü olsa bu balık hakkında konuşurlardı deniyor. İşte ama o Palamut'ta yazılan şiirler hep Amiya diye bir balıktan bahsediyordu. Amiya ile alakalı, hatta işte bir incir yaprağına sarılıp közde pişirilen bir tarifi vardı. Burçak da onu denemişti. Ben de çok merakla bekliyordum. Aman demişti, uzak dur yani, hiç yenecek gibi bir şey olmadı falan gibi. Böyle bir karmaşıklık var ortada. Çok önemli bir 2016'da bir yazı çıkmış. Bu yazıdan yola çıkarak Tan da böyle yıllardır aklımızdaki soru işaretlerini çok güzel cevaplamış. Çünkü oradaki mevzu şu. Efraim Lite diye bir bilim insanının yazdığı şey, diyor ki bu amiya dedikleri balık aslında lüferdi diyor. Çünkü birkaç tane de kanıt da sunmuş. Hani o etimolojik olarak nasıl dönüştüğünü, lüfer, hani gofara, gofarın lüfere dönmesini de anlatmış. O etimolojik dönüşümü de, bir de eski kaynaklardaki lüferle alakalı tanımlamaları da, yani etinin nasıl olduğunu da tanımlamışlar. İşte o anlattıkları amiyanın eti palamuta değil, daha çok lüfere benziyor işte, bir de yağlı ve yumuşak falan olmasından. Ve de esas belki de en önemli şey işte yırtıcı olmasından. Hani yine bugün bu programda Selçuk abiye ikinci defa adını geçireceğim. İyi tanırsın sen de, iyi bir dalgıçtır. O şey demişti. Yani lüfer denizin kurdudur demişti. Yani işte lüfer gidip bir yere girdiği zaman, bir yere balık gördüğü zaman böyle hani saldırır, mahveder. Yani böyle kalabalık lüfer orduları olsa bir yerlerde, bu balıkların boyu bir metre falan olsa, kimse ayağını denize sokamaz falan gibi. Böyle onun ne kadar serseri ve saldırgan bir balık olduğunu anlatıyor. Antik kaynaklardaki amiya için de bunlar geçerli. Söylenir. Bunlar söyleniyorsa oradan bir çıkarımla ve tabii ki gayet şeylere, bilimsel kaynaklara dayanarak bizim o amiyanın palamut değil lüfer olduğunu yazdı geçenlerde Tan. Böyle çok aydınlatıcı ve merakımızı gerçekten tatmin edici bir yazı oldu. Teşekkür ediyoruz kendisine. Lüfere de iade-i itibar etmiş oluyoruz yani.
0: Evet, bizim tarafımızdan değil tabii, tarihteki iade-i itibarından bahsediyorsun. Yoksa biz lüfer ve diğerleri ekibi olarak tabii zaten ki. Lüfer bambaşka bir yerde bizde. Biz lisedeyken bir balıkçıyla çıkıyordum. Aksona Harun, bizim balıkçıyla beraber balığa çıkıyorduk sürekli. Onun teknesinin tayfasıydım yani ben Bozcaada'da. Harun da Aksona Mehmet'in yıllar önce, herhalde 70'li 80'li yıllarda, onların da gençlik dönemlerinde Bozcaada'ya gelip, yani bütün Kuzey Ege'yi geziyorlar, Marmara'ya giriyorlar, işte İmralı'daki o süngerlerden bahsediyorlar. Avlanarak gidiyorlar. Adaya geldiklerinde adalı balıkçılar, lokal balıkçılar tabii etkileniyorlar. Bu adamların dalış mekanizmaları, nargile sistemleri, teknelerinin düzenleri, teknedeki hiyerarşiye kadar her şey örnek alınacak bir durumda. Bir disiplinle iş yapıyorlar, çalışıyorlar yani. O yüzden Harun da balıkçılıktan dalgıçlığa evrildiği bir dönem oluyor. Onlardan feyz alarak aynı zamanda adadaki yerel lokal süngercilerden, işte Yorgu abiden, Kerim Kılavuz'dan falan bir feyz alarak dalgıçlığa öykünüyor. Biz de dalgıçlık yapıyoruz beraber, işte süngerler çıkarıyoruz, balıklar avlanıyor. Ben ortaokuldan beri hep onların teknesinde bir grubumuz var. Panayot, Mehmet, ben, Hüsamettin falan gibi bir arkadaş grubu. Bazen hep beraber, bazen kim varsa gibi bir takımla balığa çıkıyoruz. Bu ekibin çoğunun olmadığı bir dönemde Harun'la birlikte bu sene mutlaka lüfere çıkalım diye karar aldık. Böyle 92 olabilir, 93 olabilir, o yıllardan bir tanesinde. Tamam dedik ve biz lüfere çıkacağız. Eylül başında hemen Bozcaada'da lüfer biraz daha erken oluyor ve ilk yukarıda çıkarken yakalamaya çalışıyoruz. Adanın kuzey bölgesinde lüfer genelde oralardan geçiyor. Biz Harun'la bir ay boyunca lüfere çıkıyoruz ve hep bizim böyle 200 metre önümüzdeki bir tekne yakalıyor lüferi. Biz hep boş dönüyoruz. Yani
1: ne asap bozucu bir şeydir o da. Ya.
0: Evet, mazot parası veriyoruz sürekli artık yani. Hani böyle bir hafta 10 gün böyle önceden bir şeyimiz var. Sürekli tekneye dolduruyoruz. Hiç yakalayamadık. Yani o bir ayın sonunda da en son bir böyle 5-10 kilo bir lüfer yakalandı. Onu da satmadık. Eve getirdik yani hemen. Çünkü olmaz yani. Bizim de yememiz lazım ve o balığı, yakaladığımız balığı yiyerek bu travmayı atlattık diyeyim sana yani. Çılgınca bir şeydi. Böyle de bir lüfer anım var.
1: Peki nedenmiş? Niye diğer tekne alıyor da siz alamıyorsunuz?
0: Kesinlikle bir talihsizlik, yani bir beceriksizlik olduğunu düşünmüyorum. İhtimal de vermiyorum yani bir yandan.
1: Yediremiyorum kendimi.
0: Yediremiyorum da bir tarafıyla da. Ama lüfer yakalamasıyla meşhur bir abimiz var, balıkçı Kemal. O da mesela o sene çok çok az lüfer yakaladı. Öyle söyleyeyim. Lüfer avında ben şunun içinde biraz anlattım bunu. Lüfer'in böyle saldırganlığı hakikaten pirana sürüsü gibi bir balıktır. Büyük bir lüfer sürüsü ürkütür yani. Ciddi bir şey. Ve gürültüye geliyor biliyor musun? Teknede tepiniyorsun, ışıklar yakıyorsun, motoru boşta çok güçlü çalıştırıyorsun. En çok gürültüyü de çıkartman lazım ki lüfer bitirimliğiyle ne oluyor burada diye geliyor yani.
1: Avcı ya yani belki de bize de bir şey çıkar mı buradan diye geliyor ya. Şey çok enteresan yani öyle gerçekten yırtıcı bir balık. Yani ben kendi gözümle görmüşümdür böyle bazen oltayla böyle yarısı ısırılmış küçük balık gelir. Yani sen bir balığı tutmuşsundur öbürü o giderken onu ısırmıştır. Böyle ciddi bir kanibalizm de var. Yani ben çok böyle usta bir balıkçı değilim. Usta balıkçı olmak için sabırlı bir adam olmak lazım. Böyle insanlar giderler saatlerce beklerler işte onun da karşılığını alırlar. Ben o kadar hayatımın hiçbir döneminde sabırlı olmadığım için böyle daha çok çok balık tutulduğu zamanlarda gitmeyi severim. Ama gerçekten lüfer avlamak çok keyifli bir iştir. Çünkü hani özellikle boğazda uzun oltayla tutulduğu için hani sen oltayı çekersin ve balık yüzeye gelir ve görürsün ve o kaçarsa gerçekten büyük olur. Yani o kaçan balık büyük olur lafı hiç yanlış değil. Gerçekten büyük olur ve o sadece tutmak değil, tekneyi almak bile ustalık isteyen bir şeydir.
0: Evet, boğazdaki lüfercilik için şiirler de yazılır, şarkılar da yazılır gerçekten. Bizim adada, Ege'de, işte Marmara'daki açıktaki lüfercilik biraz daha ağ balıkçılığı, daha farklı bir türü. Orada zamanla yarıştığın, gördüğün anda böyle sürüyü en önce ne kadar önce görürsen o kadar balığı alabilirsin gibi bir durum var. Ama hiç unutmuyorum yani böyle bir ay, bir buçuk ay boyunca 5-10 kilo sadece lüferle gidip gelmek. Her günde 2 saat yol yapıyoruz. Açığa gidiliyor, geliniyor falan. Aynı motivasyonla. Ertesi yani, sabah aynı coşkuyla çıkıyoruz ama çok enteresandı yani.
1: Gerçekten. Yenilen pehlivan durumu biraz yani. Bugün olacak, o gün bugün diye çıkıyorsunuz. Ama şimdi bu lüferin bu kadar efsanevi olmasının belki en önemli sebeplerinden bir tanesi. Yani o lüfer devrinin falan belki de. Normalde demin söylediğim gibi hani balık ağıyla tutulan bir şey olduğu zaman lüferi ağıyla tutamıyorsun. Yani eski usul işte İngiliz siciminden yapılan, balmumuyla yapılan, işte merametçilerin yaptığı eski usul ağlar çok dayanıklı değiller. Lüferin dişleri de çok keskin. Lüfer o ağları parçalayıp çıktığı için lüfer avı sadece oltayla yapılan bir şey. O yüzden diğer balıklar kadar bol olmayan bir şey. Belki de bizim bile bu kadar çok hakkında konuşuyor olmamızın, bu kadar kendine has bir yere gelmesinin böyle az yakalanabilen avının da zor olmasıyla alakalı olabilir.
0: Evet, atlar da bu evet. Arada. Ağın üstünden de atladığı da hep bir grup onu keşfederse bütün sürü atlayarak çıkıverir yani orada. Çok, hakikaten çok uyanık. Suyun altında da birkaç kere denk geldim yani lüfer sürüsüne. Müthiş de bir canlı. Acayip hızlı. Çok güzel gözükür. Lezzetinin dışında şahane. Babama vermiştim. Bir buçuk iki kiloluk bir kofana yakalamıştım. Tam bizim orada. Senin de bildiğin sol taraftaki burunda. Babam böyle kedi olalı bir fare yakaladı demişti yani o zaman. Çok büyük bir mutluluktu hakikaten.
1: Bir şey söyleyeceğim. Benim balık tutmayla alakalı böyle hatırladığım böyle hoşuma giden tek anım şeydir. Adada özellikle yazın çocukların ne yapacağı bellidir yani. Sabah kalkarsın, koştur koştur denize girersin. Efendim cesaretin yerindeyse babandan bir önceki yediğin marizi atlattıysan gidip tekneyi kaçırırsın falan. Böyle bir hayat olur. Ama yağmur yağınca bütün o hayat sekteye uğrar. Yani adada neredeyse yapacak hiçbir şey yoktur. Yani bisikletle bile çıksan işte çok iyi bildiğin büyük tura gidersin falan. Eğer ki böyle Ağustos'un ortasına sonlarına doğru falan böyle hava bozarsa havada karanlık olduğu için bütün adalı çocukların yaptığı şey gidersin çetinden bir çaparı alırsın. O çaparı ile su iskelesinden hatta işte mesela bugünlerde öyle bir şeylere izin verirler mi bilmiyorum. Orada bekleyen tanker güvertesinden olta atmaya izin verirdi herkese. Yani gidersin tekneye çıkarsın tekneden de olta atarsın ve balık tutarsın. 13-14 yaşındayım. Böyle bir gün gittim. Epey de balık tuttum. Böyle hani adada da vakti geldiği zaman o kıraça zamanı acayip balık olur. Yani hiç balıkçılık bilmene falan gerek yok. Atçek yaparsın. Epey bir balık aldım. Eve gittim. Benim annemler 5 kız kardeşler. Annemin de babası dedem epey hastaydı. Akciğer kanseriydi ama böyle son evrelerinde ve günlerdir yemek yiyemiyordu. Ben de eve gittim. Balıkları götürdüm. Dedem de balıkları gördü. Ya bir kızartın da yiyelim dedi. Şimdi annem ve kardeşler hepsi evde. 5 kız kardeş. Anneannem de orada. Bunlar 6'sı böyle ellerinin tersiyle 1. orduyu doyururlar. Hani böyle yarım saat içerisinde 1. orduya böyle tam teşkil yemek çıkartabilirler. Dedem böyle günlerdir yemek yemiyor, bir şey istediği için elleri ayakları birbirine dolandı yani. O bir balığı bile pişiremediler. Dedem de o gün o balığı yedi. Son yediği yemek de o oldu. Sonra Hakk'ın rahmetine kavuştu. Benim için böyle balıkçılıkla alakalı en büyük şey anım odur yani. En sevdiğim balıklardan da hani lüferi çok severiz, ayrı mevzu, ama kıraça da benim için yeri bambaşkadır yani.
0: Evet, gerçekten öyle. Bu hikayen de çok çarpıcı. Ruhu şad olsun.
1: Bir şey soracağım sana. Hani çok teknik ve senin bilimsel olarak cevap verebileceğin bir şey olduğu için. Şimdi biz İstanbul'da ya da işte bizim memlekette buralarda balıklara boylarıyla isim takmışız ya. Hı hı. Hani yavru istavrit kıraçadır. Kıraçanın büyüğü işte istavrittir. Efendim defne yaprağı, defne yaprağın büyüğü. Çinekop, çinekopun büyüğü. Lüfer, lüferin büyüğü kofona. Aynısı palamut için geçerli. İşte efendim palamut, torik. Hatta belki de bir balığa verilecek en kallavi isim zindan delen falan gibi isimler var. Sırtı kara. Başka ülkelerde de böyle balıklar boylarıyla isimlendiriliyor mu, yoksa bu bize ait bir şey mi?
0: Sanmıyorum. Çok bilerek söylemiyorum bunu. Hissiyatımla söylüyorum. Hiç görmedim de bu arada. Yani Akdeniz ülkelerinin çoğunun balıkhanelerine girip çıkmış bir insan olarak genel tür isimleriyle satıyorlar. Lüfer lüfer. Küçüğü büyüğü. Yunanistan'da galiba, Atina'da çinekopa çinekopa benzer bir isim söylüyorlar. Çok uzak da değil yani hatta o isim. Ama İspanya'da ve İtalya'da hatırlamıyorum. Ve Güney Fransa'da hiç hatırlamıyorum. Bilmiyorum yani.
1: Tabii adını andık. Çinekop'u şeyimizi de kamu spotumuzda vermeden geçmeyelim. Çinekop tabii ki yemiyoruz. Lüfer olmadan, büyümeden. Resmi santimler başka olsa da hani işte 18, 20, 21 sürekli onlar bir değişiyor, bir şeyler yapılıyor. Bu bilinen o ki böyle 24 santimden ufak lüferleri yememeye ihtimam göstermemiz lazım ki bu balıklar bizden sonraki gevezeler de konuşabilsinler üzerine.
0: Evet, defne yaprağından küçüklerini görüyorum hatta. Çinekop evet. Diye satıyorlar. Çılgınca bir şey yani gerçekten. Onları çok uzun yıllardır öyle yemiyoruz. Ben bu arada gerçekten çinekopun eski bildiğimiz ölçüleriyle bugünkü ölçüsünü, yani bugün satılan lüfer olarak satıldığı evet. Zamanı hatırlıyorum yani. Çok böyle, çok da yaşlı değiliz yani. O kadar hep bir geriatriye bağlanıyoruz bir noktada, ama o kadar geriatrik bir durumda değil bu. Yani 90'lı yıllarda bile, bence 90'lı yıllarda kırıldı bu durum. 80'lerde durum çok daha farklıydı. Bugün lüfer olarak satılan balıklar geçmişte çinekop olarak satılıyordu. Ve onlar doğru ölçüydü yani. O yüzden Senin o hassasiyetini de anlıyorum. Ama tabii bu şerhi de koymak lazım.
1: Buradan bir şey daha söyleyeyim. Özellikle Marmara Denizi'nde bu balıkçılığın geldiği durumun, Marmara Denizi'ne nasıl böyle neredeyse ihanete varan bir balıkçılık faaliyetinin yürütüldüğünü anlatan şahane bir kitap var. Fotoğrafçı Kadir Can'ın kitabı. Balık ağlara takıldı. Ağlara değil, ağlara takıldı diye bir kitabı var. Müthiş fotoğraflarla, yani son Kumkapı Balık Ali, daha önceki Balık Ali'nin, yani son 40-50 yıllık, daha da eski balıkçılığın serencamını anlatan, fotoğraflarıyla anlatan, böyle minnacık paragraflarla bütün hikayeyi özetleyen, nasıl bu hale geldiğini özetleyen müthiş bir kitap. Tabii ki baskısı yok. Ama bir yerlerde karşınıza çıkarsa Balık Ağlara Takıldığı, eğer bu konuda meraklıysanız okumanızı tavsiye ederim.
0: Evet, adımızın şarkılarına bakmaya devam edelim diyorum. Fark etmeden geldik bu noktalara. Fark etmeden nefis bir ada şarkısıdır bence.
1: Evet. Gerçi burada şey de dinleyebilirdik. Çok hoş olabilirdi. Ben defalarca söylemişimdir sana. Ezgi'nin gününü gerçekten çok severim.
0: Ben de.
1: Kılıç Balığı'nın Öyküsü mesela, o da çok enteresan bir şarkıdır. Buraya o da yakışırdı. Hangisini isterseniz.
0: Kılıç Balığı'nın Öyküsü diyorum. Fark etmeden de bitiririz o zaman.
1: Tamam, süper.
0: Ezgi'nin günlüğünden dinliyoruz. Kılıç Balığı'nın Öyküsü.

0: Çok güzel değil mi?
1: Gerçekten şahane. İyi ki çaldık. İhtiyar Adam ve Denize de göz kırpmış olduk bir yandan. Balık ağzı nefis bir şiir. Şairimiz de Halim Şefik Güzelson.
0: Evet, İzlandalı tınıları yaşayan bir şairdi ama güzel sonlu bir soyadı var. Gerçi biz şarkının adını yanlış söyledik kayıda girerken. Çünkü bu şiiri Ahmet Kaya da bir albümünde şarkılaştırmıştır. Orada Kılıç Balığı'nın öyküsü diye geçiyor. Fakat Ezgi'nin günlüğünde balık ağzı olarak geçiyor.
1: Evet, ama bizim duygu direksiyonumuz da Ahmet Kaya'ya her zaman çekiyor tabii. Orada bir rot balans problemimiz olabiliyor zaman zaman. O yüzden Kılıç Balığı'nın öyküsü diye sunduk. Fakat balık ağzıydı. Nefis bir hikaye, nefis bir şarkı gerçekten. Hüsnü Arkan'ın da alameti farikasını hissediyoruz, değil mi? Ne kadar iyi bir şarkıcı
0: Ya ne kadar
1: gerçekten.
0: iyi bir şarkıcı. Ben şey diyorum yani yemek tarifi okusa oturup içlenirim gibi geliyor.
1: Hakikaten öyle. Müthiş bir üslup. Kolay olmuyor gerçekten. Kendisini tanımaktan son derece mutluyum. Umarım bir gün burada hep beraber bazı konuları konuşuyor oluruz. Belki bu parçayı da tekrarını onunla beraber çalarız.
0: Ne güzel
1: Umarım
0: olur.
1: yapabiliriz bunu. Programın da sonuna geliyoruz. Bayağı da güzel şarkılar dinledik bugün.
0: Yine beş benzemez.
1: Tabii ki her zaman. Ve finalde Fikret Kızılok'a bakacağız. Bir başka müthiş ozan diyebiliriz gerçekten. Halk ozanı diyebileceğimiz bir insan. Benim için Fikret Kızılok'un yeri de bambaşkadır. Lüfer gibidir yani. Fikret Kızılok ve diğerleri. Kimisi sevmez. Onları da bir şekilde anlayabiliyorum. Bir duygusu başka türlü, mazotu başka türlü olanlar var. Yani bazı arabalar dizel, bazı arabalar benzinle çalışıyor. Elektrikliler, hidrojenciler falan dediğinde evet biz orada hangi sınıfa giriyoruz bilmiyorum. Yine geriatrik ekipten olduğumuz için
0: Biz
1: eski
0: gazla
1: sınıfa giriyor
0: çalışıyor gibi
1: olabiliriz.
0: bir durumumuz var bence.
1: Evet. Fikret Kızılok'un da Fark Etme deniyle bitireceğiz. Fark Etmeden de şahane bir şarkı. Programı yapmadan önce biraz baktım. Fark Etmeden'i tekrar dinlemek de istedim bir yandan. Bir iki kere de dinledim. Abi baktım herkes söylemiş Levon. İnanılmaz. Fark Etmeden şarkısını ne kadar çok müzisyen söylemiş.
0: Hiç bilmiyorum.
1: Demet Evgar mesela çok enteresan söylemiş. Kubat çok ilginç söylemiş. O kadar değişik insanlar bambaşka türlerden bu şarkıyla alakalı gönül telleri titremiş ki zaten titrememesi mümkün değil. Yani biraz müzikle, biraz duyguyla, biraz düşünceyle uğraşan herkesin çok hoşuna gidecek türden bir parça. Fark etmeden ıssız bir ada bulmuşum diyor ya. Bütün sözler bambaşka tabii ama iflah olmaz adacılar olarak lafı getirdiği yerin hayranıyız gerçekten.
0: Çok güzel şarkı gerçekten. Teşekkür ederiz efendim.
1: Ben teşekkür ederim. Haftaya buluşuncaya dek hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış.

0: 頼むよ。
1: Apaçık Radyo.
2: Esintiler. Yeni çıkan caz albümleri. Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.
3: Salı geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
4: Reklamlar.
5: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Reklamlar bitti.
6: Gürültü ve duman.
7: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekl ve Volkan Terzioğlu.
3: Salı geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.

0: Jazz music is quite the thing now.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İnsan Tunalı'ya teşekkür ederiz.
3: Ladies and gentlemen.
4: Polikrom.
5: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
4: Hazırlayan Nazlı Zaman.

0: Ladies and gentlemen.
1: Polychrome.
2: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
1: Hazırlayan Nazlı Zaman.

Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç. Çarşamba sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
2: Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem.
3: Cuma günleri 11'de Apaçık Radyo'da.

0: günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Edip Gürol'a teşekkür ederiz.

0: Fransız öpücüğü. Debout devant ces illusions,
1: une femme que plus rien ne dérange. 60'lardan bugüne Fransız müziği. Détenu de son abandon,
0: son ennui lui donne le change. Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.

Merhabalar, ben Devrim Özkan. Apaçık Radyo'da Fransız Öpücüğü'nde birlikteyiz. Bu haftaki programımızda bu yılın ilkbahar ve yaz aylarında piyasaya çıkan yepyeni parçalara kulak vereceğiz. Açılışı da Eddie Mitchell ve Zelia Duncan'ın birlikte seslendirdiği Akkan Setet'te Bu Yaz Kanda isimli şarkıyla yaptık. 26 Haziran'da yayınlanan Nani Salvador do Brasil adlı kolektif albümde yer alıyor bu parça. Aranjörlüğünü Brezilyalı Bossa Nova ustası Marcus Valli'nin üstlendiği bu çalışmada Henri Salvador'un klasikleşmiş şarkılarını Brezilyalı ve Fransız sanatçılar yeniden yorumlamış. Paris ve Rio arasında kültürel bir köprü kurmayı amaçlayan albüme katkı sağlayanlar arasında da Eddie Mitchell ve Zelia Duncan dışında Bebel Gilberto, Seu Jorge, Fefe ve Joyce Moreno gibi isimler yer alıyor. Yine kolektif bir albümle devam edeceğiz programa. 22 Mayıs'ta piyasaya çıkan Heritage Volume 4'de Francis Cabrel, Julien Clerc, Ben Abar, Michel Jonas ve Zazie gibi meslektaşlarıyla yaptığı düetlere yer vermiş Pascal Obispo. Düet odaklı bir aktarım projesi olarak nitelendirmiş albüm sanatçı ve Fransız şansonunun farklı kuşak ve müzik stillerini bir araya getirerek kuşaklar arası bir köprü kurmayı hedeflemiş. Tamamı orijinal 12 şarkının yanı sıra Michel Delpech'in Jete Zönange adlı parçasına yer verdiği bu çalışmasındaki her şarkının konuk sanatçının tarzına uygun şekilde yazılıp bestelenmesine özen göstermiş Obispo. Kendisiyle gerçekleştirilen bir röportajda da albümü sanki son albümüymüş gibi hazırladığını ve bundan büyük keyif aldığını belirtmiş sanatçı ve yapay zekayı sanatın düşmanı olarak gördüğünü vurgulamış. Daha önceki programlarda bu albümden çıkan iki single'a yer vermiştik. O yüzden şimdi daha önce çalmadığımız iki şarkıyla devam edeceğiz programa. İlk olarak Gaëtan Roussel'le Encore d'Anonyme adlı şarkıda bir araya gelecek Pascal Obispo. Bunun ardından da Chico and the Gypsies grubuyla birlikte Jerez ve Cogette Vivant adlı parçayı seslendirecek.

Pascal Obispo'nun Mayıs ayında yayınlanan Düetler albümünden iki parça dinledik arka arkaya. Önce sanatçının Gaetan Roussel'le bir araya geldiği Encore d'Anonyme, bunun ardından da Chico and the Gypsies grubuyla birlikte seslendirdiği Jerevecque, Jete Vivant. Yaz ayları boyunca farklı sanatçıların daha önce yayınlanan albümlerinde yer alan birçok single da piyasaya çıkıyor. Aynı zamanda bu parçalara ait video klipler de yayınlanıyor. Biz de daha önce dikkatimizi çekmeyen çoğu yaz aylarına uygun bu yüksek tempolu parçaları keşfetme imkanını buluyoruz böylelikle. Örneğin ilk stüdyo albümü Naufragé'yi geçen yılın Eylül ayında piyasaya süren 1999 doğumlu Julien Lieb, bu albümde meslektaşı Otta ile birlikte seslendirdiği Dimua U adlı parçanın klibini Mart ayının son günlerinde yayınladı. Yaz ayları boyunca kendine sık sık radyo ve televizyonlarda yer bulan bu parçada daha iyisini yapamazsın diyenlere rağmen pes etmeme, yalnızlıktan kurtulma ve her şeye yeni bir heyecanla yeniden başlama gibi temalar işleniyor. Umut, sabır ve güven arayışını yansıtan ve dinleyenlere adeta motivasyon aşılayan bu yüksek tempolu parça, tüm bu açılardan tam da insanın yeni başlangıçlar için ilham kaynağına ihtiyaç duyduğu sonbahar ve yaz ayları için yazılmış diyebiliriz. Parçanın Normandiya'da çekilen video klibi YouTube'da 800 bine yakın bir izlenme sayısına ulaştı şu ana dek. Julien Lieb'in albümü de Mayıs ayı itibarıyla 30 binin üzerinde bir satış rakamıyla Fransa listesinde 7. sıraya kadar tırmanmayı başardı. Biz de şimdi önce bu parçayı Julien Lieb ve Ota'dan dinleyeceğiz. Bunun ardından da Cezayir asıllı Kanadalı R&B pop şarkıcısı Zaho, Fransız rap müziğinin efsanevi ismi MC Solar'la birlikte onun 1991 tarihli meşhur parçası Caroline cevap niteliğini taşıyan Comme Caroline adlı şarkıyı seslendirecek.

Önce Julian Leeb ve Ota'dan dinledik Leeb'in ilk stüdyo albümünde yer alan Dimuau adlı parçayı. Bunun ardından da Zaho ve MC Solar, Com Caroline'le geldi Apaçık Radyo mikrofonlarına. 90'lı yılların ikinci yarısı Fransız müziğine alternatif rock gruplarının damga vurduğu bir dönem olmuştu. Henüz 80'lerin sonunda Noir Désir ve Mano Negra ile farklı iki koldan başlayan bu akım 1996'dan itibaren Louis Attaque, Mano, Zebda, Trio, Le Tetret ve Sinsemilia gibi topluluklarla etkisini iyiden iyi hissettirmiş. Alışılmadık tınılarla dolu bu serüvene gün geçtikçe daha fazla müziksever iştirak etmişti. Ortak noktaları farklı müzik türlerini başarılı bir şekilde harmanlamak olan gruplardan biri de Brest orijinli dört genç tarafından kurulan Matmatah'tı. İşe tıpkı Mano gibi geleneksel Kelt müziğini alıp günümüzün modern melodileriyle birleştirmekle başlamıştı grup ve Kelt rock'ı tarzındaki 1997 tarihi ilk albümleri Lavash, Lambeandro, Emma ve Lapoloji gibi ritmik şarkılar sayesinde bir anda müzik gündemini ön sıralarına taşımıştı grubu. Ne var ki Matmatah büyük ses getiren bu formülü bir daha uygulayamadı ve 2001 yılında piyasaya çıkan Rebelot'la yüzünü hard rock'a döndü. 2004'te bu kez rock ve balad arasında gidip gelen şarkılardan oluşan Archie Kramer yayınlayan topluluk, albümdeki şarkılar aracılığıyla ilham kaynakları arasında yer alan Serge Gainsbourg, Beatles, Sex Pistols, Led Zeppelin ve Ennio Morricone'ye selam yollamaktan geri kalmadı. Fransa listesinde 24. sıraya kadar yükselen La Cerise, müzik marketlerdeki yerini 2007'nin Mart ayında alırken, bu albümün ardından yollarını ayırma kararı alan grup üyeleri bundan yaklaşık 10 yıl sonra yeniden bir araya gelip 5. stüdyo albümleri Plat Kütürü piyasaya sürdü. Matmatah'ın yeni albümü Lombardy ise 24 Nisan'da yayınlandı. 2025'in Ekim ayında Paris'te verdiği konserle 30. yaş gününü kutlayan topluluğun bu albümü her biri birer klasik olarak kabul edebilecek 20 kadar Fransızca ve İngilizce şarkının yeniden yorumlarından oluşuyor. Albüm ilginç bir şekilde Johnny Hallyday'in Pour Moi La Vie Va Commencer adlı parçasıyla açılıyor. Bunun ardından Federico Garcia Lorca'nın bir şiirinden alınan ilhamla yazılan Canción de Jinete geliyor. Albüm boyunca da Renault'un Margaret Thatcher'ı topa tuttuğu Miss giden James Bond filmlerinin şöyle besi yorumuyla ölümsüzleşen şarkısı Goldfinger'a, Louis Shedid'in Anne Frank'a adadığı Anne Masoran'dan The Cure'un Boys Don't Cry'ına kadar pek çok klasiği yeniden ziyaret ediyor grup. Bize şimdi önce Matmatah'dan bu albümde yeniden yorumladıkları Etienne Dao klasiği Tombe pour la France'ı dinleyeceğiz. Bunun ardından da son dönemin gözde Belçikalı sanatçılarından Pierre Domar yeni single'ı Je Pense à vous ile bizlerle olacak.

İlk olarak Matmatah'dan dinledik Etienne Daho'nun klasikleşmiş parçalarından Tombe Pour La France'ın oldukça farklı bir düzenlemesini. Bunun ardından da Pierre Domar yeni single'ı Je Pense à Vous ile geldi Apaçık Radyo mikrofonlarına. 1999 yılında tıpkı Pierre Domar gibi Belçika'da dünyaya gelen Kongo asıllı Mentissa Aziza, çocukluk döneminde izlediği Glee dizisi sayesinde şarkı söylemeye karar vermiş. 2014'te Belçika'da ses yarışması The Voice'un çocuklar için düzenlenen versiyonu The Voice Kids'i kazandıktan sonra 2020'de bu kez orijinal yarışmanın Fransa ayağına katılıp finale ulaşmıştı. İlk stüdyo albümü La Ventaine'i 2022'nin Kasım ayında yayınlayan genç kadın pop müzikle klasik Fransız şansonunu harmanladığı şarkılarıyla büyük beğeni topladı ve 2023 yılında en iyi çıkış yapan kadın sanatçı dalında Victoire de la Musique ödülüne aday gösterildi. Aynı yıl Enerji Müzik Ödülleri'nde yılın Frankofon şarkıcısı ödülüne de aday gösterilen Mentissa'nın yeni albümü Enfant Difficile yani Zor Çocuklar 12 Haziran'da bağımsız müzik stüdyosu Toto Tar etiketiyle çıktı piyasaya. Mentissa'nın çocukluğuna, zor çocuk etiketine, aile yaralarına, baskılara ve kendini kabul ettirme sürecine odaklanan oldukça kişisel bir albüm bu. Sanatçı çocukken çok konuşkan, inatçı, uysal olmayan biri olarak etiketlendiğini söylüyor ve albümde Petit Moi yani küçük ben olarak adlandırdığı kendisinin o dönemdeki haline ses veriyor. Biz de şimdi ilk olarak albüm ismini de veren Les Enfants Difficiles adlı parçayı Mentissa'dan dinleyeceğiz. Bunun ardından da 2011'de kurulan pop rock grubu Fechatelton 5 Haziran'da piyasaya çıkan yeni single'ı Second Devien'i seslendirecek.

İlk olarak Mentissa'dan dinledik Les Enfants Difficiles. Bunun ardından da Feuchat Herton, Haziran ayında piyasaya çıkan Second Devian adı single ile geldi Apaçık Radyo mikrofonlarına. Yaz ayları her zamanki gibi yeni albümler açısından oldukça durgun geçiyor bu yılda. Sanatçılar genelde sonbaharda çıkacak albümlerinde yer alacak single'ları piyasaya sürmeyi tercih ediyor bu dönemde. Kısaca birkaç ay içinde yayınlanması beklenen bu albümlere göz atacak olursak, 2025'te Emilia Perez filmiyle en iyi şarkı dalında Oscar ödülüne layık görülen Camille'in yeni albümü The Sound of Milk 18 Eylül'de çıkacak piyasaya. Slam tarzındaki çalışmalarıyla tanınan Grand Corps Malade da 9. stüdyo albümünü yine bu tarihte yayınlayacak. Pop folk tarzındaki çalışmalarıyla tanınan Tete de yine 18 Eylül'de yayınlanacak albümüyle 7 yıllık sessizliğini bozmuş olacak. Az önce yeni single'ı Je Pense à Vous'ya kulak verdiğimiz Pierre Domar'ın 2. stüdyo albümü Ave de Mars'a 25 Eylül'de alacak müzik marketlerdeki yerini. Kali'nin son derece kişisel şarkılara yer verdiği yeni çalışması Kali Çüri'de yine 25 Eylül'de çıkacak bir başka albüm. Bundan bir hafta sonra 2 Ekim'de ise Icar, Jacques Brel şarkılarını yorumladığı bir saygı albümüyle ziyaret edecek müzik marketleri. Dominika'nın 16 yeni parçadan oluşan yeni albümünü ise 9 Ekim'de dinleme imkanına kavuşacağız. Geçen yıl Le Fille et le Meuf adlı şarkısıyla adından sıkça söz ettiren Marguerite'in ikinci stüdyo albümü Grandir'de yine 9 Ekim'de yayınlanacak albümler arasında. Fransız pop müziğinin kraliçesi olarak kabul edilen Mylène Farmer'ın merakla beklenen yeni albümü Egregore'sa 30 Ekim'de piyasaya çıkacak. Egregore kelimesi bir grup insanının ortak düşünce, inanç veya arzularıyla oluşan kolektif ruhsal enerji ya da başka bir deyişle grup ruhunu ifade ediyor. Mylène Farmer röportajlarında bu kelimeyi hayranlarıyla kurduğu 40 yıllık bağı çağrıştırdığı için özellikle sevdiğini belirtmiş. Yeni albümüne de o yüzden bu ismi vermiş. Albümden çıkan ilk single ise C'est à qui le tour, sıra kimde adını taşıyor. Video klibini Titan filmiyle tanıdığımız Julia Ducournau'nun yönettiği parça 29 Mayıs'ta yayınlandı. Biz de şimdi önce bu şarkıyı Mylène Farmer'dan dinleyeceğiz. Bunun ardından da Karen Brunon ve Mark Lavoine, Bruno'nun 19 Haziran'da piyasaya çıkan albümünde yer alan O Sivri adlı parçayla bizlerle olacak.

İlk olarak Milan Farmer'dan dinledik. 30 Ekim'de yayınlanacak olan yeni albümünden çıkan ilk single'ı C'est à qui le tour. Bunun ardından da Karen Brunon ve Mark Lavoine O Sivri adlı parçalarıyla bizlerle olup. Evet, ilkbahar ve yaz aylarında yayınlanan yepyeni şarkılara ayırdığımız programın sonuna geldik artık. Kapanışı Dominika'nın müzik marketlerdeki yerini 9 Ekim'de alacak yeni albümü Spiral'dan çıkan ilk single olan La Terra Persona'yla yapacağız. La Terra Person kimsenin toprağı anlamına geliyor. Parçada da adını hatırlamadığım birini arıyordum ama o karşıma çıkar çıkmaz hatırlayacağımı biliyordum. Uzattığım elimi okşayacaktı usul usul, sonra yürüyecektik ikimiz bulutlarla yüklü göklerin altına. Ayaklarımızın altındaki kiremitler dönüşecekti kristale, taşınacaktı spirallerle kimseye ait olmayan topraklara. Çünkü biz geçiciyiz burada, hiç kimseye ait olmayan topraklarda sözleriyle hayatın geçiciliği, yalnızlık ve özel bir kişiyle karşılaşma gibi temaları metaforlar aracılığıyla işliyor Dominika. Albüme ismini de veren spiraller ise hem doğanın hem de hayatın döngüsünü simgeliyor. Rock müzik altyapılı parçanın kaydını Bristol'de Portishead grubunun gitaristi Adrian Utley eşliğinde gerçekleştirmiş sanatçı. Biz de şimdi Dominika'ya bırakalım dilerseniz mikrofonu. 1 Temmuz günü yayınlanan bu parçayı seslendirmesi için önümüzdeki programda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Fransız öpücüğü. Debout devant ses illusions,
1: une femme que plus rien dérange. 60'lardan bugüne Fransız müziği. Détenue de son abandon,
0: son ennui lui donne le change. Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan. Debout
1: devant ses illusions, une femme que plus rien dérange. 60'lardan bugüne Fransız müziği. Détenue de son abandon,
0: son ennui lui donne le change. Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Kopuk Bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş. Cuma günleri 14'te Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklamlar bitti.

0: Sinefil.
1: Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul. Cuma günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zeynep Yürü'ye teşekkür ederiz.

Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur.

0: Merhabalar, Dünya Mirası Adalar programında birlikteyiz. Ben Derya Tolgay, teknik masada Andre var. Nevin bugün biraz soluklanmak için kısa bir tatile çıktı. Ona güzel tatiller diliyoruz. Ve destekçimiz Zeynep Yürük. Çok teşekkürler Zeynep Yürük'e. Çok sevdiğim biri var karşımda şu anda. Hem arkadaşım hem yaptığı müthiş işlerle hemen konuğumu takdim edeyim size. Fatih Artvinli. Radyo dinleyicilerimizin, sizlerin yakından tanıdığı biri. Birçok programa konuk oldu. Bizim programımıza daha iki veya üç mü oldun Fatih?
1: Oldu galiba.
0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Ne güzel. Stüdyodan canlı yayındayız.
1: Evet.
0: Ve göz göze bakıyoruz. Hatta göz kırptık bir ara birbirimize. Şimdi öncelikle Akilas Milas araştırma ödülünü aldın. Müthiş bir araştırma. Sanatoryum adalarını konuşacağız bugün seninle. Çok çok tebrik ediyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Ve bu ilk kez Adalar Vakfı tarafından düzenlendi. Daha sonra daha da çok çok genişlesin, katılım olsun, harika işler çıksın ve böyle adalar katmanlarına bir derin dalış yapalım. Şimdi Akilas Bey'i de almadan geçemeyeceğiz.
1: Tabii.
0: Biz de kendisini evinde ziyaret etmiştik. İki kez de bizim radyo programımıza katılmıştı Engin Bilgiler'le. O da galiba üç kezdi. Şimdi ödül de zaten ve o kişinin de ismiyle, kendisi Atina'da yaşıyor. Adaların tarihine, kültürüne ve belleğine yeni katkılar sunan araştırmaları destekliyor. Çünkü kendisinin de yaptığı zaten senelerdir bu. İstanbul tarihini, adaların tarihini hep yeni katkılarla bize katman katman koydu. Her birimiz onunla biraz yol haritamız oldu ve tahmin ediyorum şimdi birazdan mikrofonu sana bırakacağım. Bu yol haritasını, Akilas Milas ödülünü bize biraz anlat isteyeceğim. Yalnız yine bir adalar gündemine dair ben bir haberle başlayayım. Diken Gazetesi'nde Türkiye'nin ilk devlet sanatoryumu olan Heybeliada Sanatoryumu'nun bulunduğu 200 bin metrekarelik alanın yeniden Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edilmesine karşı İstanbul Tabip Odası ve Türk Toraks Derneği iptal davası açtı. Aynı tahsis kararı 2022'de mahkeme tarafından kesin olarak iptal edilmişti. Bunu da takip edebilir haberlerini biz de sosyal medyamızdan ve Diken Gazetesi'nden takip edebilir merak eden dinleyicilerimiz. Şimdi hemen gelelim sanatoryum adalarına ve sözü sana bırakayım. Hem Akilas Milas hem sanatoryum adaları, ama ben seni hiç takdim etmedim. Kısacıktı ama dinleyicilerimizin hepsi hatırlayamayabilir. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı öğretim üyesisin. Tıp ve psikiyatri tarihi alanında çalışan bir araştırmacı, akademisyensin. Yazarsın, birçok kitabın var. Özellikle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Erenköy, Heybeliada Sanatoryumu ve kurumsal tarihi ve hafızası üzerine yaptığın çalışmalar... ...la tanınıyorsun. Müthiş çalışmalar bunlar. Zaten bir konuğumuz da bu başlıktan, Heybeliada kitabından olmuştu. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Boston Children's Hospital'da doktora sonrası araştırmalar yürüttün. Tıp tarihi alanında çok sayıda makale de var ayrıca. Ve Heybeliada'da yaşıyor. Buyur.
1: İlk oradan başladık madem, tıp tarihinden başladık. Akilas Milas ile ben aslında zannedildiği gibi adalar üzerinden değil, tıp tarihi üzerinden tanıştım. Yani bundan yaklaşık bir 20 yıl önce Doktor Şeref Etker ile Zeynep Kamil'de, çocuk cerrahı, sevgili dostumuz, selam olsun. Onunla böyle konuşurken ortopedi tarihi üzerine konuşuyorduk ve Akilas Milas'tan bahsetti. Çünkü dinleyicilerimiz için de söyleyelim. Akilas Milas deyince doğrudan adalar geliyor aklımıza, ama aynı zamanda kendisine sürekli söylediği gibi ben öncelikle hekimim. Ortopedi uzmanı, spor hekimi, menisküs konusunda uzman.
0: Sporcu, ve, tabii, atlet. Sporcu, çok atlet. İyi.
1: Çok özellikleri var, evet. Ama hani İstanbul'daki tıp dünyasında da bu özelliğiyle de çokça bilinir. Ardından zaten biliyorsunuz 1980 sonrası yaklaşık son 45 yıldır da adalar üzerine adeta tek kişilik bir dev enstitü gibi çalışıyor. Hı-hı. Ve ciltler dolusu eserler yayınlıyor. Dolayısıyla benim Akilas Milas ile ismini duyduğumda ben tıp tarihi bağlamında duymuştum. Yıllar sonra işte bundan yaklaşık 7 yıl önce adalara taşındım. Seninle daha önce yaptığımız programlarda da Heybeliada Sanatoryumu tam o döneme denk düşmüştü. Evet. 2020'lerden bahsediyoruz. Dolayısıyla Akilas Milas adına ilk defa Adalar Vakfı'nın bir araştırma ödülü duyurusunu okuduğumda, yani bunu bir şekilde gerçekten samimiyetle Akilas Milas'a bir armağan ya da onun adını taşıyan bir ödüle katkıda bulunmak, ona başvurmak, yani ödülün sonucuna bağımsız olarak bunu bir tür şenlik gibi, yani Milas'a hediyeler gibi, yani tersine onun bize ödülü, onun adına bir ödülden ziyade bizim ona sunduğumuz hediyeler gibi. Dolayısıyla bir tür çam sakızı çoban armağanı gibi elimde epeydir sürünüp duruyordu bir dosya. Sanatoryum adaları başlıklı dosya. Çünkü Heybeliada Sanatoryum ile ilgili yeterince çalışmıştım. Bu vesileyle de adalardaki sağlık tarihi, diğer kurumlar, diğer adalardaki tıp tarihiyle ilgili meseleleri birazcık ele atmaya başlayınca ister istemez Akilas Milas'ın eserleriyle bağlantılı olarak ilk kaynaklarımız onlar oluyor. Ve bu sayede diğer adalardaki sanatoryumları da araştırmaya başladım. Ve bütün bunlar bir araya gelince de dosyanın adına sanatoryum adaları koydum. Bu da şöyle bir espri içeriyordu. Biliyorsun adalar için tarih boyunca çok farklı isimler söylendi. İşte İstanbul adaları, Marmara adaları. Ama daha eskiye gidersek ilk akılda gelen, halen de kullandığımız Prens adaları. İşte Ruh adaları, Keşiş adaları,
0: Kızıl adalar,
1: falan, Kızıl değil adalar mi? Değil mi? Cin adaları.
0: Doğru.
1: Halk adaları falan bir sürü isimleri var. Ben de böyle hani tarihsel bir dönemi, 20. yüzyılın ilk yarısını, ilk 50 yılını tanımlamak için ben de bir yeni bir isim önermiş
0: bayağı
1: oluyor.
0: Bayağı bir büyük damga ama.
1: Yani sanatoryum adaları diye. Neden? Çünkü hakikaten 1900 ile 1950 arasında düşünün ki hani 4 yerleşik adanın 3'ünde sanatoryum var. Ve bunlar bize bir şey söylüyor yani. Demek ki adanın hem 1900 ile 1950 arasındaki bir dönemine aynı anda aktif olarak faal olan İstanbul'daki küçücük bir bölgede birbirine komşu mesafede adalarda açılmış sanatoryumlar var. Dolayısıyla bu bize yani adalar ile sağlık ilişkisini de düşündürüyor. Temel sorulardan bir tanesi buydu yani. Neden adalar sağlık ile ilişkilendirilmeye başlandı? Neden sanatoryumlar bu adalarda açıldı? Yani nedeni neydi? Neden başka yer değil adalar? Ve bütün bunlar ne oldu? Bugüne ne kaldı? Ya da bütün bunlarla hafıza olarak nasıl ilişkileniyoruz? Temel araştırma sorularım başlarken bunlardı. Tabii kurcaladıkça da meselenin epeyce bir geniş bir tarihsel bağlamı olduğunda o sayede öğrenmiş oldum. İstersen şeyden başlayabiliriz. Yani bu hani nasıl oldu da gerçekten bugün bir Heybeliada Sanatoryumu özelinde biz bunu hep anlıyoruz, biliyoruz adalar deyince. Tabii ki sanatoryum deyince de Heybeliada geliyor. Tıpkı işte psikiyatri deyince Bakırköy'ün gelmesi gibi. Çok güçlü bir imge. Evet. Türkiye'de kimse olsanız sanatoryum deyince ilk aklına gelen yani böyle büyük sanatoryum olarak Heybeliada geliyor. Ama tabii onun öncesi de var. Heybeliada bütün o birikimin üzerinde kurulmuş büyük, 81 yıl hizmet vermiş büyük bir kurum. Yine o Heybeliada Sanatoryumu da şöyle bir gecede ortaya çıkmadığı için uzun bir etütlere, yıllara yayılan işte bir sağlık tesisinin en ideal yeri nerede olacağı tartışmalarının yapıldığı bir tarihsel bağlamın ürünü. Tastımam ben de bu dosyada onu merak ettim. Yani nasıl oluyor da adalar bir sağlık veya şifa mekanı olarak İstanbul'da nasıl ilişkileniyor? Bir diğeri de hep İstanbul merkez üzerinden konuştuğumuz tartışmaları tarihte de. Adalara mesela işte İstanbul'un tıbbi topografyasına, sağlık coğrafyasına, tıp tarihine eklemlemek. Yani bir de burası var. Çünkü ayrılmaz bir parçası İstanbul'daki sağlık kültürünün. Bu 19. yüzyılda belki oradan şey yapabiliriz. Yani nasıl bir sağlık ile ilişkileniyor adalar diye dediğimiz zaman kabaca bir tanesi böyle bir itici etki, itme etkisi. Yani şehirden kaçanlar, salgın döneminde veba gibi 16. 17. yüzyıldan itibaren bir şekilde İstanbul'da ölümden kaçanlar diyelim, salgından da ziyade sonucundan kaçıyorlar. Çünkü adalara sığınıyorlar. Böyle bir şehrin itme etkisi var sağlık anlamında. Buna negatif etki de diyebiliriz. Bir de tam tersine sağlık bulmak amacıyla çekme etkisi. Yani adaların çekici, sağlık ve huzur veya dinlenme, eğlenme, refah, sağlık, iyilik haliyle ilişkilendirilmiş bir durum var. Yani bu ikinci durumu, yani adaların sağlıklı yaşam merkezi olması daha modern bir dönem. Çünkü bunun da, bunu konuşurken de sayfiye kültürüyle de bağlantısı var tabii. Çünkü eski İstanbul tıbbi folklorunda çok önemlidir böyle. Hani hangi rüzgarların nerelerden estiği, işte ne bileyim hangi hastalıklarda ne tür iklimlerde yaşanılacağı, işte tebdili hava dediğimiz hava değişimi, iklim değişimi, bununla ilgili yazılmış epeyce bir literatür olduğunda bu sayede fark etmiş oldum.
0: Bu arada sen bahsediyorsun zaten çalışmanda da, yani dönemin seyyahları ve hekimleri adaların havasının İstanbul'un en sağlıklı iklimlerinden biri olduğunu tanımlıyorlar. Ama evet, bilim o kadar ilerlemediği için o zaman bu veriler yok. Sen bu Heybeliada Sanatoryumu'nun kitabını yeniden düzenlerken analım onları da, Tuna Pektaş,
1: Cem Hakan Başak.
0: Evet, birlikte şahane bir şey yaptınız. Tekrardan teşekkür ederim. Hepimize armağan ettiniz onu. Orada inanılmaz veriler var dediğin gibi. Seyyahların gözlemi daha sonra bilimsel olarak ayak basıyor, somut olarak bize geliyor önümüze ve biraz istersen oraya değinelim. Yani bu somut veriler, hani Davos'la karşılaştırılması, o bölgenin nem oranı, yani dinleyicilerimizi çok etkileyeceğini düşüneceğim sende bilgiler var.
1: Şöyle diyelim, daha kolay hayal edebilmemiz için bir hastalığın, bu tüberküloz da olabilir, başka hastalıklar da olabilir. 19. yüzyıl sonuna kadar, yani mikrop teorisi dediğimiz germ teori, yani bir hastalığın nedeninin bir mikroorganizma olduğunu tespit edene kadar bin yıllar boyunca elbette ki hastalığın temel belirleyicisi dıştan gelen etkenlerdi. Yani doğayla ilişkiliydi. Yani dolayısıyla toprağı, suyu, havası, iklimi, hangi rüzgarların göğsümüzü dövdüğü, ne tür sulardan içtiğimiz, onun mineralleri, zenginliği, hangi topraklara ayaklarımızın bastığı. Dolayısıyla doğanın bir kendisi olarak insan bedeni de böyle düşünülür ve dolayısıyla doğanın iyileştirici gücüne inanılırdı ve insan kendi parçası ait olduğu yerde iyileşebilirdi ki bu Hipokrat'tan Galen'e, oradan İbn Sina'dan günümüze gelen çok temel bir görüş idi. Ama bu mikro teorisinin ardından tabii ki hemen bir anda tedavi biçimleri değişmiyor. Etkili mikroplara karşı, yani antibakterilerin, antibiyotiklerin bulunması ise 1940'ların sonunda, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gerçekleşiyor. Ha, demek ki o zaman 1950'ye kadar, çok yakın bir zamana kadar, bir önceki kuşağa kadar hastalık ile şifa arasındaki ilişki, bu bildiğimiz modern eczacılık veya işte ne bileyim bugünkü işte Big Pharma gibi yer, böyle doğrudan ilaç dışında, bunların olmadığı dönemlerde eldeki en önemli ilaç, değil mi? O zaman doğanın ta kendisi olur. Yani doğa bu defa ilaç olur.
0: Olmayı gerektiriyor. Tabii, o da, değil mi?
1: Doğanın kendisi ilaç, evet, olmuş olur. Evet. Dolayısıyla böyle düşündüğümüz zaman da İstanbul'un içerisinde de iklim önemli bir konu haline gelmeye başlıyor. Adalardaki temel iklimin, onu da ikiye bölelim. Çünkü bazı iklimler müsekkin, yani sakinleştirici. Bazı iklimler ise münevvin, yani aydınlatıcı, yani hipnotik ve sedatif gibi de düşünüyorum. Yani bazı bölgelerin iklimi bizi dinlendirirken bazı iklimler ise bizi kuvvetlendirir. Dolayısıyla zayıf bünyeler için kuvvetlendirici iklimlere gitmek veya ne bileyim bir sıtma ile ızdırap çeken birisi için Aydos ormanlarına, Çamlıca'ya giderken akciğerle ilgili sorunlu olanların adalara. Çünkü orada çam ormanları, iyonizasyon ve rüzgarların kalitesi, bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman adalar İstanbulluların imgesinde zaten bu tür hastalıklar için bir nekahat veya bir hastalıktan ayağa kalkıp tam dinlenme aşamasındaki o en tatlı aşama, yani o arada mesela adalara gittiklerini biliyoruz. Dolayısıyla zaten sanatoryumlardan önce de o seyyahların 19. yüzyıl boyunca anlattıkları, hani Büyükada'da olsun, Heybeli'de ve diğer bütün adalarda insanların sadece İstanbul'dan da değil, İstanbul şehir dışından da gelip belli dönemlerde orada o deniz ve orman ikliminde bir tür istirahat ile güç kazanıp toparlandıklarını ve sırf bunun için sağlık amaçlı ziyaretleri yapıldığını kaydediyorlar. Heybeli Ada özelinde ise diğer adalardan birazcık daha farklı olarak bu çok daha uzun erimli bir bilimsel iklim yaklaşımıyla ele alınıyor. Yani buna da iklim bilim diyelim veya hidroklimatoloji ya da işte tıbbi iklim bilimi.
0: Ya da bizim söylediğimiz gibi mikro klima alanı oluşuyor
1: orada. Şöyle bir şey oluyor. Yani buranın kendi hava özelliği nedir? Çünkü şunu hatırlayalım. Adalar deniz kenarının olması nedeniyle zaten bir nem üretebilir.
0: Değil mi? Nemli olması gerekiyor.
1: Nem ise akciğerin en büyük düşmanıdır. Hele tüberkülozda ise nem en istenmeyen şey.
0: Evet.
1: Dolayısıyla ilk tüberküloz hareketini, sanatoryum hareketini başlatan Brehmer ve onun öğrencileri yüksek iklimlerde kuru soğuk havalarda bu akciğere daha iyi geldiğini, dolayısıyla havanın bu açıdan nem barındırmaması ve kuru hava olması teorisi vardı. Şimdi bu anlamıyla adalar biraz o genel 19. yüzyıl ortasındaki sanatoryum teorisinden ayrışan bir özelliği var. Çünkü İstanbul'un hemen yanı başında ama İstanbul gibi değil iklimi.
0: Tabii Akdeniz iklimi.
1: Tabii bir de yüksek rakımlı değil. Yani evet. Diğer örneklerde olduğu gibi işte
0: dört tarafı
1: Davos,
0: su.
1: Lozan ya da işte ne bileyim İsveç Alplerinde evet. Olduğu gibi de bir. 2000 metre
0: yok.
1: Üzeri değil, öyle değil. Peki Heybeli Ada'daki sanatoryumunda başka bir coğrafi bir avantajı var. O da Çam Limanı dediğimiz böyle bir oyulmuş bir koy gibi düşünelim. Onun hemen ucunda, tepesinde yer aldığı için sanatoryum. Güneyden esen o rüzgarları hani solunumu azaltıcı değil destekleyici. Çünkü nemi kurutucu o coğrafi olarak o sert kayalara çarpmadan önceki koyda bir şekilde göğsünde yumuşatıyor. Ve onun ardından bu nemin nem tutmayan ya da nemi azaltan kurutan bir havası var. Bir tanesi bu deniz ikliminden gelen. Ama hemen sırtını yasladığı orman çam ise iyonizasyonu artırıyor. Ya bizim nefes
0: yani
1: alma
0: iyonizasyon denizden yansıyan ışığın daha evet. Güçlü olması mı?
1: Evet, aynı yok. Çamların ürettiği havadaki oksijen miktarının
0: raya
1: hani evet,
0: biz burnumuza evet. Geliyor muhteşem koku.
1: Evet. Onun ya gibi. Bunu mesela Avustralya örneğinde başka tür çamlarla sağlanıyor veya işte ne bileyim farklı bölgelerde bu hani sadece deniz ile ilişkili değil, ağaçlar ile de ilişkili. Çünkü deniz kısmında nemi konuştuk ama hava aynı zamanda nemin dışında da unsurlar barındırıyor. Yani oksijenin yüksekliği gibi en basit.
0: Peki burada ağaç deyince aklıma geldi. Yani ağacın cinsi de önemli. Yani burada kızılçam.
1: Evet.
0: Hani diyorlar ya işte kızılçam yerine artık fıstık çamı dikelim.
1: Evet.
0: Hava çıkarıyoruz onları açık artırmada evet. Satabiliyoruz. Gelir var.
1: Doğru.
0: Hangisi daha kıymetli şimdi burada? Fıstık mı? Soluduğumuz hava mı?
1: Evet, buradaki aslında yani iklim dediğimiz tasdımen bu bahsettiğin hani toprağı da konuşuyoruz burada aynı zamanda.
0: Evet.
1: Örneğin mesela Heybeli Ada'nın işte antik dünyadaki ismi Halki, biliyorsunuz bakır. Yani bakırın serili olduğu bir ada. Aynı zamanda çam limanı olduğu yerde bakırlarla doğru. Dolayısıyla yani toprak minerallerinden tutalım da havanın diğer iklim koşullarına gece gündüz sıcaklığı arasındaki fark çok önemli. Örneğin çok açık olmaması gerekiyor. Hani gündüz ile gece arasındaki sıcaklık farkının olabildiğince birbirine yakın olması beklenir. Özellikle akciğer hastalıklarında. Bu açıdan da Heybeli Ada'daki iklim etütleri 1924'ten 1955'e kadar her ay bütün özellikleriyle tutulmuş bir raporlar var. Üzerine yazılan makaleler var. Tevfik İsmail Gökçe'nin başta olmak üzere yazdıkları. Ve bu da bir puanlama sistemi var. Şimdi detayına girmeyeyim. Ama yani bu puanlama sistemine göre örneğin nem oranı, rüzgarların basınç, sis, yıllık yağış miktarı rejimi ve bunların aylara dağılımı gibi kriterler göz önüne alındığında Davos'tan daha yüksek puanla çıktığını görüyoruz.
0: Ya,
1: bu da tabii yani o dönem için hakikaten çok değerli bir şey çünkü tedavinin kendisinin bu olduğunu yani iyi güneş almak, iyi proteinle beslenmek, iyi bir havayı solumak ve bunları bir arada düşündüğümüz zaman sanatoryum o dönemin 1850'den 1950'ye kadarki en önemli tıbbi tedavi aracı idi kurum olarak sanatoryum. O yüzden 1895'lerde ilk defa tartışma açılıyor. Sanatoryum kurmak istiyor Osmanlı son döneminde. Sanatoryumu nerede kuralım? Görüşlerinden bir tanesi adalarda açalım. Çünkü tıbbi folklorda zaten adaların iyi bir havası olduğu ve göğüs hastalıklarından iyi geldiğine dair bir hali hazırda bilgi mevcuttu. Sadece yani seyyahlarda değil orada da.
0: Kendi evet. Tecrübesi yani ben tabii. De mesela kişisel tecrübemi paylaşabilirim. Ben Büyükada'da da yaşadım. Oranın havası da çok güzel ama Hebili'ye geldikten sonra başka bir şey var orada.
1: Evet, adacılık yapmıyor.
0: Adacılık değil de. Yanlış. Yani yok, evet, uyuma, doğru, derin uyuma, ki, sabah kalkış falan yani tabii. Bu gözle gözüken bir şey değil tabii de. Ama doğru. Hani kişisel tecrübe tabii. Seyyahların zamanında tabii. Herhalde yaptığı buydu.
1: Tabii. Ya mesela işte Aziz Nesin'in işte babası bahçıvan olarak çalıştığı dönemde Bahriye'de annesini sırf bu yüzden getiriyor mesela. Hani sadece o da değil mesela romatizmal hastalıklarda, göğüs hastalıklarında adalar gelinen, kalınan ve dinlenildikten sonra, istirahattan sonra, iyi hissettikten sonra şehre dönülen bir mekanlardı. 1902'de Burgazada da ilk defa bir çocuk sanatoryumu açılıyor. O da kültürel bir
0: şey diyeceğim. Tabii. Bize sırasıyla tabii. Onu açıklarsan çok sevinirim. Tabii, tabii. Ama ben konuyu dağıtmayacağım. Parantez içinde bir şey açacağım. Şimdi Heybeliada Sanatoryumunu ve dava yeniden Diyanet'e verilme kararı çıktığı için Bir altını çizmekte fayda var mı? Yani bu sağlıklı havanın herkesin gelip kullanacağı bir alan halinde ve yine sağlıkta kalmasının bilimsel verilerle burada döküyorsun esasında.
1: Evet, evet. Ya hiç şüphesiz sadece bundan da değil 81 yıl sağlık amacıyla hizmet vermiş ülkenin en büyük sanatoryumu halen daha İlla göğüs hastalıkları üzerinde ilişkilendirmemize gerek yok. Bugün dinlenme, istirahat aynı yapıya örneğin hızla yaşlanan
0: çok
1: bir Türkiye
0: bir kompleks
1: nüfusunun
0: zaten,
1: yaşlarında.
0: Yani farklı da
1: değerlendirilebilir. Tabii. Yani sadece o değil çocukların da yaşlıların da başka türlü ruhsal bedensel ızdırap çekenlerin de ihtiyaç duyacağı bir yer halen daha orası. Çünkü zaten sağlık kültürüyle ilişkilenmiş bir alandan bahsediyoruz. Evet Heybeli'ye gelmeden önce şeyi de söyleyeyim çok hızlıca. Hani Burgazada da bir Avusturyalı bugün geçtiğimiz yıl kapanan Avusturya St. George Hastanesi'ne bağlı bir çocuk sanatoryumu açılıyor 1902
0: İlk
1: yılında.
0: Sanatoryum
1: İlk sanatoryumumuz bu. Yani Giovanni Battista Violi diye bir hekim, çocuk hekimi, çok ünlü de bir hekim. O Burgazada da 1902 yazında bir sanatoryum açıyor ve 1905 yılına kadar orada yani onlarca çocuk farklı yerlerden yani İtalyan, Avusturyalı, Türk, Müslüman, Ortodoks bir sürü çocuk özellikle yetim, öksüz ya da ailelerinde yoksul ailelerin çocukları oralarda bir çocuk sanatoryumunda tedavi olduklarını biliyoruz. 1905 yılında bu Şişli'ye taşınıyor. Dolayısıyla ilk tecrübe Burgazada'daki bu küçük çocuk sanatoryumu ile başlıyor. Hemen ardından 1927'de yine Burgazada da bu defa bu adalıların çok sevdiği Medeni Akman hastaları da ücretsiz muayene eden önemli ve meraklı bir röntgen uzmanı mütehassısı. Çünkü o zaman röntgen çok kritik bir yükselen bir şey gibi yani günümüzün yapay zekası gibi düşünelim. Yani o zaman röntgen öğrenmek çok önemli. Dolayısıyla röntgen uzmanı olarak buna heves ediyor ve Burgazada da kendi sanatoryumunu açıyor. 1927'de bugün işte adaların medeni bahçeleri dedikleri hemen girişte adaya yanaşınca hemen sağ taraftaki bugün Frigos Otel'in olduğu arka kısmında bir sanatoryum açıyor. Bu 1940 yılına kadar devam ediyor. Çünkü 39 yılında Medeni Akman ölüyor. 40 yılında sanatoryum kapanıyor. 20-25 yataklı özel bir sanatoryum burası. 1923 yılında da kuruluş iznini alıyor. 24 yılında hasta kabul eden bir de Büyükada Sanatoryumu var. Büyükada Sanatoryumu da 1977'ye kadar devam ediyor. O da 50 yataklı özel bir sanatoryum. Fakat 1924 yılında açılan Heybeliada Sanatoryumu ise diğer bahsettiğimiz Burgazada'daki, Büyükada'daki özel sanatoryumlardan butik ve sadece varlıklı sınıfa hizmet veren sanatoryumların farklı olarak ilk defa devletin ücretsiz yoksullar, işçiler veya işte erişmeleri için bir halk sanatoryumu olarak açılan bir sanatoryum idi. Heybeliada Sanatoryum.
0: Ve çok eşit yani milletvekili de İsmet İnönü de son derece kundra işçisi de eşit sağlık hizmeti alıyordu değil mi? Bu da çok önemli herhalde.
1: Şimdi bugünkü
0: sen
1: anlamda
0: kamusal.
1: Evet, evet şüphesiz diğer yerlerde de sanatoryumlar açılmıştı ama imgesi Heybeliada Sanatoryumu'nun hepsinin kurucusu ve esas büyük merkezi Heybeliada Sanatoryumu'ydu. Çünkü aynı zamanda sadece göğüs hastalıkları da değil mesela sadece verem de değil onu da hemen hatırlatalım. Göğüs cerrahisinin de bulunduğu bir merkezdi. Ya da işte o dönemler kalp damar hastalıkları cerrahisi henüz şeyden ayrışmamıştı. Örneğin mesela Siyah Mersek de Hebilada Senatoryumunda eğitim görmüştü. Ya da Bilgül Sönmez de. Yani bu tabii açıdan da orası bir aynı zamanda eğitim ihtisas yeriydi. Rehabilitasyon merkezi, hemşire okuluyla, kompleksiyle, her şeyle böyle bir adalar.
0: Terzi, kunduracı, tabii, yani meslek edindiriyor falan, tabii, değil mi? Yani tabii, müthiş
1: tabii,
0: bir...
1: Yani oradan topluma dönenlerin açtığı yerler de anahtarcısına, fotoğrafçısına bahsettiğin gibi. Dolayısıyla sadece adaların değil, İstanbul kültürünün, evet, de önemli bir parçasıydı.
0: Evet. Son bir dakikamız.
1: Öyle
0: ve
1: mi?
0: Evet, lütfen. Son olarak sanatoryum adaları araştırmandan yola çıkarsak, aklımızda kalmasını istediğin veya sanatoryumla ilgili adaların sanatoryumu, değil mi? Başlığımız.
1: Evet, sanatoryum adaları.
0: Ne demek,
1: evet,
0: istersin?
1: Şöyle söyleyeyim. Bitirelim. O zaman kitabın başlangıcında bahsettiğim küçük bir ayrım. Hı-hı. Sanatoryum, sanitaryum ve sanatoryum olmak üzere iki şekilde olur. Bir tanesi sanare, iyileştirmek, hı-hı, tedavi etmek, müdahale etmek, iyileştirmek. İkincisi de sanitas, sağlık, sağlıklı yer, sağlıklı yaşam. Adalar hem bir iyileştirme mekanı hem de doğanın kendi sinin sahip olduğu bir sağlık yaşam alanı. Dolayısıyla bu ikisinin bir araya çakıştığı yerler çok azdır. Dolayısıyla adaların geleceğinde de bugün belki de şöyle kapatabiliriz. Adaların kendisinin artık şifaya ihtiyacı var. Çünkü orada da bir ölçek büyüdü. Bir ilçe olarak 5 adanın bir araya getirdiği bu ilçede bir devlet hastanesi yok. Bir ilçe sağlık tesisi olarak. Dolayısıyla adaların kendisinin de artık sağlığa ihtiyacı var. Dolayısıyla oradaki bir sağlık tesisinin kalıcı olarak bu kültürel mirası da devam ettirebilecek, hmm, böyle bir çözüm için yine dönüp dolaştığımızda Heybeliada Sanatoryum'un bu tarihsel mirasıyla, evet, orada sağlık amacıyla ve kamusal bir alan olarak yeniden kullanılması, bu şekilde işlevlendirilmesi sadece Türkiye için değil, adaların kendisi için
0: kendisi
1: de önemli
0: için de
1: bir ihtiyaç.
0: Gerçekten hiçbir hastane yok öyle anlamlı şekilde can kurtarabilecek.
1: Evet.
0: Ve belki de bir program sonra bütün bu sağlıkla ilgili bir veriler toplayıp aktarabiliriz. Orada yaşayanlardan, yaşadıkları zorluklardan bu verilerle belki daha açık şey. Sen ne kadar hoşlanmasan da ben efendim bugün konuğumuz Profesör Fatih Artvinli'ydi. Kıymetli bilgiler için çok çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim Derya, davetin için. Teşekkürler.
0: Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz ve adalar hepimizin diyoruz.

0: Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zeynep Yürü'ye teşekkür ederiz. But if we're to have a perfect
1: understanding. This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
2: Apaçık Radyo.
3: Apaçık Radyo. Radyo.
2: Radyo.
3: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Apaçık.
4: Yeşilçam Arkeolojisi.
5: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
4: Çarşamba günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
6: Alla Turca. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri.

0: Çarşamba günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar, Ersin Antep ve Ozan Binici.

0: Hazırlayan ve sunan Hande Akkan.
1: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Tınılarıyla fark yaratan genç neslin müzik serüveni yeni başladı. Ben programı hazırlayan ve sunan Hande Akkan. Yeni'ye hoş geldiniz. Efendim, tınılarıyla fark yaratan genç neslin müzik serüveninde bugün müziğin hafızayı nasıl taze tuttuğunu, yaşattığını anlatan bir eser çalacağım ve eseri size anlatacağım. Sular altında kalan bir coğrafyanın sesini nasıl yeniden duyulabildiğini, müziğin ne kadar etkili olduğunu, çağdaş Amerikalı besteci Nancy Ives'ın Celilah Falls adlı çarpıcı eseriyle birlikte keşfe çıkacağız. Amerika'dayız, Kuzey Amerika'dayız. Yerli halkların neredeyse 15 bin yıldır en önemli yaşam, ticaret ve kültür merkezlerinden biri Celilah. Celilah şelalesi 1957 yılında 6 saat içinde sular altında kalıyor. The Dalles Barajı'nın suları altında kalıyor ve tahmin edeceğiniz üzere bu kadim coğrafyanın hikayesi bir anda üretkenlikten bambaşka bir noktaya evriliyor. İşte bugünkü konumuz bu. Önce size tabii Nancy Ives'tan bahsetmek isterim. Nancy Ives 50'li yaşlarını yaşayan bir Amerikalı hem cello sanatçısı hem de kompozitör. Hayatı boyunca aslında cello çalıyor, eğitimini de bunun üzerine alıyor. İyi üniversitelerde eğitim görüyor. Kansas Üniversitesi'nde başlıyor, ardından Manhattan Üniversitesi'nde müzik yüksek lisans eğitimini ve doktora eğitimini tamamlıyor Ives. Aslında büyük eğitimi dediğim gibi biyolonsel üzerine ve 2000 yılından bu yana da Oregon Senfoni Orkestrası'nın solo cello sanatçısı olarak görev yapıyor. Ve Amerikan müziğini tabii dikkat çeken hem yorumcularından hem de bestecilerinden biri. Tabii eserlerinden bahsediyor olacağız bugün. Eserlerinde çoğunlukla doğa, çevre, tarih ve insanın yaşadığı coğrafya ile kurduğu ilişkiyi merkeze alıyor Ives. Ve onun müziği yalnızca estetik bir anlatım değil, kültürel hafızayı yaşatan bir araç. Açıkçası kendisi de her zaman müziğiyle ilgili bunu vurguluyor. Ben kültürel hafızayı yaşatmaya yönelik bir araç olarak kullanıyorum besteciliğimi. Doğadan ilham alan eserleri arasında dünyanın en büyük kavak kolonisi olan titrek kavak kolonisi organizmalarından biri kabul edilen pandoları konu aldığı bir eseri var. Arktik'teki iklim değişikliğini ve Inuit topluluklarının tanıklıklarını odağına aldığı Black Snow Dark Ocean isimli bir müziği var. Kolombiya nehrini anlatan The Spirit of the Columbia var ve bu hafta dinleyeceğimiz Celilah şelalesinin hafızasını yaşatan Celilah Falls isimli müziği var. Herhalde Nancy Ives'ı en iyi tanıtacak cümle şu olsa gerek: doğayı yalnızca betimleyen değil, doğanın hafızasını ve insanla ilişkisini müziğe taşıyan bir besteci. Çocukluğundan itibaren müzikle iç içe büyüyen bir müzisyen. Annesi keman çalıyor, babası ise çok sesli müzik, çok sesli koro müziğinin tutkunu. Dolayısıyla ailesinde her daim müzik var. Sonra üniversitede, Kansas Üniversitesi'nde cello üzerine eğitim alırken bestecilik dersleri de alıyor ve bunu Manhattan School'da hayatının merkezi haline koymuyor ama her zaman cello performanslarının yanında mutlaka bestecilik de var. Tabii onu bestecilikte ileriye taşıyan aslında New York'ta çağdaş müzik topluluklarında yüzün üzerinde dünya premierinde yer alması ve yeni müziğin yaratım sürecini yakından tanıması. Bu da onu besteciliğe yöneltiyor. Bir de tabii başka bir buluşma var. İşte 2014 yılı yanılmıyorsam onun hayatındaki bir kırılma noktası. Bir cello projesi var Portland'da. Onun için küçük bir beste siparişi alıyor. Ve işte bu da onun besteciliğe yeniden dönmesini sağlıyor. Kendisi diyor ki besteciye mutlaka döneceğimi hep biliyordum. Sanki kapımı çalan bir şey vardı, bana bunu yapmalısın diyordu. Bugünkü konumuz Celia Fall ve onun hikayesi. Şimdi hikaye şöyle başlıyor. 1957'de dediğim gibi baraj bütün şelaleyi yutuyor adeta. Ve Celia'da Batı'nın Niagara'sı olarak isimlenen bir yer. Kuzey Amerika kıtasının en eski sürekli yerleşim ve ticaret merkezi binlerce yıldır. Mesela somon kültürü çok önemli. Burada dünyanın en büyük somon göç yolu var. Bölgedeki yerli kabileler şelalenin üzerinde ahşap iskeleler kuruyorlar ve geleneksel avlarla somon avlıyorlar. Devasa pazarlar kuruluyor. Nehir o kadar balık doluymuş ki zamanında yerliler somonların sırtına basarak karşıya geçebiliyorduk diyorlarmış. Tabii 1957'de Dalles Barajı faciası var 10 Mart. İşte ABD hükümeti oraya baraj şey yapıyor, işte inşa ediyor ve kapaklarını kapatıyor. Sadece birkaç saat içinde baraj suları yükseliyor. Binlerce yıllık kutsal Celia şelalelerini ve yerli köyleri tamamen su altında bırakıyor. Tabii yerli halk sadece geçim kaynağını değil, asırlık kültürel ve manevi yuvasını da kaybediyor. Bu olay bölgedeki yerli toplulukların hafızasında asla kapanmayan derin bir yara olarak kalıyor. Şimdi eserin doğuşuna gelelim. Nancy Ives bu trajediyi ve yerel halkın yok olmayan bağlarını anlatmak için iki önemli yerel sanatçıyla görüşüyor. Bunlardan bir tanesi şair, o da bir Kızılderili, Edmond Shoshone Bannock kökenli bir şair. Bir de Joe Cantrell var, o da Cherokee kökenli bir fotoğraf sanatçısı. Yani ikisi de Amerika'nın yerlilerinden. Ives, Edmond'un şiirsel anlatımlarını ve Cantrell'in şelalenin eski görkemini ve baraj sürecini belgeleyen tarihi fotoğraflarını müziğiyle birleştiriyor ve ortaya da hem işitsel hem de görsel bir ağıt çıkıyor. İlk olarak 2022'de o da orkestrası için Celia Şelaleleri Biz Oradaydık adıyla sahneleniyor. Sahneleniyor diyorum çünkü işin içinde malum şiir ve fotoğraflar var. Ardından da Haziran 2025'te Oregon Senfoni Orkestrası tarafından tam bir senfoni orkestrası için yeniden Ives düzenliyor ve seslendiriliyor. İşte biz bu yıl yayınlanan bu taptaze albümden bu eseri dinleyeceğiz. Hem dijital hem de plak formatında yayınlandı eser. Şimdi eseri şöyle düşündüm. 11 bölümlü eseri sanırım 2 haftaya bölmek zorundayız. Çünkü bu kadar kıymetli bir eseri açıkçası hem bölüm bölüm anlatmak isterim. Aynı zamanda da tüm eseri de dinletmek isterim. Dolayısıyla şimdi kısa kısa size bölümlerden bahsetmek istiyorum. Çünkü yani oldukça etkileyici hakikaten. Ve aynı zamanda bu iki müzisyenle olan ilişkiden de bahsetmek istiyorum. Hem Cherokee'li fotoğrafçı Joe Cantrell hem de Shoshone ve Bannock şairi ve hikaye anlatıcısı Ed Edmore. Şöyle, bu eser beni şöyle etkiledi. Ives besteyi yazarken nehrin ritmini anlatabilmek için Columbia Nehri kıyısındaki kayalıklara uzanmış ve saatlerce, günlerce suyun sesini dinlemiş. Dolayısıyla bu eserde duyduğumuz ritmik figürlerin bir kısmı gerçekten de suyun akışından ve o somonların kayalara çarpışından esinlenmiş. Yani doğa burada sadece ilham kaynağı değil, adeta eserin ortak bestecisi şeklinde. Tabii eser 11 bölümden oluşuyor. Dediğim gibi her bölüm hafızanın başka bir katmanını anlatıyor. Nehrin doğuşu var, balıkçılar var, büyük babanın hikayesi var, çocukluk anıları, şelalenin sular altında kalışı. Dolayısıyla bir kutsal kaya figürü ve sonunda da elbette her daim kaybetmememiz gereken umut. Şelale görünmüyor olabilir ama yok olmadı diyor eser. Hala suyun altında, tıpkı insanların hafızasında yaşamaya devam ettiği gibi diye de bir eser, bir notla bitiriyor eseri. Yani bazı eserler kulağımıza, bazı eserler de vicdanımıza, ya işte Celia Fall notalarla yazılmış bir senfoni olmanın ötesinde aslında artık haritalarda görünmeyen bir coğrafyanın hafızasını yaşatan müzikal bir anıt. Malum baraj yalnızca bir nehri durdurmaz, binlerce yıllık bir kültürü de sessizliğe gömebilir. İşte biz de bunu, çevre, tarih, yerli kültürü, biz bunu unutmayacağız ve bir çağdaş sanatçı da işte bu şekilde bir eserini bu çerçevede hazırlayıp hafızamızı her daim taze tutmayı da hedefliyor. Peki, şimdi gelelim ilk iki bölümden bahsedeyim, sonra da artık Nancy Ives'ın müziğine kulak verelim. Birinci bölüm Celaylı Balıkçıları. Teması yerli halkın binlerce yıllık geleneksel somon avcılığı ritüellerini ve iskeleler üzerindeki yaşamını anlatıyor. Müzik ise şöyle, müzikal detaylar. Şiirde geçen nehrin hırçın dalgaları, şelalenin gürlemesi ve balıkçıların ahşap platformdaki hareketleri tasvir ediliyor. Müzik bu bölümde oldukça hareketli, ritmik ve türbülanslı bir yapıya bürünerek nehrin eski gücünü yansıtıyor. İkinci bölüm Büyük Baba hikaye anlatıcısı. Yerli kültürün en önemli unsurlarından biri olan sözlü tarih ve nesilden nesile aktarılan hikayeler üzerine olan bir bölüm bu. Bilge yaşlıların ve kabile şeflerinin topluluk üzerindeki manevi rolünü anlatıyor ve bunu adeta yüceltiyor. Ve bu şiire eşlik eden müzikte ise çok daha ulvi, sakin ve zamansız bir atmosfere bürünüyor. Geçmişe duyulan saygı ve bilgeliği simgeleyen bir bölüm. Şimdi Oregon Senfoni Orkestrası'nın yorumuyla Nancy Ives'ın Celaylı Şelaleleri isimli müziğinin ilk iki bölümünü dinliyoruz.

Bugün yeni de Nancy Ives'ın, Amerikalı besteci Nancy Ives'ın Celaylo Şelalesi'nin hikayesini anlattığı eserini dinliyoruz. 11 bölümlü eser. Oregon Senfoni Orkestrası yorumluyor. Biz iki şiirli bölüm, iki adet de orkestra bölümü dinledik ve 4 bölümü geride bıraktık. Birinci bölümde Kolombiya Nehri'nin dağlardan doğuşunu ve Celaylo'ya doğru yolculuğunu dinledik. Müzikal bir bölümdü. Ondan sonra Celaylolu balıkçıların hikayesini dinledik. Edmond'un şiirinden ve aynı zamanda şair kendi eserini bu senfonik eserde seslendiriyor. Dolayısıyla duyduğumuz ses Edmond'un sesi. Somon avlayan balıkçılar ve onların gündelik yaşamını anlattı. Sonra üçüncü bölümde yine bir enstrümantal müzik duyduk. Orkestrayı tek başına duyduk. Derin zamanlar, binlerce yıllık jeolojik zaman ve insan ömrünün küçüklüğü üzerine bir bölümdü. Ve dördüncü bölümde yine Edmond'un sesinden büyük babanın hikayesini dinledik. Ve büyük babanın anlattığı kadim hikayelerle müzik devam etti. Şimdi beşinci bölüme geldik. Beşinci bölümün ismi En Çok Özlediğim Şey Siz. Burada Edmond artık kendi hikayesini, şiirini bir kenara bırakıyor. Bu sefer kendi çocukluğunu anlatıyor. Bence eserin en duygusal bölümlerinden bir tanesi. Edmond gerçekten Celaylo Fall'da büyüyor. Ve onun söylediği en dokunaklı şey de en çok özlediğim şey şelalenin oluşturduğu, yoğun akışıyla oluşturduğu su sesiydi diyor. Çok güçlü bir ayrıntı. Ve çünkü insan bazen manzarayı değil, kokusunu, sesini ya da tenine değen nemi özleyebilir. İşte Edmond da burada sisi kaybolan çocukluğun simgesine dönüştürmüş. Oregon Senfoni Orkestrası'nın yorumuyla dinliyoruz.

Yeni de Amerikalı kadın besteci Nancy Ives'ın Celaylo Şelalesi isimli orkestra eserini dinliyoruz. Aslına bakarsanız bu sadece bir orkestra eseri değil, müzik, şiir, sözlü tarih ve fotoğraf sanatını bir araya getiren bir hafıza anıtı. Eğer radyonuzu şu an açtıysanız, yeni dinlemeye başladıysanız kısaca bir hatırlatmada bulunmak isterim bu eserin hikayesini. Efendim, ABD Kolombiya Nehri üzerine bir baraj inşa ediyor, The Dalles Barajı. Ve 1957 yılının 10 Mart'ında barajın kapaklarını kapatıyor ve sadece 6 saat içinde binlerce yıldır var olan Celaylo Şelalesi ve etrafındaki köyler sular altında kalıyor. Celaylo Şelalesi Kuzey Amerika yerlileri için belki de 15 bin yıldan uzun süredir ekonomik, kültürel ve ruhsal yaşamlarının da merkezi. Somon balıkları buraya göç ediyor, kabileler burada buluşuyor, ticaret yapıyor, hikayeler anlatıyor. Barajla birlikte, ama bu sadece şelale değil, komple bir yaşam biçimi de ne yazık ki 10 Mart 1957'de yok oluyor. Nancy Ives bu hikayeyi, bu durumu, bu olayı hafızalardan silinmesini istemiyor ve bunu konu aldığı bir eser yazmaya karar veriyor, ama tek başına da bunu yapmak istemiyor. Yanına iki sanatçıyı daha katıyor. Bunlardan bir tanesi Ed Edmo. O da bizzat kendisi Celaylo Şelalesi'nde yaşamış bir şair ve aynı zamanda da bir fotoğraf sanatçısıyla da ilişkiye geçerek, o da bu arada bir Amerika yerlisi, Cherokee yerlisi. Onun da Celaylo Fall'la ilgili fotoğraflarını kullanarak böyle bir hafıza diriliği yaratmaya çalışıyor. Biz şimdi 5 bölümü dinledik ve bu arada eserde duyduğumuz şiiri okuyan erkek sesi de bizzat şairin ta kendisi Ed Edmo. Peki, şimdi devam edelim 6. ve 7. bölümle. 6. bölümde tekrar büyük babanın sesini duyacağız. Ama bir nevi aslında yalnızca yankısı kalacak. Çok kısa, yaklaşık 40 saniye süren bu bölüm, geçmiş ile bugün arasında bir nefes gibi bir bağ oluşturacak ve büyük babanın anlattığı hikayeler artık tamamlanıyor, ama sözler havada asılı kalıyor. Müzik hafızanın kolay kolay silinmediğini fısıldıyor. Yani bazen bir insan aramızdan ayrılır, ama sesi odanın içinde kalmaya devam eder ya. İşte bu bölüm tam da öyle bir bölüm. 40 saniyenin ardından da Celaylo Blues isimli bölüm başlayacak. Ama burada blues tesadüfi kullanılan bir kelime değil, müzik türünü değil, hali, yani yas tutma halini anlatıyor. Şelalenin kaybolmasına duyulan acı artık kişisel bir hatıraya dönüşüyor. Ed Edmond'un şiiri öfke saçmıyor, ama çok derin bir hüznü anlatıyor. Nancy Ives burada yüksek sesi dramatik patlamalar yapmıyor müziğinde. Ağırlaşan armonlar ve kırılgan melodilerle anlatıyor. Ve eser boyunca hissedilen en yoğun keder de burada belirginleşiyor. Yani şimdi düşünelim. Hafızamızı tekrar bir kurcalayalım, tekrar bir canlandıralım. Burada bir şelalenin yası tutuluyor ya, bizim de ülkemizde o kadar çok fazla tuttuğumuz aslında yas var ki keşke hafızalarımızdan silinmese ve her daim canlı kalsa. Peki, Celaylo şelalesi insanlar için yalnızca bir su değil, evleri, çocuklukları ve ortak hafızaları, işte kaybettikleri bu. Kulağımız Oregon Senfoni Orkestrası'nda ve Nancy Ives'ın Celaylo Şelalesi isimli müziğinde.

0: Again, we drowned.
1: Sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, yeni de bu hafta müziğin hafızayı nasıl yaşattığını ve sular altında kalan bir coğrafyanın sesini nasıl yeniden duyurabildiğini çağdaş Amerikalı besteci Nancy Ives'ın Celaylo Şelaleleri adlı çarpıcı eseriyle birlikte keşfe çıktık. 11 bölümlü eserin ilk 6-7 bölümünü dinledik, düzeltiyorum. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve Celaylo Şelalesi'ni 1957 yılında The Dalles Barajı'nın suları altında kalmasının hikayesini, yani binlerce yıl boyunca Kuzey Amerika yerli halklarının en önemli yaşam, ticaret ve kültür merkezlerinden biri olan Celaylo Şelalesi'ni konuşmaya ve Nancy Ives'ın müziğini dinlemeye ve bu kadim coğrafyanın hikayesini anlatmaya devam edeceğiz. Şimdi bugünlük yeninin sonuna geldik. Sevgili teknik masadaki dostlarım, Dilay'a ve Andre'ye bu yayını kulaklarınıza canlı canlı taşıdıkları için çok teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Ve böylelikle Nancy Ives'ın yaşamı, müzik dili, Celaylo Falls'un ortaya çıkış hikayesi, tarihsel kültürel önemi, eserin bölümleri, müzikal anlatımı, sonra kullanılan metinler, yani şair Edmond'un katkısı, eserde duyulan seslerin orkestrasyonlarının anlamlarını, ilk seslendirme, eleştiriler ve dinleyicilerden aldığı tepkileri konuşmayı sürdüreceğiz. Şimdi bugünlük yeniyi kapatırken minik bir hatırlatma. Efendim, Apaçık Radyo'nun web sayfasını ziyaret ediyor musunuz? Müthiş, sadece program ve programcılar üzerine değil, aynı zamanda müthiş bir bilgi kaynağı. Bugün neler oluyor, neler bitiyor, bütün dünyada duymadığınız her şey o sitede var. Ama aynı zamanda bir de destekçi butonu var. Söylemek isterim ki 2 haftadır bir destekçi anons etmiyorum ve desteklerinizi radyom ve programım adına bekliyorum. Açıp Apaçık Radyomuzun web sitesinden ya da akıllı telefonlarınızdaki uygulamasından çok 2 dakikalık bir süre içinde destekçi olabilirsiniz. Hem bendeniz programcı Hande Akkan'ı çok mutlu etmiş, aynı zamanda da radyomuza katkılarınızı sunabilirsiniz. Ufak hatırlatmayla birlikte herkese şahane bir hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Turgay Tuna'yla Kıyı Köşe İstanbul.
1: Gidere gider iken aldıda bir yağmur. Gidere gider iken aldıda bir yağmur.
0: İstanbul'da mekanlar, olaylar ve insanlar.
1: Gece uykudan uyanmış gözlerim mamur. Gece uykudan uyanmış gözlerim mamur. Gece ben ben
2: Perşembe sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
3: Gelecek istasyon Taksim. Havataşı'nın izleyicileri. Taksim kalabalık bir yer var.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nur Deriş'e teşekkür ederiz.
2: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır.
3: Dünyayı çevirenlerden herkese merhaba. Bugün çok güzel bir konuğum var. Vivette Canetti'yi ağırlıyorum. Birlikte edebiyata bakacağız, çevirilere bakacağız, romanlara bakacağız ve dijital yayıncılığa gireceğiz. Dolu dolu bir sohbet bizi bekliyor. Öncelikle hoş geldiniz Vivette
4: Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Beni ağırladığın ve böyle güzel tanıttığınız için.
3: Ben çok teşekkür ederim davetimi kabul ettiğiniz için. Vivette Hanım, çok şey var yani, yazdığınız romanlar, yaptığınız çeviriler, öyküler, bir pıtırcık var tabii, çok eski okurunuzum diyeyim, çevirilerinizin okuruyum. Colette var, Janico, Colette'den iki çeviriniz ve romanlar, hepsinin üzerinden biraz geçelim istiyorum ama tabii programın birazcık içeriği gereği Dünyayı Çevirenler konuklarına önce ilk çeviri hikayesi nasıl başladı diye soruyor. Ben de bunu sormak istiyorum. İlk çeviriniz hangisi? Pıtırcık nasıl size geldi? Colette nasıl çevirdiniz? Bir de bir Roman Gary var, Onca Yoksulluk Varken. Biraz bize anlatır mısınız?
4: Evet, aslında çok az kitap çevirdim ben. Yani çok az çevirim var diyebilirim. Şöyle ayırayım. Bir 20'li yaşlarına, yani 25'e varmadan bitirdiğim bir şey Pıtırcıklar. 25'ime varmamıştım. Sanıyorum 23-24 yaşında bitmişti bütün seri. Evet. Çevirmiştim. Yani çok eski. Çok. Şimdi şöyle bir çevirilerimle ilgili şöyle bir şey anlatabilirim. Bazı mesela ayırabiliriz. Bir pıtırcıkçılar var. Onlar beni neredeyse orada bıraktılar. Twitter'da bir kere galiba. Yine çok meraklı, pıtırcık hayranı bir çocuk. Benim çocukluğum pıtırcık dedi. Ve Vivette Canetti benim çocukluğum. Dolayısıyla kazara televizyona çıktığında herhangi bir konu konuştu, hemen kapatıyorum. Beni hayal kırıklığına uğratabilir, çocukluğumu yıkar diye korktuğum için dondurdu dediğim o. Düşünebiliyor musunuz? Evet, evet. Böyle bir grup var, kocaman bir grup. Evet. Pıtırcık, Vivette Canetti pıtırcık demek. Aman başka hiçbir şeyini duymayalım, bilmeyelim, işitmeyelim. Sonra Colette'çiler var. Çok Colette meraklısı. Ah, Janico'yu ne güzel çevirmiştin. Şimdi 23 yaşında. Şimdi
3: Colette 30... mi 23 yaşında?
4: Hayır, 23 yaşında pıtırcık Goscinny. Ben de daha çocuğum. Öyle sayıyorum kendimi. Belki öyle bir yakaladığım bir ritim var diyelim.
3: Nasıl geldi pıtırcık çevirileri size?
4: Şöyle, Milliyet Sanat'ta çalışıyor muydum, sana başlamış mıydım, başlamamış mıydım, Onka Ajansı vardı arası. Evet. O kadar harikulade bir adamdı ki, Osman Karaca, Galatasaraylı, Galatasaray Mektepli, derdi ki Vivette'ciğim bakar mısın şu kitapları, al istediğini oku ve bana fikir ver, yani bu basılır basılmaz, ne olur ne olmaz. Ben pıtırcıkla orada seri halinde, hani daha önce okumuşluğum da yoktu. Evet. Olduğu gibi aldım, okudum. Yani Osman Bey, bu bir ya yıkar ortalığı.
3: Harika.
4: Yani şöyle, yani neticede 23 yaşında birine güveniyorlar ve İlkü Tamer harika bir insan. Evet. Kabul etti ve daha doğrusu şöyle, önce Milliyet Çocuk Dergisi'nde çıktı o pıtırcıklar. Evet, geçen gün bir yazar, çok tatlı bir yazar, hem de İzmirli, onu anlatıyordu. O Vivette Canetti'nin o upuzun upuzun cümleleriyle, o uzun cümleler tabii şeyde, sonra tabii Can Yayınları, Erdal Öz gibi çok güzel Türkçesi olan müthiş bir editör vardı. O biraz kesti o cümleleri, yani şöyle diyelim, bir cümleyi, Goscinny de cümleleri çok uzundu, ben de çok uzun olsun istiyordum onlar.
3: Ona bir uydunuz aslında çevirirken.
4: Onlara yok, onları mesela, onlar ikiye üçe bölündü. Böyle der, çocuklar için belki de iyi oldu ve Türkçe okuru onunla çok tatlı bir ilişki kurdu. Evet, hakikaten çok. O kitaplarla. Hikaye bu, pıtırcınki çok basit. Doğru. Sonra 33 yaşlarımda aşağı yukarı gene Fransa'da tanıdığım, yani bir yazar ya da bir çevirmen ne kadar çok kimlikli olabilir? Herkes ne kadar çok kimlikli? Onu anlatmak için biraz böyle özetliyorum. Jacques Vergès'in Türkçe esas adı savunma stratejisi. Hı-hı. İşte kopuş savunması var, uyum savunması var. Müthiş bir kitap. Çok Hı-hı. büyük bir düşünür. Büyük bir avukat, dev bir avukat. Çağın büyük bir avukatı. Metis'ten çıktı o. Orada editörlerin isteğiydi, bunu savunma saldırıyor yapalım mı Türkçe'de diye. Hı-hı. Tabii ben kendisine hemen sordum. Çünkü devamlı konuşuyordum kendisiyle, irtibat halindeydim. Hı-hı. Dostlukta. Tabii dedi, olur. Hı-hı. Ve sana dedi bir tavsiyede bulunacağım. Hayatta her zaman ayrıntılarda taviz ver. Ayrıntılarda taviz ver ki esas da vermeyiz. Bu bir ayrıntıdır dedi. Savunma saldırıyor olsun.
3: Harika, bunu yazacağım kenara.
4: Savunma saldırıyorum da fanatikleri vardır. Onların mesela pıdırcıklardan haberi bile yok belki de.
3: Gerçekten.
4: Evet, inanılmaz. Avukatlar, işte her kesimden, muhafazakar kesimden olsun. Zaten muhafazakar kesimden bir grup. Çünkü ben cesaret edemezdim. Hani buraya fuara çağıralım Vergès'i diye. Onu koruyabilir miyiz, koruyamaz mıyız? Emin olamazdım. Ama muhafazakar kesim bir gün onu davet etmeye karar verdi. Tapıyorlardı ona. Hı-hı. Ve bana telefon ettiler. Davet ettiler beni de. İşte Hı-hı. sana müteşekkiriz, nasıl bir kitap kazandırdın bize diye. Harika. Şimdi o verle pıdırcıkları hiç tanımaz. Bir de koletçiler var. Ama bu benim çok kişiliğim. Farklı farklı bölümleri.
3: Onu diyecektim. Yani o kadar farklı yazarlar, tarzlar ki. Aslında birleştikleri bir nokta var. Birazdan belki onu açarız ama buyurun Colette şimdi geçebiliriz.
4: Biraz siz konuşun. Ben epeyce konuştum.
3: Ya belki şeyi söylemek lazım. Yani Goscinny'yi hemen geçmek istemiyorum. 26'da doğuyor ve 20. yüzyıl Fransız çocuk edebiyatının en önemli yazarlarından bir tanesi. Aslında çocuk edebiyatı demek çok doğru değil. Çünkü anlatı tekniği bakımından evet pıtırcık anlatıyor. Birinci tekil kişi anlatımı üzerine kurulu ama onun diliyle yetişkinlerin davranışlarını çocuk mantığıyla okuyoruz. Ve aslında bir çifte ses var işittiğimiz. Yani bu müthiş bir şey.
4: Evet.
3: Ben pıtırcıkları okumuş, çocuğuna da pıtırcıkları okumuş bir çocuk olan anne olduğunda da çocuğunu okumuş, okutmuş
4: çok tatlı
3: biri olarak, yani müthiş kitaplardı ve şey tabii, yani orada eğlenceli bir işte okul, tatil, işte bisiklet, pıtırcık santranç oynuyor, pazara gidiyor, kampta futbolcu, pıtırcığa bir öpücük sizin çevirdikleriniz üzerinden, işte pıtırcık tatilde, pıtırcığın bisikleti. Burada aslında çocuk kendi yaşamını anlatırken biraz da toplumsal normları da, yani o aile yaşantısını, okul disiplinini, orta sınıf değerlerini, toplumsal beklentilere yönelik ince hicvini çok güzel bir şekilde veriyor. O anlamda da inanılmaz bir aslında mizah gücü var. Ama bu sadece şey değil, yani mizah güldürme aracı değil burada. Aynı zamanda bireyle toplumun arasındaki ilişkileri sorgulayan bir şey, bir teknik gibi. Hı hı. O yüzden hem çocuk okurları var bu yazarın, hem de yetişkin okurları var. O anlamda da inanılmaz bir çifte ses var işittirdiği. Tabii Sempe'yi de anmadan geçmek hiç istemem.
4: Evet.
3: Muhteşem çizimleri
4: desenler
3: var.
4: Evet.
3: Nasıl bir buluşma Jean-Jacques Sempe ile
4: Goscinny? Şimdi şöyle, aslında Goscinny hakikaten o dönem için hani bir deha diyebiliriz.
3: Evet.
4: Çok rahat. Hı hı. Çünkü tek ürünü de o değil. Pıtırcıklar evet. değil. Biliyorsunuz Asterix'i de o yazdı.
3: Evet, evet.
4: Ve Red Kit de onun. Yani bu ikisi, iki
3: hepsi başyapıt, yani evet, başyapıtlar.
4: hakikaten o da zaten o çizgi romanlarının okurlarını 7'den 77'ye diye tanımlar.
3: Evet.
4: Onun sloganıdır. evet, çok çok değişik bir mizah olan bir adamdı. Çok genç vefat etti.
3: Çok. Evet.
4: Öyle.
3: Çok güzel. Harika. Ben işte biraz Goscinny'yi anlatmak istemiştim. Şimdi
4: çok
3: sizi,
4: iyi oldu. Teşekkürler.
3: Size, evet,
4: şimdi
3: teşekkür
4: şöyle oluyor bazen. Şimdi siz çok zarif ve genç bir annesiniz. Çok da memnun oldum. Bazen böyle biri geliyor kelli felli. Bayağı kelli felli ama. Hı-hı. Afiyet hanım, ben pıtırcıklarla büyüdüm deyince ben kendimi iyi hissetmiyorum. Yapma. Sen de yapma. Sen de mi benim pıtırcıklarla büyüdün? Benim dediğim tabii çevirilerim. Bir de o da var.
3: Evet.
4: Hakikaten pek çok nesil şimdi artık. Evet. Diyebiliriz böyle.
3: Çok çok gelişim. Çok özel bir metin. Gerçekten ne çok mutlu. Teşekkür ederim ben de. Yani ve çok çok iyi
4: tabii,
3: bir çeviri.
4: Önce
3: yani
4: önce Goscinny'ye evet. teşekkür ediyoruz. Hı-hı. Biz de çevirmenin rolü bu zaten. Bir ritmi vermeye çalışmak neticede evet. sadık olarak tabii ki.
3: Ama tabii bu
4: sadık
3: metinler,
4: olmak.
3: Evet, bu metinlerle başlayınca da çeviri işini çok sevmiş olmalısınız diye düşünüyorum.
4: Yok, o kadar değil. Hiçbir zaman değil. Sonra arada şöyle bir şey oldu. Tabii herhalde daha çocuğum o sırada. Öyle kabul ediyorum. Cemal Süreya çok güzel bir antoloji hazırlıyordu. Hı-hı. Gene Milliyet için ve Fransızca bölümünden sorumluydu. Hı-hı. Hemen de cesarete bak, çat çat yukarıda çalışıyordu. Hı-hı. Bizim o gazeteciler cemiyetinde bulunduğu CAL'daki binanın en üst katında işi icabı oradaydı. Yani biliyorsunuz bir memuriyeti de vardı.
3: Evet.
4: Mali müşavirdi kendisi. Dedim ki hocam dedim şey yapalım mı, ben Boris Vian çevireyim mi madem siz şey yapıyorsunuz birkaç tane böyle onun şarkılar filan gibi tabii Bodler Rambo filan değil yani evet. Boris Vian neticede evet. o kadar tatlı bir insandı ki ciddi de yani ciddi biri çok yap dedi tamam bekliyorum dedi iki uzun şarkısını çevirmiştim şarkı şiir diyoruz biz. Hala çalışırım onların üzerine biliyor musunuz?
3: Gerçekten.
4: Şimdi sitemde hani kamuya açtım sitemde var öyle bir tane Evlenmeyin Kızlar diye muazzam bir şarkısı var onun. Onu böyle iyice daha bir ustalaşarak daha ama tabii bozmadan hiçbir zaman bozmayacaksın. O ritme sadık kalacaksın. Uğraştırıyor tabii insanı çok uğraştırır çeviri. Yani eğer yazmak istiyorsan bir noktada kaptırabilirsin çok kendini yani biraz durmak ve mesafe koymak gerekiyor.
3: Tabii, bekletmek lazım.
4: Yani çeviriye ara vermek gerekiyor. Tabii. Çok sonra da Colette'i nitekim Boris Vian sadece birkaç şiirdi. Jacques Vergès'inki sadece bir kitaptı. Sonra işsiz kaldığımızda böyle 28 Şubat zamanı aşağı yukarı yeni yüzyıldaydım galiba köşe yazarıydım. Böyle orada bir işimiz bitti. Yani aslında basınla işimiz aşağı yukarı bitmiş oldu. Sonra aktüelde biraz devam ettim o yazılara. Boştum ya dedim ben bu kadar Colette meraklısı biriyim. O kadar Colette delisi biriyim yani çok yazı da yazmıştım çok Colette hakkında öküze şuraya buraya yani denemelerim vardı Colette'le alakalı ve içime de iyice sinen bir daha yapayım o cicimi bir de kendi gözümle çevireyim.
3: Azerhat çevirisi Cicim
4: evet.
3: adıyla çıktı.
4: Evet, tabii. Ya biliyorsunuz çeviriler yenilebilir.
3: Tabii. Tabii yani, tabii kesinlikle.
4: Şimdi büyük bir isim tabii de Dostoyevskiler her an yenileniyor Avrupa'da. Hı-hı. Yeni bir nesilden yeni biri çıkıyor. İşte
3: tabii.
4: bir daha denemek. Gayet iyi bir
3: kesinlikle.
4: Şey bu. İyi bir şey bu. Kötü bir şey değil.
3: Müthiş bir ön söz var. Yani sizin tabii bu yani Sherry orijinal adı. Siz Janiko ismiyle
4: evet.
3: çeviriyorsunuz. Ve çok güzel bir ön söz var. Yani elinize sağlık. Ben
4: sağ
3: keyifle de çok okudum ve çok şey öğrendim. Yani Colette üzerine de ve Colette'in yarattığı etki üzerine de Clézio'nun çok hoş
4: evet.
3: bir alıntısı da var yani sizin verdiğiniz kitapta. Biraz peki yani Colette o zaman okul yani çeviri siz bazen şöyle oluyor. Çevirmenlere bu kitabı çevirir misiniz diye bir yayıncı da
4: evet,
3: getiriyor
4: evet.
3: ve ilk kez o zaman karşılaşmış oluyorlar ama anlıyorum ki siz Colette'de
4: evet.
3: çok daha önceden
4: ben
3: tanıştınız.
4: Ben de hiç öyle olmadı. Hiçbir zaman bir yayıncı bana bu kitabı çevirir misin demedi.
3: Peki ilk
4: öyle
3: okuduğunuzda neydi sizi çok etkileyen Colette'de? Biraz da Colette'i konuşalım
4: tabii,
3: istiyorum.
4: Tabii. Önce okuruydum çevirmeni olmadan önce. Çok sadık bir okuruydum. Yani hemen hemen yani 90 yayınlanmış düşünün 90 kitabı var. Ben 90'lı tabii okumuş sayılmam ama hı-hı, çok denemesi de var. Gazeteciliği var. Şimdi evet, tabii tam da işsizken hı-hı, o işe girişmemin bir anlamı da var. Şimdi çok modern bir yazar. Niye? Yani Colette'in modernliği nereden ileri geliyor? Hı-hı. Bir kere çok erken yaşta hayatını kazanmaya başlıyor. Hı-hı. Ve hep kazanıyor. Yani her zaman kendi emeğiyle ayakta durmuş bir kadın. Bu çünkü çok nadir 19. asırda. Evet. Yani büyük yazarlar görüyoruz ama yani ne Virginia Woolf öyle, ne bileyim Marguerite Yourcenar da öyle değil. Hiçbiri öyle değil.
3: 1873'te doğuyor değil mi Colette? Tabii yani aslında çok şey önemli bir şey onun kendi ayakları üzerine durması, mücadele etmesi, kazanması.
4: Şimdi şöyle o dönem için her şeyde böyle rastlantısal da oluyor fakat iradesi çok mühim. Tabii çok. Bell Epoch diyeceğimiz bir zamanda evet, doğuyor. Bir de köyde doğuyor. Çok farklı yani. Çok enteresan bir köy kızı. Ağaçlar yani onu diyorum ben edebiyatta
3: doğayı da çok
4: şöyle
3: güzel bulunuyor.
4: Doğayı insan gibi anlatmak, evet, hayvanları insan gibi anlatmak buna hı-hı, çok alışkınız ama erkeklerle kadınları da birer bitkiymiş ve birer hayvanmış hı-hı, gibi anlatmak bu çok tabii, nadir, çok evet, ender. Bu farklı bir olay.
3: Yani belki üslubuna dair ben de birkaç bir şey ekleyebilirim. Duyusal anlatım çok ön plana çıkıyor onda. Yani o duyular üzerinden hani saçın kokusu, işte tenin sıcaklığı, bahçenin sesi. Bir de dediğiniz gibi doğayla insan arasında sürekli bir bağ var. O da çok o dönemde rastlanılır bir tarz olduğunu düşünmüyorum. Ve ekonomik bir dili var. Yani çok uzun anlatılar yok ama çok etkili ve...
4: Bütün titreşimlere... çok açık diyeyim. Evet. Yakalamaya çok açık, hı-hı, dikkatli, çok çalışkan. Hı-hı. Öyle kolay gelen bir dil değil. Bir de bakışı dediğim gibi hani alışmamışız biz buna. Hani genç bir yakışıklı erkeği bir kadının bir meyve tartar gibi. İşte hı-hı, şurası çok yakışıklı ama burası pek gevşek, hı-hı, yumuşak. Ha böyle hı-hı, bir bütün eksileriyle fiziki olarak karpuzu, kavunu böyle soğukkanlı bir şekilde anlatır gibi anlatmasına onlara asıyoruz. Şimdi bunu yapabilmek için hakikaten özgür bir kadın olmak gerek. Kesinlikle. Şimdi paranı kazanamazsan, kocanın parasıyla geçiniyorsan olamaz ya, bir erkeğe böyle anlatamazsın. Tabii. Uzun bir süre sömürülmeyi kabul etmiş bir kadın. Bu evet, da muazzam bir şey.
3: Kocası tarafından da.
4: Evet. Hı-hı. Kocası. Sadece kocası evet, tarafından. Kocası çok ilginç bir adam. Yani orada hı-hı, bir diyalektiği de bize öğretiyor. Evet. Yani evet ben sömürüldüm, ezildim ve yok edildi. Hayır. Hayır. O bir diyalektik onu hı-hı, zafere dönüştürmesini biliyor. Ve bir meslek ediniyor böylece. Şimdi evleniyorlar. Kocası ondan 13 yaş büyük, pek tanınan bir çeşit empresario gibi, çok yetenekli ama biraz da insanları güzel kullanan, hani modern bir editörle yayıncı arası bir şey gibi düşünün. Menajer, menajerlik de var. Birkaç kişiye kitaplar yazdırıyor ve adını, kendi adını koyuyor. Evet. Yani yetenekli insanlara. Aa bakıyor evde de benim yetenekli bir yetenekli biri var. Ama ona bir meslek de öğretmiş oluyor bu şekilde. Yani çünkü şunu düzelt, bunu düzelt falan. Oturtuyor onu masa başına. İşte Claudine okulda, Claudine köyde, Claudine Paris'te. Sonunda da Claudine gidiyor. Claudine gidecek. 4-5 kitap yazdırıyor. Hepsinde Willy'nin adı var.
3: Onun imzasıyla çıkıyor.
4: Tek başına kocanın imzası. Evet. Düşün, bütün bunlara katlanan bir kadın.
3: Ve farkında. Yani olan bitenin çok farkında.
4: Herhalde.
3: Herhalde. Evet ama oradan işte çıkışı da biraz oradan.
4: Orada bir diyalektik var. Evet. Sonra bir yazar olduğunu fark ediyor. Evet. Öyle bir özgüven geliyor. Önce Willy ve Colette oluyor. Willy ve Colette oluyor o kitapların imzası. Sonra Willy'yi tamamıyla fırlatıp atıyor. Colette kalıyor. Yani müthiş bir yol bu. Çok. Ve bir şeyler anlatmak için, yani modern bir şeyler anlatabilmek için bir ortam seçmesi gerek. Şimdi orta burjuvazi kendi olmaz. Evet. Daha hafif meşrep bir hayatı anlatabilirse mesela borsadan bahseden kadınlar görüyoruz orada.
3: Evet.
4: Tahviller alıp satıyorlar. İkinci Dünya Savaşı'nı öyle geçiriyor bu kadınlar.
3: Yani tam aslında orada biraz Belle Epoque dönemini de ben açmak istiyorum kısaca. Ama şöyle bir şey teklif edeceğim.
4: Yok, Birinci Dünya Savaşı'ydı. Pardon.
3: Birinci Dünya Savaşı.
4: Çünkü kendisi İkinci Dünya Savaşı'nda atlatıyor. Ama Janiko'da, Shelley'de Birinci Dünya söz konusu.
3: Evet.
4: Janiko'nun sonunu da çevirdim bu arada.
3: Evet, evet.
4: O çok güçlü bir kitap.
3: O da sizin o daha listenizde
4: da
3: var. O daha da
4: Janiko'dan
3: güçlü.
4: Daha da güçlü.
3: Evet, galiba 26'da mı yazıyor onu? Neyse, ona bir bakacağım.
4: Pardon?
3: Şimdi şöyle bir şey teklif edeceğim. Yavaş yavaş programın, ilk hafta programının sonuna geliyoruz ama. Burada bir küçük virgül koyup seçtiğiniz parçayı anons edelim ve neden onu seçtiğinizi
4: çok
3: konuşalım.
4: İyi.
3: Sonra da ikinci hafta Colette'de kaldığımız yerden devam edip bu sefer orada ilerleyelim.
4: Tamam, oldu.
3: Şimdi hangi parçayı çalacağız bu hafta?
4: Şimdi ben bugün iki, bizim yani bu yayını hazırladığımız gün 2 Temmuz.
3: Evet.
4: Biliyorsunuz Madımak'ı andığımız bir gün. Hem Madımak'ı anıyoruz. Sezen Aksu'nun Linç şarkısını seçtim. Müzisyeni oğlu ve çok değişik de bir sound'u var. Çok da etkileyici buldum. Erken ölmüş çocuklar için yazdığı. Tabii bu arada Gazze'deki soykırımın bininci günü. O da akla geliyor. Madımak da akla geliyor. Çünkü o sanatçıların her biri ölen 33. yılı bu yıl.
3: Evet.
4: 33 aydının, şairin, müzisyenin içinde birer çocuk da öldü tabii.
3: Tabii.
4: Yani yandı. Yandılar biliyorsunuz. Dolayısıyla ben Sezen Aksu'nun o şarkısını rica edeceğim.
3: Harika. Hep birlikte dinliyoruz. Ve yanan tüm canları içlerindeki çocuklarla birlikte anlıyoruz. Haftaya görüşmek üzere.

0: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nur Deriş'e teşekkür ederiz.

Büyük insanlık. Büyük insanlık gemide güverte yolcusu. Trende üçüncü mevki, şosede yayan büyük insanlık. Büyük insanlık sekizinde işe gider. Yirmisinde evlenir, kırkında ölür büyük insanlık. Ekmek büyük insanlıktan başka herkese yeter. Trende üçüncü mevki, şosede yayan büyük insanlık. Büyük insanlık sekizinde işe gider. Yirmisinde evlenir, kırkında ölür büyük insanlık. Ekmek büyük insanlıktan başka herkese yeter. Pirinç de öyle.

0: On the issue of hope, if I can say something, yeah. My late mother used to say, it is much better to try and fail than to fail to try. And that's one perspective that informs me. And the other perspective is, even if you think you're going to lose in a struggle, sometimes it's, I believe we will win. We don't have any choice but to win. Otherwise, all of humanity is lost on climate change. Mm-hmm. But sometimes I've always had the feeling as a young activist that even if we're going to fail, we're not going to let those that engage in injustice to get away without a fight. It's a moral obligation, even if you think you're not going to win, to actually persevere and to speak truth to power and say that which is right.
1: Apaçık Radyo. Onarım Çağı. Adil geçiş için iklim istihdamı. Hazırlayan ve sunanlar Tuna Emren, Suda Simmeriç ve Özdeş Özbay.
2: Yeryüzünü onarmanın imkanlarını konuştuğumuz Onarım Çağı'na hoş geldiniz. Ben Tuna Emren.
3: Ben Suda Simmeriç.
4: Ben Özdeş Özbay.
2: Ve teknik masada da Dila Yılmaz bize destek veriyor. Emil Zola 1885 yılında yayınlanmış olan Germinal romanında Kuzey Fransa'daki madencilerin yaşamını anlatıyordu. Yerin yüzlerce metre altında çalışan işçiler yalnızca daha iyi ücretler için değil, insanca yaşayabilmek için de mücadele veriyorlardı. Aradan 40 yıl geçti. Bu kez Alman şair ve tiyatro yazarı Bertolt Brecht şöyle yazacaktı. Önce ekmek gelir, sonra ahlak. Edebiyat dünyasının bu iki güçlü ismi emek tarihinin iki temel gerçeğine vurgu yapıyordu aslında. Birincisi şu, insanlar geleceklerini ancak bugün yaşayabildikleri ölçüde düşünebilirler. Ve ikincisi de güvencesizliğin olduğu bir yerde özgürlükten söz etmenin mümkün olmayacağıydı. Bugün bu hikaye yeni bir boyut daha eklendi. Artık yalnızca ücretleri, çalışma saatlerini ve iş güvencesini konuşmuyoruz. Çünkü iklim krizi de işçi sınıfının günlük yaşamını doğrudan belirleyen temel meselelerden biri durumuna geldi. Aşırı sıcaklarda çalışmak zorunda kalan tarım işçileri, seller nedeniyle evlerini ve işlerini kaybeden insanlar, kömür madenlerinde hakları gasp edilen, geleceği belirsizleşen maden işçileri, enerji ve gıda fiyatları yükselirken alım gücü her geçen gün azalan milyonlarca insan. Bütün bunlar gösteriyor ki iklim krizi artık yalnızca çevre hareketlerinin bir meselesi değil, emeğin, sendikaların ve sosyal adalet mücadelesinin de merkezinde olmalı. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün verilerine göre bugün dünyada yaklaşık 2.4 milyar işçi aşırı sıcaklara maruz kalarak çalışıyor. Kuraklıklar, seller, fırtınalar, özellikle

0: Bir küresel güneyde milyonlarca insanı yoksulluğa sürüklüyor. İşte bu nedenle Dünya Sendikal Hareketi yeni bir kavram etrafında buluşmaya başladı ve o da adil geçiş. Yani fosil yakıtlardan çıkacağız ama bunun bedelini işçiler ödemeyecek. Enerji sistemini değiştireceğiz ama eşitsizlikler yaratarak değil, daha adil bir toplumsal düzen kurarak yapacağız.
1: Aslında onarım çağında da bugün tam da bu dönüşümü konuşuyor olacağız. İngiltere'den İskoçya'ya, İtalya'dan Türkiye'ye uzanan örnekler üzerinden sendikal hareketin iklim krizine nasıl yaklaştığını, yani adil geçiş tartışmasının neden giderek daha fazla önem kazandığını ele alacağız. Yazar Ursula K. Le Guin bir konuşmasında şöyle diyordu. Kapitalizm mutlak, yani kaçınılmaz gözüküyor. Ama bir zamanlar kralların ilahi hakları da öyle görünüyordu. Belki de bugün iklim krizi karşısında sormamız gereken temel soru tam da bu. Yalnızca enerji kaynaklarını mı değiştireceğiz, yoksa üretim biçimimizi, çalışma hayatımızı ve toplumsal önceliklerimizi de yeniden düşünecek miyiz? Bugün bu soruların peşine düşüyor olacağız. Eskiden sendikalara baktığımızda daha çok ücret pazarlıkları ya da iş güvencesi üzerinden konuşuluyordu. Ama artık adil geçiş dediğimiz yaklaşımı benimsemeye başladılar. Buradaki temel fikir oldukça basit. İklim krizini çözmeye çalışırken bunun faturasını işçilere çıkarmamak. Ya çıkaramazsınız. Kömür madenleri kapanacaksa oradaki işçilere yeni işler de yaratılmalı. Bir sektör küçülecekse oradaki çalışanlar kaderine terk edilmemeli. Kısacası enerji dönüşümüyle sosyal adalet birlikte düşünülmeli. Bugün dünyada bunun başarılı bazı örnekleri ortaya çıkmaya başladı. İlk durağımız da İngiltere.
2: Evet, İngiltere diyeceğiz ama hemen bir örnekten yola çıkalım. Yani somut olarak yakın zamanda seçim sonuçlarını etkileyen bir durumdu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın en yüksek oy aldığı yerlerden bir tanesi Batı Virginia. Aynı zamanda kömür madenleriyle ünlü. Az evvel senin de bahsettiğin suda hani kömür madenleri kapatılırsa bedelini kim ödeyecek meselesi. Donald Trump tarafından da soruldu işte adil geçiş olmadığında böyle bir fırsat yaratılmış oldu. Çünkü dönemin diğer başkan adayı Hillary Clinton 2016 yılında yenilenebilir enerjiye yatırım yapacağını söylüyor. Fakat bu Donald Trump tarafından çarpıtılarak kullanılmıştı ama tabii Clinton da eksik bırakarak yani biraz buna da kapı aralamış oldu. Çünkü kömürden çıkacağını söylediğinde, yenilenebilir enerjiye yatırım yapacağını söylediğinde madenlerde çalışan on binlerce işçiye ne olacağı sorusuna havada bıraktı. Donald Trump da bunu fırsat bilip madencileri çok büyük bir kısmını işsiz bırakacağını söylüyor Clinton diye bir propaganda yapıp %68 kadar oy almıştı. Hani şeyde zaman Bertolt Brecht'in sözüne atıfta bulunuyorduk ya.
0: Evet,
2: önce ekmek, sonra ahlak. Evet,
0: ahlak
2: işçiler
0: sonra
2: de
0: geliyor.
2: böyle davranmıştı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Fakat evet, bu adil geçiş meselesi sendikaların artık uzun zamandan beri gündeminde. Türkiye'ye de görece biraz yeni, ona da geleceğiz. Ancak İngiltere mesela başı çeken ülkelerden bir tanesi. İngiltere İşçi Sendikaları Kongresi, TUK diye kısaltılıyor İngilizce'de. 2026 yılını, yani bu yılı sendikal iklim eylem yılı ilan etti. Fakat dikkat çekici olan yalnızca aldıkları bu karar değil. Asıl önemli değişim iklim krizine bakış biçimlerinde yaşandı. Eskiden mesele daha çok enerji sektöründeki istihdam üzerinden tartışılırken bugün sendikalar iklim krizini gıda fiyatlarından konut krizine, enerji yoksulluğundan yaşam maliyetine kadar işçi sınıfını ilgilendiren bütün başlıklarıyla birlikte ele alıyorlar. Bu dönüşümde New Economy Organizers Network adlı, kısaca NEON diye de kısaltılıyor. Yani yeni ekonomi örgütçüleri network'ü herhalde. Yeni ekonomi örgütleyenler network'ü ya da bilmiyorum, böyle çevrilebilir. Adlı bir sivil toplum ağıyla kurdukları bir ortaklık var. Sendikaların ekonomik ve iklimsel adaleti merkeze alan bir yaklaşımı var bu network'ün. TUK ile yürüttüğü çalışmada, yani işçi sendikaları kongresi ile yürüttüğü çalışmada sendikal hareketin iklim krizine bakışını daha kapsayıcı bir model ile işçi öncülüğünde geçiş anlatısına dönüştürmeye çalışıyor. Ancak bu 2026 yılında işte ilan edilen sendikal iklim eylem yılına gelene kadar çok sayıda tabii kampanya vardı. Bizim Söndür Ateşi kitabının yazarı Jonathan Neale da İngiltere'de işte Climate Jobs Campaign'in aktivistlerinden bir tanesiydi. Benzer başka sendikal networkler, kampanyalar da var. Mesela havacılık sektöründe Safe Landing adıyla örgütlenen sendikalı işçiler var. İşçi meclisleri kurarak iklim meselesini de dahil ediyorlar örneğin kampanyalarına. Campaign Against Climate Change, yani iklim değişikliğine karşı kampanya, farklı sendikalardan grupları işçileri bir araya getiriyor, bir kampanya yürütüyor. Greener Jobs Alliance diye mesela bir başka kampanya var İngiltere'de. Daha Yeşil İşler İttifakı denebilir. Yine sendikaların farklı sektörlerden sendikaları buluşturabilen bir kampanya. Working Class Climate Alliance, yani işçi sınıfı iklim ittifakı var yine bu alanda çalışan. Climate Justice Coalition, bunu daha çok Apaçık Radyo dinleyicileri hatırlayacaktır. İklim Adaleti Koalisyonu son birkaç yıldır birçok ülkede var, Türkiye'de de var böyle bir koalisyon. Bu da iklim krizini, göçmen hakları, ırkçılık gibi diğer meseleleriyle birlikte, iklim adaleti, hatta cinsiyet dahil olmak üzere diğer meseleleriyle birlikte ele alan sendikaların aktif oldukları kampanyalar İngiltere özelinde.
0: Yani artık doğrudan sınıf siyasetinin konusu haline geliyor iklim krizi karşısında verilen bu mücadele, adil geçiş mücadelesi. Bir benzeri de İskoçya'da yaşanıyor. Benzer ama farklı. Farkı şurada, burada dönüşümün öncülüğünü doğrudan sendikalar yapmıyor. Platform gibi, Friends of the Earth, yani yerkürenin dostları diye çevirebiliriz.
2: Yeryüzü dostları.
0: Yeryüzü dostları, pardon. Uplift gibi sivil toplum kuruluşları burada ön saflarda. Bir araya gelerek kurdukları yeni bir oluşum var, bir kampanya. Our Power Scotland diyorlar buna. İskoçya'da enerji geçişini taban örgütlenmesiyle dönüştürmeyi amaçlayan bir girişim bu. Enerji geçişini toplumsal bir talep haline getirmeye çalışıyorlar ve getirdiler de hatta. İskoçya'daki enerji sisteminin kamusal yarar gözetilerek dönüştürülmesi için bazı çalışmalar yürütüyorlar. Yani enerjinin nasıl ve kim için üretileceğine toplum karar vermeli diyorlar özetle. Ve bu süreç kamusal yarar gözetilerek planlanmalı. Yine İskoçya'dan başka bir örnek, Warm This Winter, nasıl çeviririz bunu?
1: Bu kışı ısıtalım.
0: Isıtalım. Evet, kampanyası da oldukça dikkat çekici. Kampanya enerji fiyatları üzerinde denetim talep ediyor. Ve geniş bir toplumsal koalisyon kurmayı başardılar bu talepleriyle. Enerji krizinin halkın gıda, barınma, ısınma güvenliği hatta üzerindeki yıkıcı etkilerine karşı acil önlemler alınması için çalışmalar yürütüyorlar ve talep
2: ediyorlar. Yani ısınma talep ediyorlar.
0: Evet, ısınma güvenliği talep ediyorlar.
2: Çünkü çok pahalı.
0: Evet, enerji kışın, güvenliği talep ediyorlar.
2: Onlar da düşük elektrik fiyatıyla birlikte daha rahat ısınalım kışın diye.
0: Evet. O nedenle Warm This Winter, bu kışı ısıtalım demişler kampanyanın adına da. Böylece İskoçya'da da aslında iklim hareketi ile emek hareketi bir şekilde aynı zeminde buluşmuş görünüyor.
1: İtalya'da çok etkileyici bir örnek var. Floransa'da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren GKN fabrikası kapatılmak isteniyor ve işçiler fabrikayı terk etmiyorlar. 2026 yılının başına kadar ve hatta şu ana kadar da kesin bir bilgi alamadığımız için teyit edemiyoruz ama 2026 yılının Şubat ayında hala fabrikayı işgal ediyorlardı. Yani 2021 yılından itibaren yaklaşık 5 yılı aşmış bir süre içerisinde Avrupa'nın en uzun fabrika işgallerinden birini sürdürüyorlardı. Dediğimiz gibi teyit edemediğimiz için şu anlık bir bilgi veremiyoruz. Ve bu mücadele sonucunda hükümet fabrikayı mevcut sahiplerinden satın alarak işçileri devredecek bir konsorsiyum oluşturmaya karar veriyor. Ve böylece GKN işçileri toplumsal fayda ilkesiyle fabrikalarını bir çeşit işçi kooperatifine dönüştürme planı hazırlıyor. Yani lüks otomobil parçaları üretiyordu havacılık ve uzay sektörüyle bağlantılı bir şirket çünkü. Otomobil parçaları üretiyordu. Onun üretimine son veriliyor ve güneş panelleri ve kargo bisikletleriyle üretimine geçilmesi planı yapılıyor. Üstelik bunu kar amacı gütmeden yapmaya hazırlanıyorlar diyen bu sürece. Yani iklim krizini istihdam kaybı olarak değil, yeniden sanayileşme fırsatı. Hatta bir yandan da sadece sanayi bazında, sanayileşme bazında, bir ürün üretimi bazında değil, bir koalisyon ve kooperatif sistemine de geçme fırsatı olarak gördüklerini göstermiş oldular bize. Bugün mücadeleleri yalnızca İtalya'da değil, bu arada bütün Avrupa'da adil geçiş tartışmalarının en güçlü örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Ve hani şey, sendika de bilmiyorum, şey 4 yıl hatta 5 yıl fabrika işgali.
2: Doğrudan işçilerin evet yani yönetiminde.
1: Buradayız diye.
0: Muazzam bir mücadele verdiler.
2: İtalya gerçekten. Ve bir dönem Yunanistan aslında işçilerin fabrikaları, iş yerlerini, hatta Yunanistan'ın TRT'si işte kamu yayıncılığı binasını işgal edip işlettikleri süreçleriyle ünlü. Otonomcu hareket de biliyorsunuz İtalya'da kuvvetli olduğu dönemde böyle çok sayıda örnekler vardı ve bu hareket iklim, su, müşterekler gibi konularında da çeşitli faaliyetler gösteriyordu. Şimdi buradan Türkiye bu tartışmanın neresindeye geçeceğiz ama öncesinde bir müzik arası verelim.
1: Çok
2: Suda.
1: Sendika dedik. Sendika şarkısı çalacağız size. Billy Bragg, There is Power in a Union. Sendikada güç vardır. Kulaklarınızda olacak.

0: Evet, Apaçık Radyo'da Onarım Çağı programına devam ediyoruz. Power in the Union'ı dinledik. Sendikada güç var ya da güç sendikada diye de çevirmek mümkün. Örgütlü mücadelede anlamına gelen bir şarkı. Çünkü adil geçişi konuşuyoruz. Adil geçişte işçi sınıfının, sendikaların talebi bu enerji dönüşümü konusunda bedelini biz ödemeyeceğiz diyor sendikalar. Türkiye meselesine geleceğiz. Tabii Türkiye'de İngiltere ya da İtalya'daki kadar güçlü saha deneyimlerine sahip değiliz. Oradaki gibi Climate Jobs kampanyaları ya da iklim ittifakları vesaire bunlar kurulmuş değil. Ancak Türkiye'de de sendikaların gündeminde adil geçiş. Öyle zannediyorum ki bu yıl COP zirvesinin Antalya'da olması dolayısıyla daha da gündemlerine girecek. Bu bizim açımızdan da fırsat. Zaten biz de önümüzdeki aylarda özellikle Ağustos, Eylül, Ekim itibariyle yani COP yaklaştıkça çok sayıda sendikacıyı, sendika temsilcisini buraya alıp onların hazırlıklarında konuşma fırsatı bulacağız. Şimdi Türkiye'de evet batıdaki kadar büyük bir deneyim yok dedik ama ben ilk mitingde, Türkiye'nin ilk iklim mitinginde yer alma şansına erişmiş olan, benim de ilk aktivizmin ilk yıllarındaydı. Birisi olarak sendikaların var olduğunu hatırlıyorum. Kadıköy'de 2009 yılında yapılan küresel eylem grubunun çağrısıyla yapılan ilk büyük miting, iklim mitingi. Hatta Ömer Madra da konuşmacılardan bir tanesiydi. Orada güzel de bir konuşması vardı. Destekçilerden bir tanesi, çok ilginç gelecek bugün ama, Petrol İş sendikasıydı. Tam doğru sendika iklim eylemine sahip çıkıyordu. Yani binanın o dönem binayı tamamen bir pankartla donatmıştı bu mitinge çağrı yapan ve üzerinde o dönemin en önemli taleplerinden bir tanesi 350 ppm yazıyordu. Çünkü iklim değişikliğini işte 1,5 dereceyle sınırlandırabilmek için karbondioksit miktarını 1 milyon parçacıkta 350 ile sınırlandırmak lazım deniyordu. O dönem 400'e daha yeni yaklaşılmaktaydı. Dolayısıyla şimdiki gibi sıfırlanması karbon salımının değil, hani daha hızla düşürülmesi,
1: biraz geri çekilelim.
0: Evet, geri çekilmesi mümkün deniyordu. Geri. Şimdi artık 420'lerde tabii ppm ama ona rağmen şirketler ve devletler 450 ppm'de bari kalsın diyorlar. Halbuki safe zone denilen alan aslında 350. Neyse, yani Petrol İş o dönemlerde bunu yapıyordu. Tabii yönetimi de değişti. Biz de biraz aktivistler olarak bağlantıyı kaybettik sendikalarla. Son zamanlarda ama çeşitli raporlar yayınlanmış durumda iklim adaleti ya da adil geçiş meselesine dair. Bunlardan bir tanesi WWF, yani Doğal Hayatı Koruma Vakfı ve SEFIA, Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği ile birlikte Uluslararası Çalışma Örgütü'nün birlikte hazırladıkları Türkiye için Adil Geçiş Finansmanı Önerisi çalışması. Bir diğeri ise DİSK, yani Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu ile birlikte Ken Europe'un hazırladığı Sendikalar ve Adil Geçiş raporu. Bu da çok yakın bir zamanda, 2024 yılında yayınlanmış olan bir rapor. Hızlıca bakacak olursak bu iki rapordan ilki, yani finansman önerisi Türkiye için adil geçiş finansmanı önerisinde, raporun odağında çok temel bir soru var. Kömürden çıkışın ve düşük karbonlu ekonomiye geçişin maliyeti nasıl karşılanacak sorusu. Rapor bu dönüşümün hangi finansman araçlarıyla desteklenebileceğini tartışıyor. Kömür bölgelerinde yeni istihdam yaratılması, sosyal koruma mekanizmalarının güçlendirilmesi ve geçişin ekonomik yükünün planlı bir şekilde yönetilmesi önerilerini içeriyor. Diğeri sendikalar ve adil geçiş raporu, DİSK'le Ken Europe'un birlikte hazırladıkları raporsa, meseleye işçilerin gözünden bakan bir rapor. Enerji dönüşümünün yalnızca teknik ya da finansal bir süreç olmadığını, aynı zamanda bir emek meselesi olduğunu vurguluyor. Rapora göre adil geçiş, yukarıdan aşağıya planlanan bir dönüşüm olmamalı. Sendikaların karar alma süreçlerine doğrudan katılması, işçilerin bilgi erişiminin güvence altına alınması ve dönüşümün istihdam güvencesiyle, yani işlerini kaybetme potansiyeli olan işçilerin, mesela petrol, kömür alanlarında çalışanların yeni alanlarda istihdam edilmesi güvencesiyle birlikte yürütülmesi gerektiğini anlatıyor. Bunun yanında yeşil istihdamın geliştirilmesi, işçilerin yeni sektörlere hazırlanması için mesleki eğitim programlarının oluşturulması ve özellikle kömür bölgeleri için bölgesel kalkınma planlarının hazırlanması gibi de öneriler var bu programda. Şimdi bu önümüzdeki hafta aslında bu meseleden devam edeceğiz. Bu raporun hazırlanmasında da yer aldığını tahmin ettiğim, henüz bunu konuşmadım ama Ken Europe'dan bir konuğumuz olacak. Elif Cansu İlhan konuğumuz olacak. Onunla birlikte Türkiye'deki meseleleri ama aynı zamanda dünyadaki iyi örnekleri de, adil geçiş örneklerini de konuşacağız. Çünkü bu alanda böyle çok çok da iyi örnekler tabii olmadığını söyleyelim ama görece iyi denilen örnekler var. Danimarka, İspanya ve Almanya'da kömür bölgelerinin işte bir geçiş süreciyle birlikte kömür madenlerinin kapatılıp oradaki işçilere başka imkanlar sunduğu örnekler var. Onları da Cansu ile birlikte konuşma fırsatı bulacağız. Ayrıca Santa Marta'daki fosil yakıtlardan çıkış zirvesinde de yine bu adil geçiş çokça vurgulanan konulardan bir tanesiydi. Onu da değerlendirme fırsatı bulacağız kendisiyle.
1: Evet, İtalya, İngiltere ve İskoçya örneklerini konuştuk ağırlıklı olarak. Sendikal hareketin iklim krizini artık yalnızca çevresel bir mücadele meselesi olarak görmediğini anlıyoruz bu örneklerden. İstihdamı, ücretleri, enerji fiyatlarını, gıda güvenliğini ve yaşam maliyetini doğrudan ilgilendiren bir mücadele olarak ele alınıyor. Türkiye biraz geriden geriye olsa da özdeşlerini söylediğin gibi en azından tartışmanın kurumsal zemini oluşmaya başlamış görünüyor ki bu da COP31'e uzanan yolda bizim için önemli.
0: Tabii yani bundan sonra çok sayıda sendikanın gündemine mecburen girmiş olacak. Tabii. Biz eskiden bayağı şey yapardık, kapılarını tırmalamak durumunda kalırdık. Ama şu örneği de hatırlıyorum, biz bu iklim zirvesi, hani 2009'daki ilk iklim zirvesi dedim ya. Bunun için ben o dönem daha Bursa'daydım, İstanbul'a bu miting için geliyordum. Madenciler sendikalarına dolaşıyorduk ve böyle anlı şanlı örgütlerin, sosyalist örgütlerin işte önde gülen insanları o sendikalarda aynı zamanda yönetici vesaire konumundaydı. Şu yanıtı aldığımızı hatırlıyorum. Yani kömür konusunda anlaşmıyoruz gençler, biliyorsunuz değil mi? diyorlardı. Çünkü bu bir yerli kaynak. Yani işte biz emperyalizme, işte bilmem dış güçler olan bağımlılığımıza son vermeliyiz. Dolayısıyla kömür de yerli kaynak.
2: Kömür kırmızı çizgimiz demişler resmen.
0: Çok çok çok ilginç. Yani bir tek yerli ve milliyi kullanmamışlar. Tam bu kavramı evet, kullanmamakla evet. Birlikte bugün aslında AKP'nin anlattığı çizgiyi o dönem
1: evet
0: sol örgütler kullanıyorlardı. İstihdamı korumak ve Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını korumak adı altında. Şükür o günler geride kaldı. Artık bunu
1: neyse
0: söyleyen
1: ki, evet.
0: Sol örgütler ve sendikalar pek fazla yoklar.
1: Artık kalmadı. Geçen hafta da konuşmuştuk. Karbondioksit molekülleri buradan salınır. Rüzgarla dünyanın herhangi bir noktasında birikim yapar. Dolayısıyla milli sınırlarda ekonomik büyümeydi, yerli milliydi. Karbondioksit moleküllerinin umurunda olduğunu sanmıyoruz bu söylemlerin.
2: Ben sadece Türkiye'yi etkiliyorum arkadaşlar. Beni buradan çıkarttılar.
1: Ben Türkiye'yi etkileyen karbondioksit. Bugün iki rapora baktık Türkiye'den. Biri WWF, SEFYA ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün hazırladığı bir finansman raporuydu. İkincisi DİSK ve Ken Europe'un hazırladığı işçi ve sendikalara dair bir rapordu. Aslında bu ikisi biraz birbirini tamamlayan iki rapor gibi görülebilir. Çünkü biri geçişin finansmanını, kurumsal mekanizmalarını anlatıyor. Diğeri de bu dönüşümün işçiler olmadan gerçekleşemeyeceğini. Yani adil geçiş aynı zamanda yeni bir toplumsal uzlaşma olmalı.
2: Zaten dünyadaki örnekleri de bize aynı gerçeği gösteriyor. Adil geçiş yalnızca fonlarla ya da teknik planlarla, işte abi biz bunu kurguladıkla gerçekleşemez. Bu süreç işçilerin öncülüğünde sürdürülmeli. Çünkü ya İtalya'daki otomotiv fabrikası işte örnek alacak. Bu gibi başarılı örneklerde şunu görüyoruz biz. İşçiler fabrikalarda kendi geleceklerini tartışıyorlar. Sendikalarıyla el ele verip yeni üretim planları hazırlıyorlar. İklim hareketiyle ve yerel toplumla ortak mücadele alanları kuruyorlar. Belki de Türkiye sendikal hareketinin önündeki en önemli görev de tam da bu. Yani elimizdeki kurumsal birikimi tabandan gelen örgütlenmeyle buluşturabilmek gerekiyor. Adil geçişi yalnızca enerji politikalarının değil, aynı zamanda demokrasi, sosyal adalet ve her şeyden öte emek mücadelesinin de bir parçası haline getirebilmek gerekiyor. Çünkü iklim krizini çözmenin yolu hiç kimsenin geride bırakılmadığı yeni bir üretim ve yaşam düzeni kurmaktan geçiyor.
0: Evet, İtalya'daki deneyim son derece önemli olmakla birlikte adalet dediğimizde birçok mesela hani ilk daha programda Greta'nın şarkısıyla bu bla bla şarkısını Greta'nın sözünden bahsediyorduk ya. İşgal altında iklim adaleti olmaz diyordu. İtalya'daki işçi hareketinin Filistin için de politik grev, genel grev örgütleyen tek işçi hareketi olduğunu hatırlatmak lazım. Bu başarılı örnek dedin İtalya'daki örnek için otomotiv fabrikası. Bu tabii devletlerin yaptığı adil geçiş programı anlamında değil, işçilerin doğrudan mücadelesi
2: aksiyon
0: anlamında.
2: Aksiyon almasıyla evet, alakalı bir başarılı örnek.
0: Özneleştikleri bir
1: aslında evet, görmek istediğimiz örnekler, dünyanın daha birçok bölgesine yayıldığını da görmek istediğimiz örnekler. Çünkü doğru bir örnek. İşçiler kendi hayatlarını da değiştirecek. Geleceği de güvence altına alacak. Hem kendileri hem gezegendeki herkes için bir atılım yapmış oluyorlar. Ve işçiler bazında bunun tartışılmaya başlaması sendikaları da doğal olarak harekete geçmeye zorluyor.
0: Kesinlikle, ve bu iyi örneklere, yani bu İtalya'daki gibi değil, işçilerin doğrudan kendi hareketi olarak değil ama devletlerin kömür madenli bölgelerinde neler yaptığını haftaya girme fırsatı bulacağız diye ümit ediyoruz. Cansu Yüken Europe'dan, Cansu ile birlikte bu örneklere bakarken. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya salı saat 16'da yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
3: Onarım Çağı. Adil geçiş için iklim istihdamı. Hazırlayan ve sunanlar Tuna Emren, Suda Simmeriç ve Özdeş Özbay.

0: Apaçık Radyo. Reklamlar.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklamlar bitti.
2: Yeşilçam Arkeolojisi.
3: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
4: Çarşamba günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
5: Social change comes very quickly and unexpectedly at times.
6: Apaçık Radyo.
7: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Çağla Ormanlar Ok'a teşekkür ederiz.
8: Diğer Kam.
3: Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
8: Hazırlayan ve sunanlar
3: Damla Özler ve Rauf Kösemen.

0: Diğerkam'dan herkese merhaba. Apaçık Radyo'dasınız. Ben Rauf Kösemen. Ortağım Damla Özler'le birlikteyiz. Bugün dünyanın ve memleketin her zaman önde gelen konularından biri olan gıda üzerine konuşacağız. Gıda deyince elbette adil, erişilebilir ve güvenilir gıdadan söz ediyoruz. Bu programda adil gıdaya erişimler için kooperatiflerin nasıl bir rol oynayabileceğini, üreticinin emeğini korurken tüketicinin gıdaya sağlıklı erişimi nasıl kolaylaştırabileceğimizi konuşacağız. Hoş geldin Damla.
1: Hoş bulduk Rauf. Bu mesele Diğerkam'da çok uzun yıllardır öncelediğimiz meselelerden biri ve alanında çok uzman isimleri de zaman zaman burada konuk ettik. Sevgili Bülent Şık hocamız başta olmak üzere kooperatiflerle ilgili de konuştuk. Fakat bir toparlama yaparak hepsini bir araya getirelim istedik ki geçen hafta da biliyorsun ki kooperatifçilik, Dünya Kooperatifçilik Günü'ydü. Hazır bunu da vesile etmişken gıdamızın kooperatif halini bir konuşalım dedik. Ama konuya iyice girmeden önce bir genel sistemi konuşmakta ve çerçeveyi çizmekte fayda var diye düşünüyorum. Şöyle ki bir gıda sisteminin başarılı olup olmadığını yalnızca ne kadar ürettiğimize bakarak anlayamayız. Bunu niye söylüyoruz? Çünkü ana akım gıda endüstrisi, bu endüstrinin küresel devleri ve pek çok kamu politikası bize diyor ki artık çok fazla insan olduk. Hepinizi beslemek için bizim genetiği değiştirilmiş gıdalar bizlerin hepimizi kurtaracak, bol bol yiyecek bulacaksınız. Ya da endüstriyel tarım pratikleri sayesinde ancak biz bu nüfusu besleyebiliriz diyor. Oysa ki baktığımız zaman bunun gerçekten doğru alternatif olup olmadığını bir düşünmeye ya da bu alternatifin bize maliyetlerini de düşünmeye ihtiyacımız var. Başka yollar var mı diye de konuşmaya ihtiyacımız var. Mesela üretim var ama üretici geçinemiyor. Raflar dolu ama insanlar sağlıklı gıdaya erişemiyor. Raflar neyle dolu? O zaman ortada işleyen bir sistem var ama adil işlemeyen, sağlıklı işlemeyen bir sistem var demek. Bir de yalnızca üreticiyle tüketici arasındaki ilişkiye sıkışıyor bu mesele çoğunlukla hakim konuşmalarda ama ürünü kim taşıyor, kim işliyor, kim depoluyor? Zincirdeki riski kim üstleniyor? Oluşan değerden kim ne kadar pay alıyor? Sistemin başarısını bütün bu sorulara bakarak belirlememiz gerekiyor diye düşünüyoruz. Ve bir de tabii hani en sona bıraktım ama kesinlikle en son değil. Doğaya bıraktığı etki bunu mutlaka hesaba katmak gerekiyor. Yani bugün ucuz diye tercih ettiğimiz üretim biçimlerinin maliyetini yarın toprak kaybı, su krizi, iklim krizi olarak ödüyorsak o zaman astarı yüzünden pahalıya geliyor demektir. Dolayısıyla adil gıda dediğimiz zaman sadece bir tarım politikasından bahsetmiyoruz. Gelir dağılımıyla, çalışma hayatıyla, halk sağlığıyla, sosyal politikayla, iklimle ve demokratik katılımla doğrudan ilişkili bir çerçeveden bahsediyoruz. Bunu böyle söylemekte çok önemli fayda var diye düşünüyorum. Şimdi biraz da Türkiye'deki güncel verileri konuşalım. Çünkü bu veriler bize meselenin bizim hayatımız için ne kadar yakıcı bir mesele olduğunu gösteriyor. Haziran 2026'da genel tüketici enflasyonu yıllık %32,11. Ama gıda ve alkolsüz içeceklerdeki yıllık fiyat artışına geldiğimizde %35,45. Yani zaten çok yüksek bir enflasyonla yaşıyoruz, buna alıştık. Üzerine bir de gıda enflasyonu var. Fakat bu artış da herkesi aynı biçimde etkilemiyor. Gelirin yükseldikçe gıdaya ayırdığın bütçenin toplam harcaman içindeki payı azalıyor. Bu bilinen bir gerçek. Bu yüzden de kırılgan kesimler, en yoksul kesimler en çok etkileniyor. Doğrudan sağlık hakkı ve yaşam hakkı ile ilgili bir mesele haline geliyor gıda enflasyonu. 2025 verileri bunu doğruluyor. En düşük gelirli %20'lik kesim bütçesinin %29,2'sini gıda ve alkolsüz içeceklere ayırıyor. En yüksek gelirli %20'de ise bu oran %12,4'e düşüyor. Yani müthiş bir uçurumdan bahsediyoruz. Düşük gelirli kesimin bütçesinin %38,7'si konut ve kiraya gidiyor. Yani yalnızca gıda ve barınma bu hanelerin bütçesinin yaklaşık 1/3'ünü tüketiyor. Geriye de ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer bütün ihtiyaçlar kalıyor ve bütün bunlar için çok dar bir alan var. Bütün bunlara baktığımız zaman müthiş bir gelir adaletsizliğiyle de karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Bu bir baskı ve sofraya da yalnızca daha az yemek olarak yansımıyor. Haneler önce çeşitliliği azaltıyor. Et, süt ürünleri, taze sebze ve meyve gibi daha pahalı ürünler kısılıyor. Daha ucuz ama besin değeri daha düşük seçeneklere yöneliniyor. Yani nedir? İşte makarnadır, pilavdır vesaire gibi ya da ekmek gibi. Bunun karşılığında bir kere çocuklar zaten bunu biliyoruz. Derin yoksulluk içindeki çocuklar gıdaya erişemedikleri için bodur kalıyorlar, pek çok sağlık sorunuyla uğraşıyorlar. İlerleyen hayatlarında çok ciddi sorunlar oluyor. Şimdi bununla ilgili verileri de söyleyeyim. Biraz uzun konuştum biliyorum ama bunların hepsini böyle bir har diye ortaya koymak istiyorum. 2025'te nüfusun %35,1'i 2 günde bir et, tavuk ya da balık içeren bir öğünün masrafını karşılayamadığını söylüyor. Bu müthiş bir rakam. Bu yalnızca bir tüketim verisi de değil. Beslenme niteliğinin gelir düzeyine göre ayrıştığını gösteriyor. Çok güçlü bir veri ve bu sadece bir beslenme olarak görülebilecek bir şey değil. Bu ilerideki sağlıkla ilgili, büyüme çağındaki çocukların ne kadar sağlıklı büyüyebildiği ile ilgili. Yani çok temel haklardan bahsediyoruz burada. Hane içindeki etkiler biraz önce söylediğim gibi eşit dağılmıyor bir kere. Çocukların tabağını korumak için yetişkinler öğün atlıyor. Kadınlar kendi beslenmelerinden vazgeçiyor. Bunlar da görünmeyen uyum biçimleri. Gıda yoksulluğunu yalnızca açlık üzerinden tanımlamamalıyız o yüzden. Çünkü öyle yaptığımız zaman tüm bu detayları göremiyoruz. Gelirin paylaşımı da bu tablonun temeli aslına bakarsan. Çünkü en yüksek gelirli %20 toplam gelirin %48'ini alıyor. En düşük gelirli %20'nin payı %6,4'te kalıyor. Kısacası yani gıdaya erişim sorunu büyük bir ölçüde bir gelir ve paylaşım sorunu. Yine geldik bu noktaya deyip birazcık nefesleneyim mi?
0: Evet, her zaman öyle. Gıda hakkını da doğru tanımlamayalım tabii. Burası önemli. Gıda hakkı yalnızca aç kalmamak değil. Yani yeterli miktarda gıdanın bulunması, ekonomik ve fiziksel olarak erişilebilir olması, bunun da güvenli ve besleyici olması gerekiyor. Bir de kültürel uygunluk var tabii, sürekliliği var bunun. Alışkanlıklarımızla ve yaşam biçimlerimizle hiçbir ilgisi olmayan ürün paketlerini gıda olarak kabul etmiyoruz. Bunlar teknik olarak kalori sağlayabilir. Ama gıda hakkını bütünüyle karşılayan bir şey olmuyor bunlar. Yani bir de erişimin sürekli olması lazım. Yani bugün eriştiniz, yarın yok şeklinde bir erişim aslında gıdaya sağlıklı erişim olmuyor. Bu gıda güvenliği denilen şey, çok sık kullanıyoruz bunu ama gıda güvencesi ile sık karıştırılan bir şey. Gıda güvenliği tükettiğimiz ürünün sağlığımıza zarar vermemesiyle ilgili. Gıda güvencesi ise herkesin yeterli ve nitelikli gıdaya düzenli bir biçimde erişebilmesi ile ilgili. Yani güvenceden söz ediyorsak gıdanın sürekliliği ve kalitesi öne çıkıyor. Bir yandan da şöyle adil gıda yaklaşımı diye bir şey var. Tabii bunu çok sık duyuyordur Apaçık Radyo dinleyicileri. Onun adil gıda yaklaşımı diyor ki insanlar gıda sistemine ilişkin kararlarda ne kadar söz sahibi ve bugünkü üretim biçimiyle ekolojik olarak sürdürülebilir mi bu kararlar, bu gıda sistemi? Yani diyor tabağımızdaki ürünü o tabağa uzanan ilişkilerden ayırabilir miyiz? Bunlar aslında bütün diyor. Şimdi gıda böyle bir hayırseverlik meselesi değil. Yani insanlar yazık beslenemiyorlar, hadi onlara gıda bulalım falan gibi bir şey değil. Bir hak bu. Kriz anlarında gıda yardımı gerekebilir. Bir hayırseverlik konteksti içinde bir yerlere oturuyor olabilir belki ama sürekli olarak insanları dışarıdan gönderilecek yiyeceklere, yardıma vesaireye bağımlı bırakan bir sistemde de gıda hakkından söz edemiyoruz yani. Şimdi mesele, çünkü demin de söyledim, bir kalori ulaştırmak değil. Ya onurlu, düzenli ve nitelikli bir şekilde beslenebilmeli insan. Ne yiyeceğini seçebilmeli, bir seçim hakkı olmalı. Bu yiyecek sisteminin içinde bunun üretimi üzerinde veya bunun tedariği üzerinde de bir söz hakkı olmalı. Şimdi bir gıda politikası hazırlanıyor. Yani bakılıyor, işte hizmetin alıcısı olarak görülüyor insanlar bu politika hazırlanırken. Yani sana gıdayı veriyoruz, sen de bunu tüketeceksin. İşte bak, raftan alıyorsun, parasını ödüyorsun ya da sana eriştiriyoruz bunu. Bunu kullan. İşte oysa öyle değil hikaye. Yani üretimin biçimi, ürünün standardı, hangi kanallardan dağıtıldığı, buna bir kamusal destek verilip verilmediği, üreticinin, tüketicinin, bu süreçler içinde çalışanların işin içinde ne kadar yer aldığı önemli. Çünkü gıdanın kalitesini biraz da bunlar belirliyor. Yani dağıtım dediğiniz zaman saklama kanallarından söz ediyorsunuz. Dağıtıcı, satıcı, üretici dediğiniz zaman yine benzer bir şekilde sağlıklı tedarik zincirin sağlığının kullanılmasından söz ediyorsunuz. Dolayısıyla pasif yararlanıcı değil insanlar. Karar verebilen özneler. Ama bu kararlar bu gıda tedariği zincirine veya gıda meselesinin içine ne kadar yansıyor? Burası önemli işte. Adil dediğimiz taraf burada devreye giriyor. Şimdi bir takım ihtiyaçlar var. Günlük hayatta karşılaşıyoruz. Yerel ihtiyaçlarımız ve bu ihtiyaçları karşılarken yaşadığımız sorunlar. Yani işte sosyal fayda diline tercüme edersek kırılganlıklarımız var. Bunları da aslında biz görüyoruz yani. İçinde yaşayanlar görüyor. Hem ihtiyacı hem kırılganlığı en iyi onu yaşayan insanlar görür. O yüzden bu meseleye bakarken ben şöyle kabaca beşe böldüm bunu. Bir gıda sistemi varsa bu beş alanda konuşulabilir. Erişim adaleti, üretim adaleti, emek adaleti, ekolojik adalet diye bunu tanımlayabiliriz. Şöyle söyleyeyim bunu. Erişim adaleti dediğin geliri, yaşı, mahallesi, engellilik durumu, göçmenlik durumu, bakım yükü var mı yok mu gibi bir takım şeyler yüzünden insanlar gıdadan dışlanmamalı, sağlıklı gıdadan. Yani erişim her şekilde adil sağlanmalı. Üretim adaleti dediğimizde de üretim maliyetini karşılayan, emeğine geçim sağlayan ve gelecek yılda tekrar aynı üretimi yapması mümkün olan bir gelir elde etmeli üretici. Emek adaleti de bu zincirde çalışan, tarımda çalışan, gıda zincirinde çalışan insanları kayıtlı, güvenli, güvenceli, sendikalı, yaş veya cinsiyet ayrımcılığına maruz kalmadan, mevsimlik işçiler, göçmen işçi, çoğul gibi kadın emeği gibi şeylerin çerçevenin dışına çıkartılması sağlanmadan ortaya çıkartılan bir nasıl denir? Üretim emek zinciri, emek varlığı. Ekolojik adalet dördüncü olarak söz etmiştim. Toprağı, suyu ve biyoçeşitliliği tüketen bir üretim biçimi varsa ortada, bu yarının gıda hakkını ortadan kaldırır. Bugün ihtiyacınızı karşılayabilir ama çoğunlukla zaten bunlardan da söz ediyoruz. Yani toprak niteliğini kaybediyor vesaire gibi pek çok teknik açıklamalar yapıyoruz. İşte tam olarak da böyle bir şey. Bir de bunun tabii demokratik olması lazım. Bu da beşinci. Yani üretici, tüketici ve çalışanlar arasında bir karar mekanizması olmalı. Bu kararlarda yaptıkları iş, yaptıkları katkı düzeyinde söz sahibi olmaları gerekiyor. Bütün bunlar olduğunda aslında gıda sistemini daha adil hale getirmek mümkün. Sadece ucuz olmadığını anlamak için de yani fiyatın düşük olması gıdaya erişimin sağlıklı olduğu anlamına veya yeterli olduğu anlamına gelmeyeceğini anlamak için de önemli bu. Yani siz üreticinin gelirini sağlamıyorsanız, çalışana düzgün ücret ödemiyorsanız, hak koşullarını sağlamıyorsanız, ekolojik standartları bastırıyorsanız ve geliri, gıdayı bu şekilde elde ediyorsanız, orada bir adaletten söz edilemez. Belki ucuz falan diyebilirsiniz ama adil olmaz. Tüketicinin de erişebileceği fiyatla vermelisiniz. Bu fiyatla da geçinebileceği gelir arasında bir çelişki varmış gibi gözükür genellikle. Ama asıl çelişki orada değildir. Zincirin içine yayılmış olan bir çelişkiler zinciri gelir bize daha büyük bir sorun halinde, işte pahalı gıda şeklinde yansır. Zincirde oluşan değer ve risk adaletsiz bir şekilde paylaştırıldığı için sonunda gelir tüketicinin kafasına patlar. Meselenin de çok öyle olmaması lazım. Yani tarladaki fiyat, marketteki fiyat, bu meseleler üzerine senin de söyleyeceklerin vardır diye düşünüyorum.
1: Ya aslında tüm bunlara baktığımız zaman meseleyi yalnızca o işte tarladaki fiyatla marketteki fiyat arasındaki fark olarak ele almamak gerekiyor. Ya biliyorum eski, çok eski artık bir gazeteci olarak bu türden çok parlak başlıklar, çekici çengel başlıklar iş kolaylaştırıyor gibi görünüyor ama bu kadar indirgemeci bir yaklaşımla mesele konuşulduğu zaman kamuoyunda asıl kök sorunları ortadan kaçırıyoruz. Yani üreticinin girdi maliyeti, krediye erişimi, borcu, iklim ve su riski, depolama olanağı. Bu durumda karşısındaki alıcı sayısı, fiyatı belirleyen yapının parçaları ve tedarik zincirinde de gerçek işlevler ve maliyetler var. Toplama, tasnif, aklıma gelenleri sıralıyorum. İşte kalite kontrol, soğuk hava, depolama, paketleme, işleme, finansman, lojistik, perakende. Bütün bunlara baktığın zaman büyük bir sistemden bahsediyoruz. Yani aracıyı kaldıralım, fiyat düşsün demek tek başına bir çözüm değil. Ki zaten itiraf edeyim, bunu böyle söyleyenlerin de bunun bir çözüm olmadığını bildiğini düşünüyorum. Yani aracı ortadan kalksa bile o işlevler ortadan kalkmayacak. Sormamız gereken asıl soru şu: bu hizmetleri kim, hangi maliyetle ve kimin denetiminde sağlıyor? Ki Türkiye'de özellikle bu sonuncusunu, denetim meselesini daha çok konuşmamız gerekiyor. Risk kime yükleniyor? Ortaya çıkan değeri kim alıyor? Yani tüketici bir tarafına baktığında yalnızca gelir yok. Sağlıklı gıdanın yaşanılan mahallede bulunması, ulaşım, zaman yoksulluğu, bakım yükü, güvenilir bilgiye erişim, ne yiyebildiğimizi etkiliyor. Hepimizin kişisel olarak da yaşamlarımızdan biliyoruz bunları. Bir de tarım politikamızın parçalanmışlığı var. Yani tarım desteği tüketicinin erişiminden, sosyal yardım üretiminin devamlılığından, iklim politikası, fiyat politikasından kopuk yürüyor. Bunlar bir bütünün parçaları. Hepsi ayrı telden ve ayrı davullar ve ayrı sesler çıktığı zaman ortada bu kakofoniyle baş başa kalıyoruz ve maalesef bu müzik bütün hayatımızı etkilemesi gereken, en uyumlu olması gereken şey. Buradan kooperatiflere geçmek istiyorum. Yani kooperatifler bu parçalanmış yapıya karşı önemli bir imkan sunuyor. İnsanların ortak ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını ortak sahip oldukları ve demokratik biçimde yönettikleri bir işletme aracılığıyla karşılamalarına dayanan bir sistemden bahsediyoruz. Türkiye'de geçmişten de gelen kooperatifçilikle ilgili çok sayıda kötü deneyim var. Ama bu deneyimlerin karşısında özellikle son yıllarda çok iyi deneyimleri de görüyoruz. Yani klasik şirketten ayıran nokta bu zaten. Sermayenin büyüklüğü değil, üyelik belirleyici. Ve esas olan bir pay, bir oy değil, bir üye bir oy. Yani tabii bu arada bunun kağıt üstünde kalmadığını düşünmemiz lazım. Üretici kooperatiflerin maliyetleri ve riskleri paylaşabiliyorlar. Tohum, yem, gübre, enerji, ekipman, sigorta ve teknik hizmetler ortak alındığı zaman maliyetler düşüyor. Ortak makine parkları kuruluyor. Küçük üreticinin tek başına yapamayacağı yatırımlar mümkün olabiliyor. Bu tekelleşmeyi de önlüyor bir yandan. Diğer taraftaki büyük küresel gıda devleri dediğimiz tekelleşmenin sonuçlarını hep birlikte yaşıyoruz. Üretim birlikte planlanıyor. Talep, ürün deseni, hasat takvimi, kalite standartları, bunlar ortaklaşa ele alınıyor. Aynı ürünün aynı anda aşırı miktarda piyasaya çıkmasından kaynaklanan fiyat çöküşü ve fireler azaltılabiliyor. Bir başka imkan, üreticinin değer zincirindeki payı artıyor. Toplu satış, açık maliyet hesabı, fiyat bilgisinin üyelerle paylaşılması, uzun vadeli alım sözleşmeleri gibi bir sürü aslında fayda eklenebilir burada ve kooperatif üreticinin böylelikle pazarlık gücünü artırabiliyor. Tüketici de kooperatif aracılığıyla örgütlü bir aktöre dönüşebiliyor. Tüketim kooperatifleri ve topluluk destekli tarım modelleri tüketiciyi, yani bizleri, her birimizi böyle raftan seçim yapan bir müşteri olmaktan çıkarıyor, işin bir parçası haline getiriyor. Üstelik de riskin paylaşımında da söz sahibi haline geliyoruz. Kamusal gıda programları burada çok güçlü bir bağlantı kurabilir. Burada bir fırsat var. Okul yemekleri, belediye mutfakları, kreşler, hastaneler, sosyal destek programları, bunlar kooperatiflerden yerel ve mevsimlik tedarik yapabilir. Yani baktığımız zaman arka arkaya sıraladığımız, ki bunlar ilk hani ezbere çağırdığımız şeyler ama pek çok fayda var gibi Rauf.
0: Evet, bir de bunları sadece ezbere çağırmak ya da aklımıza gelmek değil, bunlar uygulanıyor. Bunların iyi uygulama örneklerini küçük ölçekli ya da orta ölçekli olarak görüyoruz. Türkiye'de yakın dönemde özellikle kamusal hizmet için kooperatiflerden hizmet alan belediyeler örneklerinde bunları gördük. Yani bu süreçler mesela şuna neden oluyor aslında. Üreticilerle tüketiciler arasında bir doğru köprü. Yani bu bir şekilde bu meseleyi bir arada tutacak bir şeye dönüşüyor. Şimdi küçümsemeyecek bir zemin var aslında Türkiye'de. 2025 Ağustos'unda faal ve faal olmayan toplam kooperatif sayısı 49.733'müş. Yani işte kooperatif bilgi sistemine kayıtlı da 4 milyon 654 bin ortak var. Yani 50 bin kooperatif var Türkiye'de. Bunların bir kısmı aktif olmadığını varsayalım ama var ve çalışıyorlar. Şimdi bir takım tarımsal kooperatifler de var. Onlara baktığımız zaman da sayı 10 binlere yakın ve yaklaşık 2 milyon civarında ortağı var. Tarımsal kooperatifler de çalışan kooperatifler. Bunlar tek başına bu çok başarılı bir sistemdir falan demek anlamına gelmez ama iyi bir potansiyel olduğunu gösteriyor. Yani 2 milyon ortaktan söz ediyorsak burada ciddi bir potansiyel var demektir. Var olan bir kooperatif sistemi kendi başına tabii ki adalet üretmiyor. Yani genel kurullar, işte üyelerin bilgiye erişimleri, yönetimin küçük gruplarda toplanması falan gibi işte bir oy bir üye ilkesini etkisiz hale getiren, onu işlevsizleştiren mekanizmalar çalışıyor. Zaten kooperatiflere güvensizlik de biraz bu tür şeyler üzerinden ortaya çıkıyor. Bir de tabii asıl kooperatiflere güvensizlik ev kooperatifleri, konut kooperatifleri üzerinden Türkiye'de gelişti. Onun apayrı bir şeyi var. Konut sektörünü bütün olarak ele almak lazım onu tam anlayabilmek için. Bir yandan da hani böyle küçük bir kooperatif kuralım, aman onunla yürüyelim falan dediğinizde o aslında bir tek başına bir şey midir, bir çözüm müdür? Net olmadığı için aslında kooperatifler birlikleri kuruluyor. Bu da böyle federasyonlar, birlikler falan gibi ortak hizmet merkezleri yolunu kışkırtıyor. Öyle olunca ölçeğin demokratikleşmesini, büyümesini kolaylaştırıyor. Yani bütün bunlara bu kooperatif mekanizması içinde dikkat etmek lazım çünkü yerel karar gücünü korumak gerekiyor ama maliyetleri paylaşmak lazım, uzmanlığı paylaşmak lazım, makinaları paylaşmak lazım. Bütün bunlar olurken iyi mekanizmalarla yürümesi gerekiyor ama bu mekanizmalar var zaten, bilinen mekanizmalar. Genellikle böyle kooperatiflerin bazıları kutsal kabul ediliyor. Mesela kadın kooperatifleri son derece önemli. Ama yani mülkiyet, gelir, sosyal güvence, bakım hizmeti, yönetime katılım, kararda fiili güç. Bunlarda ne oluyor oralarda ona da bakmak lazım. Yani siz alıyorsunuz kadınların evde yaptığı ücretsiz emeği kooperatif emeğine çeviriyorsunuz düşük ücretle. Buna güçlenme diyorsunuz. Bir başlangıçtır evet ama bu bir güçlenme değildir. Bu güçlenme adaylığı olabilir. Eğer bu kalıcı bir hale gelirse ki genellikle öyle oluyor. O zaman başka bir sömürü sistemine kadını sokmuş oluyorsunuz. Ev emeğini düşük ücretli emek haline getirmiş oluyorsunuz. Yani bir yandan siz düşük gelirli insanların erişimini ve katılımını isteyeceksiniz ve bunu sonradan ekleyemeyeceksiniz. Yani öyle bir şey yok. Bu böyle ya bu insanları katalım çünkü sosyal sorumluluk falan gibi bir mesele değil. Bu zaten işin ruhunda var. Daha baştan itibaren adil ücreti düşünmelisiniz. Baştan itibaren ayrıcalık yaratmayı engelleyecek mekanizmaları ortaya çıkartmalısınız. Kamusal tedariği, ekolojik dönüşümü, sosyal korumayı bunların hepsini bir arada düşünmek zorundasınız. Gıdaya erişimi de açık biçimde bir hak ve kamusal sorumluluk alanı olarak tanımlamak zorundasınız. O zaman da sağlıklı gıda sepetini bir şekilde karşılayabilir hale gelirsiniz. Yani bir takım böyle erişim hakları falan gibi bir yer bir kentte erişilene öbür kentte erişilememesi bir mahallede erişilene öbür mahallede erişilememesi gibi şeyleri de düşünerek sistemi de ona göre genişletmelisiniz. Kooperatif denilen mesele biraz bütün bunları bir arada düşünerek ve kolektivizmi öne alarak kolektif ihtiyaçları kolektif mekanizmalar yoluyla çözecek şekilde ele alarak yapan biçimlerden biri. Elbette var olan sistemin içindeki biçimlerden biri olduğu için de onunla işbirliği içinde, onunla uyum içinde yürümesi gereken bir sistem. Gıdaya erişim ve adil gıdada da bence en önemli ayaklarımızdan biri olabilecek bir sistem.
1: Daha bu konu daha çok su kaldırır diyeceğim. Daha kooperatifçilik ve gıda meselesini konuşacağımız konuklarımız da olacak önümüzdeki dönemde. Eğilmeye devam edeceğiz. Çünkü yapılabilecekler var. Kooperatifçilik stratejisi var. Türkiye'nin aslında 2025-2029. Kısacası daha konuşacağımız çok ayağı var ama maalesef zamanımız kısıtlı. O yüzden önemli bir fırsat dediğin yerde bırakıyoruz. Ve daha sonra devam etmek üzere bu haftalık diğer kamdan tüm dinleyicilerimize hoşça kalın diyoruz. Rauf ve sevgili dinleyiciler haftaya görüşmek üzere hoşça kalın.
0: Hoşça kalın. Her salı olduğu gibi gelecek salı da 16.30'da buradayız. Bekleriz.
2: Diğer kam.
3: Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
2: Hazırlayan ve sunanlar
3: Damla Özler ve Rauf Kösemen.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Çağla Ormanlar Ok'a teşekkür ederiz.
1: Devrimi düşünebiliriz, düşünebiliriz. Hatta yetmez bir sistem bile kurarız. Şöyle sistemimiz şöyle olsun vesaire. Bunu ne zaman yaparız? Devrim yaptıktan sonra şu anda bunu düşünüyorsan yaparsın. Yapmaya başlarsın. Sonra da hep öyle yaşarsın. Ve bu böyle böyle çoğalır. Hayatta da böyle bir biz şöyle olsun vesaire. Bunu ne zaman yaparız? Devrim yaptıktan sonra şu anda bunu düşünüyorsan yaparsın. Yapmaya başlarsın. Sonra da hep öyle yaşarsın. Ve bu böyle böyle çoğalır. Hayatta da böyle bir anlamlı ilişki kurarsın.

0: davranırız. Manavdan bir şey alırken tuhaf bir ilişki kurarız. İster istemez hoş bir ilişki kurarız. Yani işte hikaye bu.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Kazım Koyuncu.
3: ...17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar... ...Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür... Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer. Her çarşamba saat 15.30'da Açık Radyo'da.

0: caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa Aykın.
1: Çarşamba geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşenur İdem'e teşekkür ederiz.
2: Dünyanın cazı.
3: Hazırlayan ve sunan Sanat Deli Orman.

İyi akşamlar sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Ben Sanat Deli Orman, Teknik Masa'da Dila Yılmaz sizlerle birlikteyiz. Efendim, ben şu anda evin verandasına kaçtım. Çünkü annem yine yemekleri döktürme saatinde. Bu sefer önlemimi aldım. Tüm zihnimle sizinle birlikte ve cazla birlikte olmak istiyorum. Burada sadece böyle çok tatlı, siyah, çevik kedi kardeşlerimiz var. Onlar da müziği dinlerken çok güzel eşlik ediyorlar koreografileriyle, çeşitli burada kovalamacalar vesaire. Efendim, şimdi bu akşam sizlere biraz önce de başını dinlettiğim bir albümü sığdığı kadar süremize dinleteceğim. Şimdi bu adamlar kimler? Önce ondan bir bahsetmek istiyorum. Paul Dunmal diye bir İngiliz saksafonist var. Onun Afraid to Speak diye bir albümünü dinleyeceğiz. Hem de biraz Paul'u tanıyacağız. Paul'un bu albümde yanında olan arkadaşlarıyla böyle daha serbest diyaloglarla akıttıkları bir albüm bu. Yeni bir albüm. Aslında Afghan Women diye bir albüm daha çıkarmışlar ama ona bir türlü ulaşamadım. İlk hedefim onu dinletmekti size. Ulaşamadığım için kısmet Afraid to Speak'e oldu. Şimdi bu albümde yol arkadaşları Paul'un böyle son derece dinamik yetenekleri, kuvvetli müzisyenler, yani geniş bir anlatı skalasında çok farklı renkleri devreye sokabilen, anlık o iletişimi sonuna kadar çok güzel, keyifli yürütebilen yol arkadaşları. Kimler var Paul Dunmal'ın yanında? İsimleri bir sayalım. Kontrabasta Dave Kane var. Ondan sonracığıma davulda Miles Levin var. Elektrik gitarda Steven Saunders var. Tenor saksafon, soprano saksafon, do soprano saksafon diye belirtilmiş. Aynı zamanda klarnette, si bemol klarnette Paul Dunman'ın kendisini duyacaksınız. Ve biraz önce parçayı böyle ucundan kestik ya, orada tam bir vibrafon solomuz vardı. Vibrafonu ise Cory Mwamba çalıyor olacak efendim kayıtlarda. Şimdi albümden bir parça daha biz dinlemeye başlayalım. Onun tamamını dinleyelim. 12 dakikalık bir kayıt bu. And am equally afraid not to speak bu parçanın da adı. Ondan sonra Paul'u biraz daha yakından tanıyalım efendim. Ama önce müzik. Buyursunlar.

Evet, parçayı bitirdik. Şimdi Paul'un hayatıyla ilgili bilgilere geçeceğiz. Bu arada annem nasıl bir yemek yapıyorsa verandaya doğru da bir istila halinde geldi kokusu ama geçen hafta kadar yıkılmış durumda değilim. Evet, devam ediyorum. Şimdi Paul İngiltere'nin Kent Kontluğunda Welling'de doğmuş. Tenor ve soprano saksafoncu, onu belirtmiştik. Tarz olarak postmodern doğaçlama müzik yapıyor. O çevrelerde dikkat çekmiş bir isim. Müziğe 12 yaşında klarnetle başlamış. Daha sonra alto, ardından tenor saksafonu geçmiş. Okul yıllarındayken ilk bir gruba katılıyor. Ondan sonra 1969 yılında avantgarde rock grubu Marsupilami ile Avrupa turnesine çıkıyor. 1970'lerin ortasında Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınıyor. Burada Alice Coltrane, Johnny Guitar Watson ve daha birçok isimle önemli müzisyenle birlikte çalışmaları oluyor. 1976'da İngiltere'ye dönüyor Dunwell. 3 yıl sonra modern caz dörtlüsü Spirit Level'ın kurucularından biri oluyor. 1985'te Alan Skidmore ile Tenor Tonic grubuna katılıyor. Ertesi yıl Tony Moore, Alex Magier ve Steve Noble ile birlikte Paul Dunwall Quartet'i kuruyor ki zaten bu isimlerle de çok uzun bir yolculuğu var. Kariyeri boyunca ayrıca Elton Dean, Keith Tippett, Annie Whitehead, Paul Rodgers, Mark Sanders, Tony Levin ve John Adams gibi isimlerle de çalışıyor. Bunun yanı sıra Musician topluluğu, umarım doğru söylemişimdir, topluluğu ile Londra Caz Bestecileri Orkestrası'nın da bir üyesi oluyor. Aslında biz baktığımızda mesela allmusic.com'dan etkilendi isimleri de aslında bir saymışlar. Yani mesela etkilenmedi demeyelim de yani tarz olarak yakın buldukları sanatçılar mesela Barry Guy, Hugh Hopper, Paul Rodgers ve Evan Parker bu isimler sayılmış. Sonra Elton Dean, Keith Tippett çalıştığı isimde Paul Rutherford'u saymışlar. Böyle bir müzik galaksisinin adamı. 89 pardon 100'e yakın aslında ya band leader olduğu ya da band leaderlığı paylaştığı albüm kaydetmiş. Büyük ansambıllar için de müzikler yazmış. Böyle gayet yazılı çizili kayıt albümleri de var. Ama bu albümde daha serbest kolektif doğaçlama alanında şöyle bir rahat nefes alalım demişler. Ve şimdi bu albümden size gelin bir parça daha dinletelim. Üçüncü parçamız daha kısa bir parça. The Doubt Rises in My Mind. Buyursunlar.

Ya avantgard cazda gerçekten vibrafon çok yakışıyor. Vibrafonla üflemeli bir araya geldi mi tadından yenmiyor. Ve şimdi aslında klasik müzik ve folk müziğin de tabii normalde harmanlayan bir sanatçı ama biz şu anda bayağı avantgard bir albümünü dinliyoruz. Bir albümünden daha bahsedeyim. 1990'ların sonlarında Bebop Starburst, pardon, Bebop Starburst albümüyle birlikte daha da bir ses getirmiş aslında Paul Dunwall. Müzikal yetişkinliği olarak da kabul görülen bir albüm bu. Onu da belki not almak istersiniz. Bebop Starburst. 1990'ların ortasında sanırım, pardon, sonlarında yayınlanmıştı. Şimdi bir parça daha gelecek. Bu daha uzun soluklu. Lest I Should Lose You. Buyursunlar.

Evet, elektrik gitarda Steven bir ara amfilere tekme atacak diye bekliyordum. Sonra aynı enerjiyi vibrafona doğru yönlendirdiler. Vibrafonu çalan Corey Muvamba bu arada albümün aynı zamanda yapımcısı. Onu da belirtelim. Şimdi son bir track gelecek, onu dinleyeceğiz. Adı Narendra, Sanskritçe'de kralların kralı demekmiş. Burada bir müzisyen daha eklenecek. Yan flüt ve pikolo'da Hossa Kol'u duyacaksınız. Bu şekilde albümümüzü bitiriyoruz efendim. Hayata müzikle, cazla ve tabii ki Apaçık Radyo ile tutunmaya devam ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşenur İdem'e teşekkür ederiz.
1: Kainatın tüm seslerini
2: Apaçık Radyo.
3: Apaçık Radyo.
2: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Matra.
1: Çarşamba sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 14 Temmuz 2026 Salı. Sizlerle bugün Almanya'da Fridays for Future'ın fosil gaz karşıtı eylem gününü, Ekvator Amazon'unda yerli kadınların petrol genişlemesine karşı direnişini, Amazon'un biyokültürel mirası üzerine yeni bir çalışmayı, toprak nem kuraklığının atmosferi ısıtan gecikmeli etkisini, Milas'ta bugün Bargilya kuş sığınağı için düzenlenen 92 örgütlü eylemi, Antalya kıyısında görüntülenen ölü vatoz balıklarını ve Türkiye'de hayata geçen depozitolu ambalajlar sistemini ele alacağız. İlk durağımız Almanya. Fridays for Future Almanya 10 Temmuz'da ülke genelinde iklimi koruru Reiche'yi görevinden al başlığıyla bir eylem günü düzenledi. Enerji Bakanı Catherine Reiche'yi çağrı yapan hareket koalisyon hükümetinin doğalgaz altyapısını genişletme kararına karşı çıktı. Hareketin talepleri bağlayıcı bir fosil gaz çıkış planı, sosyal olarak adil bir ısınma dönüşümü ve yenilenebilir enerjiye tutarlı biçimde yaygınlaştırma. Almanya bugün Kuzey Denizi'nde yeni gaz çıkarımına ve ek gaz santral ihalelerine ve ısıtma sektöründeki yenilenebilir enerji zorunluluğunun kaldırılmasına açık siyasi bir yönelim içinde. Fridays for Future bu yönelimin fosil altyapıyı 10 yıllarca sabitleyeceğini vurguladı. Isı dalgaları Almanya'yı vururken enteresan haberler. İkinci haberimiz Ekvator Amazon'undan geliyor. Amazon Watch'un aktardığına göre Ekvador'un 7 yerli halkının topraklarıyla örtüşen 2 milyon 300 bin hektarlık dev bir petrol açma ihalesine karşı yerli kadınlar önderliğinde yeni bir direniş dalgası yükseldi. Sapara, Şivar, Vaorani, Kiçva, Açuar, Şuar ve Andoa halkları temsilcileri Ekvadorlu kadınlarla birlikte bir toksik tur düzenleyerek eski petrol açmalarındaki sağlık ve ekolojik yıkımı belgeledi gösterdi. Yerli kadınlar Cumhurbaşkanı Nobao'nun petrol genişlemesine karşı Ekvador toprağının satılık olmadığını duyurdu. Ekvador-Peru sınırının ötesinde petrol anlaşmasına da özgür ve önceden bilgilendirilmiş rıza hakkının çiğnendiği gerekçesiyle karşı çıkıldı. Üçüncü haberimiz Amazon'dan bilim tarafından. Zürih Üniversitesi araştırmacıları önderliğinde 8 Temmuz'da Nature dergisinde yayınlanan çalışma Amazonyalı yerli halkların yaklaşık 5796 bitki türü hakkında bilgisini 500 yıllık 700 tarihsel kaynak üzerinden derledi ve

Bölgede bilinen bitki türlerinin yaklaşık 3'te birine bu karşılık geliyor. Yazarlara göre biyokültürel repertuar iklim değişikliği ve yerli dillerin kaybıyla tehdit altında. Araştırma doğa koruma politikalarının yerli halklarla karşılıklı bakım ilişkisini merkeze alması ve sözlü bilginin haklarını tanıması ve iklim uyum politikalarında yerli topluluklarla bir ortaklaşa düzenleme zorunluluğu olduğunu vurguluyor. Ve dördüncü haberimiz Nature Communications'dan 9 Temmuz'da yayınlanan Yuji Zhang ve Jiang Gao önderliğinde yürütülen çalışma toprak nemi kuraklıklarının son yılda atmosfere yansıyan ısıtma etkisinin eşdeğer bir su kazancının soğutma etkisinden daha büyük olduğunu gösterdi. Bu asimetrik yanıt yalnızca insan kaynaklı sera gazı zorlaması hesaba katıldığında ortaya çıkıyor. Yani bulgular geçmişte iklim aşırılıklarının gelecekteki ısınmayı bitki örtüsünün biyofiziksel ve biyokimyasal düzenleme kapasitesini bozarak hızlandırabileceğini gösteriyor. Toprak nemi ve iklim arasındaki bu geri besleme iklim modellerinde güçlü temsil edilmezse ısınma hızı olduğundan az gösterilebilir. Nitekim ısınmanın ne hızla devam ettiğini hepimiz bugünlerde yaşıyoruz. Türkiye'ye gelecek olursak Muğla Milas'ta Bargilya kuş sığınağı için bugün büyük bir eylem var. 197 kuş türüne ev sahipliği yapan ve 2021'de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kesin korunacak hassas alan ilan edilen bu sulak alanda 4000 villalık bir yapılaşma tehdidi var. Bugün saat 13'te Milas Bargilya Antik Kenti sahilinde toplanan çevre platformları, meslek örgütleri, dernekler ve yaşam savunucularından oluşan 92 örgüt "Toprağımızı vermeyeceğiz" ortak çağrısıyla projenin durdurulmasını talep ediyor. Alan 2001'den bu yana önemli kuş alanı statüsünde, yasal koruma altında olmasına rağmen inşaat baskısı, kaçak müdahaleler ve habitat daralması giderek artıyor. Geldik Antalya'ya, bir biyolojik çeşitlilik haberi. Antalya Hıdırlık Kulesi civarında bir yurttaş denizin dibinde 30 kadar ölü vatoz balığını su altı kamerasıyla görüntüledi. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu, ölümlerin büyük olasılıkla bir balıkçının ağına vatozların topluca takılıp öldükten sonra denize atılmasından kaynaklandığını değerlendirdi. Haziran ve Temmuz ayları vatoz ile rina gibi kıkırdaklı balıkların üremek için kıyıya yaklaştığı bir dönem. Bilim insanları kıkırdaklı balıkların Akdeniz'de artan avlanma baskısı ve iklim kaynaklı deniz sıcaklığı artışı altında popülasyonlarının hızla azaldığını, üreme dönemlerinde balıkçılığın sıkı denetim altında alınması gerektiğini vurguluyor. Geldik son habere. Bir döngüsel ekonomi girişimi Türkiye'de sıfır atık hareketi kapsamında 1 Temmuz'da hayata geçirilen depozitolu ambalajlar sistemine kayıtlı kullanıcı sayısı 1.992.000'e ulaştı. Sistemle her yıl piyasaya sürülen yaklaşık 25 milyar içecek ambalajının geri kazanılması ve ekonomiye yıllık 30 milyar lira katkı sağlaması hedefleniyor. Uzmanlar depozito iade uygulamasının plastik ve alüminyum ambalajın çevreye yayılmasını azaltmakta etkili olduğunu ve gerçek başarının toplama noktalarının erişilebilirliği ve üretici sorumluluğu ilkesinden taviz vermeden olabileceğini vurguluyor. İklim krizine neden olanlara karşı ve doğa için harekete geçmek üzere esen kalın.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Ben kısa bir şey söylemek istedim. Şu anda Türkiye'de de dünyada da çok zor bir süreçten geçiyoruz hep beraber. Bu süreçte özellikle kendimizi iyi hissettirecek, iyi tutacak yaşam alanlarını oluşturmak ve tutmak çok önemli diye düşünüyorum. Her zamankinden daha önemli. Dolayısıyla enseyi karartmadan çalışmaya devam ediyorum.
2: Apaçık Radyo.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Latife Filiz Özcan ve Alper Maral'a teşekkür ederiz.

0: Açık Dergi.
1: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk Sema Aytun'la ben Teknik Masa'da Feryak abiyle birlikte haftanın ikinci dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. 14 Temmuz 2026 tarihli yayınımız anonsla başladı ve müzikle devam edecek. Açık Dergi'de ilk bir saati yeni çıkmış bir plakla değerlendireceğiz. Rolling Stones'un 25. stüdyo albümü 10 Temmuz'da yayınlandı. Foreign Tongues isimli bu kayıt Andrew Watt prodüktörlüğünde çok sıkı bir rock'n'roll kaydı. Steve Winwood'dan Bruno Mars'a, Chad Smith ve Paul McCartney gibi efsanevi isimler içerisinde barındırıyor bu albüm. Toplam 62 dakika. Yerimiz el verdiğince, süremiz olduğunca hep birlikte kulak vereceğiz. Evet, bu akşam Açık Dergi'de Kent Hakimi yok anlayacağınız, yavaş yavaş müzik yayınlarına geçiyoruz. Yaz ayları klasiklerimiz. Klasiğimizdir aslında, bolca müzik dinleme fırsatı bulduğumuz zamanlar bunlar. Kentte etkinlikler azalırken dün akşam zaten detaylı bir şekilde sizlere bülten aktarmıştık. Bugün ve yarını da müzikle, son dönemlerde yayınlanmış plaklarla geçireceğiz. Bugün maalesef Ekoton da yayında değil. Son dakikada bir iptal gerçekleşti organize ettiğimiz konuğumuzda. Dolayısıyla Nazlı'nın sesini bu akşam Açık Dergi'de duyamayacaksınız. Ama Rolling Stones olacak saat 7'ye kadar geçecek süre içerisinde. 7'den sonra da Açık Dergi'nin konukları yayında olacak. Köşeleri ve konukları daha doğrusu. Utku Perktaş Antroposen sohbetlerde bu akşam Profesör Doktor İsmail Gezgin'i ağırlıyor. İnsan kendisini ne zaman ve nasıl tanımlamaya başladı sorusunu Sanatın Mitolojisi kitabından hareketle konuşuyoruz İsmail Gezgin Hoca'nın. Hemen ardından Felsefe Açıklarından kuşağında Yılmaz Murat Bilecen ve Ahmet Rıfat Ödül yeni materyalizm üzerine bir söyleşi gerçekleştirecekler. Madde Uyandı mı? Başlığıyla sanat tarihçisi, küratör ve yazar Uras Kızıl. Sevgili dostlarımızın sorularını saat 7.30'da 8 arası yayınlayacak. Evet, şimdi müzik zamanı Açık Dergi'de. Efsanevi rock ekibi Rolling Stones hala cayır cayır müzik üretmeyi sürdürüyorlar. Foreign Tongues isimli son stüdyo albümlerinden fırsatımız olursa 11 parça çalacağız sizlere. Bütün parçalar Mick Jagger ve Keith Richards ortak bestesi. Charlie Watson da içerisinde yer aldı. Son kayıtları bu albümde bulabiliyoruz. Bu arada bir parçaya da eşlik edecek o. Ama onun boşluğunu Steve Jordan doldurmuş ölümünün ardından. Yanı sıra Andrew Watt albümün prodüktörü pek çok enstrümanı üstlenmiş. Ama bunun yanı sıra Paul McCartney bir parçada bas gitar çalıyor. Steve Winwood'u organ ve Rhodes'ta duyuyoruz. James King, Ron Blake, hatta Bruno Mars bile efsanevi müzisyenler, efsanevi grup Rolling Stones'a eşlik ediyorlar bu albümde. Hadi vakit kaybetmeden dinlemeye başlayalım. Foreign Tongues albümüyle Rolling Stones şimdi radyonuzda.

0: Açık Dergi'yi dinliyorsunuz. Burası Apaçık Radyo. Efsanevi rock topluluğu Rolling Stones'un 10 Temmuz tarihinde yayınlanan Foreign Tongues albümünden parçalar dinlettik sizlere. Andrew Watt prodüktörlüğündeki bu kayıtta Steve Winwood, Paul McCartney, Chad Smith gibi pek çok önemli müzisyen de yer alıyordu. Charlie Watts'ın da kayıtlarında bulunduğu son Rolling Stones albümü oldu bu. Pek çok parçayı ard arda dinledik. Bu akşam Ekoton yayınlayamadık maalesef. Konuğumuzun son anda iptalinden ötürü. Müzikle değerlendirdik ama bu geçen zamanı, evet, saat 7'ye ulaştı. Bir de şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Bu kısa aranın ardından antroposen sohbetler ve felsefe açıklarından kuşağıyla devam edecek yayınımız. Radyonuz açık kalsın.
1: Açık Dergi.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Latife Filiz Özcan ve Alper Maral'a teşekkür ederiz.
3: Apaçık Radyo.
4: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit. Salı akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
5: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ülker Sayın'a teşekkür ederiz.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.
3: Merhabalar, Antroposen Sohbetler'e hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün ilk resimden Gılgamış'ı, insan hikayesinden bahsetmeye çalışacağız. Mitleri çoğu zaman geçmişten kalmış masallar olarak okuyoruz. Oysa sanatın mitolojisinden bahsedeceğim bugün. Oysa sanatın mitolojisi kitabından, yani Profesör Doktor İsmail Gezgin'in bu kitapta bambaşka bir önerisi var esasında. Ona göre mitler insanın dünyayı anlamlandırma biçimi, sanat ise bu anlam arayışının görünür hali olarak karşımıza çıkıyor. Bu benim çok ilgimi çekmişti. İsmail'in kitaplarını okurken sırayla bunları götürmeye çalışırken daha önce de bu programda uygarlaşan iştah üzerine konuşmuştuk. Bugün de hani farklı bir alandan konuşacağız ama söylediğim gibi sanatın mitolojisini konuşacağız. Mağara duvarlarına çizilen ilk resimlerden Gılgamış'a, antik Yunan'dan kutsal metinlere uzanan uzun yolculukta aslında tek bir soru var elimizde. O da insan kendini nasıl kurdu? Dolayısıyla bu soru üzerinden yola çıkarak bugün sizlerin de anlayacağınız gibi konuğum Profesör Doktor İsmail Gezgin. Kendisiyle sanatın, mitlerin ve kültürün insan olma serüvenindekini yerini konuşacağız. Antroposen Sohbetlerin bu bölümünde. Çok uzatmıyorum girişi. İsmail hoş geldin. Tekrar buradasın ve beni kırmadın, vakit ayırdın. Eksik olma. Çok teşekkür ederim.
4: Çok teşekkürler Utku. Hoş bulduk. Ayrıca davetin için de ayrıca teşekkür ederim. İkinci kez senin programda olmak güzel.
3: Eksik olma. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok heyecanlıyım yine sanatın mitolojisini. Aslında diğer kitapları da son kitabından konuşmak istemiştim ama sanatın mitolojisine bakınca biraz bununla ilgili hazırlığım vardı. Onu da sonraki bölümlerde yine araya biraz zaman koyarak yapalım diyeceğim sana. İznin olursa yavaş.

0: yavaş yavaş başlayabiliriz aslında programa. Sanat insanı ne zaman insan yaptı diye sorarak başlamak istiyorum ben ama nasıl olur? Söz sende.
1: Evet, bu konuda yani insanın nasıl insan olduğu konusunda gerçekten çok tartışma var, çok öneri var. Farklı farklı öneriler var. Ama yani en başından baktığımızda zaten şunu görebiliyoruz. Yani insan dediğim şey aslında bir tümlenmiş bir format değil, bir biçim değil. Sürekli değişen, dönüşen, biraz metamorfik bir canlı. Çevresel koşullar, yaşam koşulları etrafında kendi bedenini, zihnini, dünyaya bakışını, kendini dünyaya konumlandırışını sürekli değiştiren bir canlı. O yüzden de aslında belki yani bu o kitabın da en önemli sorusu buydu. Yani insan nedir? İnsan kendisini nasıl tanımlamıştır? Ve bu tanımlar da çok değişiyor aslında süreç içerisinde. İnsanın kendisine bakışı yine zamanın ruhuna uygun olarak kendi zihninde şekillenen sorular çerçevesinde yanıt bulduğu için sürekli değişken bir yanıt silsilesi içerisinde dolaşıyoruz. Ama yani bir farklı bilim insanları farklı öneriler getiriyorlar. Mesela alet yapımının insanı insan yapan en önemli unsur olduğu düşünüyor. Tabii evrimsel çizgide bunun en kökeni evrimsel çizgi içerisinde bir işte homo cinsinin dalına bağlı o ağacın, yaşam ağacının dalına bağlı bir tür olduğumuz bilgisi herhalde oturuyor. Çünkü yani ne zaman biz insana insan diyeceğiz, bu canlının hangi aşamalarını insan diyeceğiz? Bu da zaten gerçekten bizim ne kadar dönüşen, değişen bir canlı olduğumuzu gösteriyor. O yüzden de ilk yapılan önerilen şeylerden bir tanesi, yani bizi ötekilerden farklı kılan ya da kendi atalarımızdan farklı kılan, tür atalarımızdan farklı kılan şeyin alet yapımı olduğu söyleniyor. Bir başka özellikle dil antropolojisi çalışanlar konuşmanın ve dilin çok önemli olduğunu ifade ediyor ki yani bunu herhalde program boyunca da konuşacağız. Dil demek mit demek aslında. Belki de dilin ortaya çıkmasındaki en önemli koşullardan bir tanesi. Onu var eden ihtiyaçlardan bir tanesi. İnsan nedir sorusu tabii ki onu verilen aranan cevaplar. Ateşin insanı insan yaptığına dair veriler var. Yani bir yemek ve besinle ilişkimizi dolayımlayan bir işte pişirme sürecinin aslında sindirim sistemimizi ve işte efendim bütün beslenme sistemimizi değiştirdiğini, dönüştürdüğünü ve diğerlerinden bizi farklı kıldığını ifade edenler var. Çünkü gerçekten yemek pişiren herhalde başka bir canlı yok. Belki ufak tefek dönüşümler yaratan, yaşatan canlılar olsa da bizimki değil. Ve tabii ki de yani insanı belki de en diğerlerinden çok farklı bir biçimde ayıran sanat meselesinde burada ben dahil ediyorum. Yani biraz da hani insanın o insanlaşma süreci içerisindeki hominidin sanatla diğer türlerden çok daha radikal bir biçimde ayrışmaya başladığını söylüyoruz. Çünkü sanatın bir fonksiyonu yok. Yani insanın başından itibaren o alet endüstrisi yaptığı, kullanmak için, ihtiyaçlarını gidermek için yaptığı aletlere baktığımızda hepsinin bir fonksiyonu var. Hayatı kolaylaştırmak için ya da bedeniyle yapamadığı şeyleri yapmak için ama sanatın böyle soyut bir tarafı var. Yani hiçbir işe yarayan bir şey değil yani. Hani onunla ne av yapabilir, ne işte ne bileyim yemek pişirebilir, ne de hayatını kolaylaştırabilir ama belli ki böyle bir ihtiyaç içerisinde olmuş ki sanatı da hayatına dahil etmiş. Yani şöyle dünyaya genel olarak baktığımızda, arkeolojik verilere baktığımızda ilk sanat diyebileceğimiz şeylerin yaklaşık 40 bin yıldır hayatımızda olduğunu, insanın yaşamında olduğunu görebiliyoruz. İşte bunlar böyle daha küçük heykelcikler şeklinde, mesela bir tane Almanya'da bulmuş bir aslan adam heykeli var. O işte yarısı bedenin üst kısmı aslan olan ama tümüyle bir insan görünümünde olan aslında bir heykelcik diyelim. Buna benzer şeylerle başlamış. Kısa süreç içerisinde de mağaraların duvarlarına da yansımaya başlamış. Ve neredeyse insanın olduğu bütün coğrafyalarda da benzer şeyler var. Yani insanı, hani insan yapan özelliklerden birisi olarak sanattan belki de son 40 bin yıldır söz etmemiz mümkün diyorum kaba bir kronolojik veriyle.
0: Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir giriş oldu. Peki buradan şeye, mitlere geçmek istiyorum. Hani sonuçta sanatı bu şekilde ve insanı ne zaman insan yaptı diye tanımladıktan sonra acaba mitler ilk resmi nasıl doğurdu? Çünkü zannediyorum mitler önce başlıyor, resim sonra geliyor.
1: Evet. Mitler tabii insanın kendisini ve yaşadığı dünyayı anlamlandırma çabasına yanıt verebilen ya da bu olanağı sağlayan dilsel ürünler biliyorsunuz. Yani bu benim aslında başka kitaplarımda da mesele edindiğim sorulardan bir tanesi ya da problemlerden bir tanesi. Hani insan niçin konuşmaya başladı meselesi. Yani niye buna ihtiyaç duydu? Neticede işte temel sesleri çıkarabilen bir canlıydı hayatında. Diğer canlılarla ve kendi türleriyle, kendi bireyleri arasında bir iletişim de mümkündü. Ama bununla yetinmedi. Belli ki daha fazlasını ifade etmek istedi gibi bir şey var, bir çıkarım var. Tabii buradaki en önemli sorun, yani konuştuğunda ne konuştu o zaman? Yani bize belki de niye konuştuğu sorusunun cevabını verebilecek önemli şeylerden bir tanesi. Ne konuştuğunu, ilk olarak neyden bahsettiğini, neyi dile getirdiğini bilirsek eğer, biz onun aslında konuşmaya niçin ihtiyaç duyduğunu da görebileceğiz diye. Ve burada bütün ben işte derlenmiş, toplanmış, yazılı olan ya da sözlü kültürle işte bir araya getirilmiş olan bütün külliyatı irdelemeye çalıştım. Yani insan niçin konuşur ya da ne konuşmuştur diye. Ve genel olarak da o kutsal metinlerde bunun cevabını da bulabiliyorum esasında. İster çok primitif diye nitelendirdiğimiz, basit gördüğümüz, indirgemeci yaklaştığımız kültürlerden çok karmaşık kültürlere kadar aslında insanların inançlarını ifade eden kutsal metinlerindeki ilk neredeyse paragrafta insanın ne olduğunu tanımlama çabasını görünce onu anlıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki yani dilin gerçekten bir fonksiyonu olmalı, bir işlevi olmalı ve bu işlev aslında insanın kendisini tamamlamasına, tanımlamasına izin veren bir işlev olmalı diyorsun. Hakikaten çok işte o yine küçücük kabileler tarafından kullanılan dilin bile aslında kendilerinin kim olduğunu ifade edebilecek bir karmaşık yapıya sahip olması bütün o dillerin. Yani kültür belki çok basit, çok işte gündelik hayatın içerisinde çok uzaktan bakınca ya da gelişmiş ülkelerden bakınca biraz küçümsenir bir hal almasına rağmen aslında dillerde böyle bir şeyin olmadığını görebiliyorsunuz. Yani her şey, herkesin kendi dilinde ne kadar az insan tarafından konuşulursa konuşulsun, kendi dilinde kendisinin kim olduğunu, nereden geldiğini, hayatın nasıl kurulduğunu gösteren cümlelerle kendisini ifade etme şansına sahip olduğunu görüyoruz. Yani bu aslında bende daha çok belki tabii ki başka değişkenler de vardır, muhtemelen var da. Ama diyorum ki yani insan belli ki kendisinin kim olduğunu sorgulamak istemiş. Tabii burada bir sürü problemler de var. Yani işte bu sorgulama sürecinin insanda yarattığı işte farklı ihtiyaçlar olabilir mi? Farklı psikolojik ihtiyaçlar olabilir mi diye. Burada tabii ki ölüm en temel meselelerden birisi olarak dikkat çekiyor. Gılgamış'ı zikrettiğin için söyleyebilirim. Yani biraz sonra Gılgamış'a da değineceğiz herhalde. Yani evet. En temel sorunumuz bu gerçekten. Burada tabii öldükten sonra yaşamın devam etmesi, devam ediyor olma düşüncesi benim en çok dikkatimi çeken şeylerden biriydi. O da rüyalar çok ilgimi çekiyor bayağı bu konuda. Yani düşünsenize bir yakınınızı kaybediyorsunuz. İşte onu tamamen tümüyle dünyadan uğurladığınızı düşündüğünüz bir anda size rüyanızda ya da onun hayaliyle diyelim gündüz düşleriyle karşımıza çıkıveriyor. Ve o anda hani bir gerçeklik şeyi de algısı da bozuluyor. Yani hangisinin gerçek olduğunu, gerçekten rüyanın mı gerçek olduğunu, yaşadığımız şeyin mi gerçek olduğunu, ben onu şöyle ifade ediyorum. Yaşadığımız şeylerle düşlediğimiz şeyler arasındaki uyuşmazlık aslında bize mit dediğimiz bu farklı düşüncelerin, farklı hakikatlerin içerilebileceği bir dünyanın yaratılma koşulu gibi ya da onun altyapısını yapan bir şey gibi. O yüzden de işte ölüm meselesinin burada kritik bir rol üstlendiğini ve zaten hani yaşayan dinlerde baktığımız zaman, bugün dünya üzerindeki insanların büyük çoğunluğunun inancına baktığımız zaman da bunu görebiliyoruz. Hakikaten hemen hemen hepsi benzer düşler kurmuşlar ve ölümden sonra hayatın devam ettiğini, başka bir evrende, başka bir dünyada, başka koşullar altında devam ettiğini düşlemişler. Ve bu tabii ki insanın gündelik hayatında yaşamını da çok belirleyen bir şeye dönüşmüş. Yaşamı da belirlemiş. Ve bunu çok uzun zamandır yaptığını biliyoruz. Yani yaklaşık olarak işte net bir biçimde söyleyeyim, son 250 bin yıldır insanın böyle bir inanç içerisinde olduğunu arkeolojik verileri ve antropolojik verileri var. Ve biz sanatla aslında bu mitik anlatının, yani işte sözlerle dilde kurulan mitik anlatının görünür hale gelmeye başladığını görüyoruz. Yani oralardaki o karmaşık canlılar, insan hayvan birleşiminden oluşan karmaşık canlılar ya da mağaraların duvarlarının resimlerde gördüğümüz o işte büyük baş hayvanlar, onların hepsinin aslında bu mitlerin görünür hale gelmiş formları olduğunu söylüyoruz. Yani farklı farklı tabii şeyler de yorumlarda yapılmış ama geldiğimiz noktada aslında sanırım en önemli şeylerden bir tanesi bu. Bir de tabii bu inancın ya da bu sanat, resim ve mit arasındaki uyumun sürekliliğine dair şüphelerim oluşmuştu geçmişte ve Sanatın Mitolojisi kitabını da zaten özellikle bu merkeze yatırdığım bir konu oldu. Aslında çok değişmeyen bir inanç sistemi içerisinde yer alıyoruz, devam ediyoruz işte bu dünya ve öbür dünya şeklinde. Yani kültürel olarak tabii ki farklılıklar olmakla beraber, zaman içerisinde değişim dönüşümler olmakla beraber. Onun takip ettiğimiz zaman, yani günümüzde gerçekten bu hayvanlar ya da bu resimler, bu işte 40 bin yıl önce, 30 bin yıl önce yapılmış olan bu sanat ürünleri neyi ifade eder diye baktığımızda ya da bugünkü mitlerde o hayvanların yeri nedir diye baktığımızda şunu net bir biçimde görüyoruz. Gerçekten o hayvanlar aslında görünen hayvanlar değil. Yani göründüğünün ötesinde temsiliyet yüklenmiş olan hayvanlar. Yani bizim aslında baktığımız, daha gördüğümüz hayvan zihnimizde bambaşka bir belki metafizik dünyanın kahramanına tekabül edecek bir şey oluyor. Hakikaten bakıyorsunuz işte boğayı ben kitapta irdelemiştim. Bütün o antik çağ yazılı metinlerinde boğanın belli kutsallarla ilişkilendirildiğini, yani inanç dünyasındaki tanrılarla ilişkilendirildiğini görebiliyoruz. Yani tapınaklar yapılmış Mısır'da ya da işte Hitit'te falan, düşünün o işte gök tanrılarının çoğunlukla boğayla betimlendiğini ya da boğa başıyla, boğa boynuzuyla betimlendiğini falan. Bütün bunlara baktığımız zaman aslında bir şekilde insanın o metafizik dünyada dilde var ettiği o hikayelerin kahramanlarının bedeni olmayan, bir görünümü olmayan o kahramanların dünyadaki görünen canlılarla eşleştirilerek, onların bedenini ne büründürülerek var edilmesi, onların bedenlenmesi, onların vücuda getirilmesi diyorum. O yüzden de ilk sanat diye isimlendirdiğim bu şeyleri, bu eserlerin aslında inançtan dünyaya geldiğini, yani dilde ifade edilen şeylerin artık gözle de görülme ihtiyacından kaynaklandığını net bir biçimde söyleyebilirim ki bu da aşağı yukarı 40 bin yıl öncesinden itibaren hayatımıza girmiş gibi görünüyor şimdilik.
0: Çok güzel, çok güzel, çok teşekkürler. Peki şimdi Gılgamış'tan da bahsettik. Ben ona da bir onu da sormak istiyorum. Gılgamış neden büyük bir insan hikayesi?
1: Gılgamış çünkü tümüyle aslında türümüzün hikayesi. Yani bizim işte ölümü merkeze koyduğumuzda yine en büyük yaşama dair en büyük problemimizi, en büyük soru işaretlerini yaratan bir gerçeklik olarak, bir hakikat olarak karşımıza çıkıyor ve Gılgamış bunun üzerine oturuyor. Yani merkeze ölümü yerleştirilmiş bir şey. Ölmek istemeyen insanın aslında bir şekilde ölmek mecburiyeti taşıyan bir bedene sahip olması Gılgamış mitini hala günümüze taşıyan, onu canlı kılan, ona duyulan ilgiyi azaltmayan bir unsur olarak görebiliriz. Tabii ki orada Gılgamış'ın en önemli şeylerinden bir tanesi insan nedir sorusu. Yani insanın ne olduğunu tanımlıyor. Gılgamış kendi bedeninden zaten yola çıkarak tanımlıyor. Bir tanrıçanın çocuğu, bir dünyevi kralla bir tanrıçanın çocuğu. Dolayısıyla üçte ikisi ölümlü, ölümsüz, üçte biri ölümlü bir insan. Ve işte bütün her şeye rağmen, bir tanrıçanın çocuğu olmasına rağmen aslında insanın ölümlü olduğu gerçeğini kabullenmemizi isteyen, bekleyen ve bunu telkin eden, bunu okuyan, dinleyen herkese telkin eden bir şey. Ama onun ötesinde de tabii ki bir işte Akdeniz uygarlığı diye isimlendirdiğimiz, işte son işte Göbekli Tepe ile başlatabileceğimiz bir uygarlığın içerisindeyiz hala. Bunun son demlerini yaşıyor bu uygarlığımızda. Bu uygarlığın kurucu metinlerinden bir tanesi. Yani bizim zihnimizdeki evren algısını o inşa ediyor. Yani işte Gılgamış bir macera peşinde koştururken coğrafya içerisinde, bir topografya içerisinde bazı şeylere dikkatimizi verirsek eğer, o aslında bize anlattığı bir evren var ve bizim kafamızı o evreni de yerleştiriyor. İşte insanların yaşadığı bir dünya var. Efendim işte tanrıların yaşadığı bir gökyüzü var. Onlar sürekli onları izliyorlar. Bunların bakın yani pagan inançları olmasına rağmen işte kaç bin yıl öncesinden itibaren aslında zihnimizi, insan zihni yer etmiş şeyler oluyor. Bunların dışında bir dünya düşünemiyorsunuz. Ve ölüm dediğim şey de işte bir ölüm denizi denilen bir denizin ardına yerleştirilmiş. Aslında işte cennete gitmeye çalışıyor Gılgamış. Çünkü orada bir ölümsüzlüğü yakalamış bir atası var, bir büyüğü var. Onu görecek ve kendisi ölümsüzlüğün sırrını elde edecek diye. Bütün bu aslında bizim kafamızda, bizim nasıl bir dünyada yaşadığımız, yani bizim derken yaşadığı, anlatıldığı ve kaleme alındığı tarihlerden söz ediyorum ama hala etkisi devam ediyor. Nasıl bir dünyada yaşadığımızı ve tanrıların bu dünyayı idare ettiğini ve onlara uygun yaşamazsak eğer bizi çok da iyi şeylerin beklemeyeceğini anlatan bir metine dönüşmüş. Onun ötesinde mesela yine bir krallığın nasıl bir genetik mirasa sahip olması gerektiğini de söylüyor. Yani bir kraldan, yani babadan oğula ve bir tanrıçanın çocuğu olarak zaten hani iktidar yetkisinin onun doğuştan gelen bir hakkı olduğunu. Dolayısıyla işte oligarşik ya da monarşik sistem içerisinde bütün krallara itaat etmenin, onların gökyüzüyle ilişkisinin güçlü olduğunu, onların gökyüzünün temsilcisi olduğunu hatta neredeyse bize ifade eden bir şey ki yani bu özellikle Akdeniz uygarlığı açısından baktığımızda hala bizim büyük oranında bu bölgedeki nüfusun ya da dünya nüfusunun belki de büyük oranında benzer bir şeyle siyasal anlayışla gerçekleştiğini görüyoruz. Onun ötesinde tabii ki cinsiyetçi bir yapı var. İşte bir koca metinde aslında doğru düz zikredilmiş, hikayesi anlatılmış, ismi geçen bir kadın yok. Ve daha ataerkil bir yapı kurulmuş. Ve bir sürü aslında çoğaltabileceğimiz bir şey var. Bugün yaşadığımız neredeyse Doğu Akdeniz'de hala yaşamaya devam eden siyasal iradenin kurucu metni olarak kabul edebiliriz. Yani eğer biz bu dünyayı anlamak istiyorsak aslında bu kitaplardan bir tanesi, başlayacağımız, Gılgamış, okuyacağımız kitaplardan bir tanesi Gılgamış.
0: Temel eser olacak. Evet. Peki İsmail, bugün ölümsüzlük arayışı nasıl sürüyor?
1: Yani bugün aslında ölümsüzlük arayışı da hala devam ediyor ve bir taraftan hem bilimsel olarak devam ediyor hem insanlar arasında bazen bizim evde sıklıkla sözünü ettiğimiz bir şeydir, bir konudur bu ve biz hep şunu düşünürüz. ölümsüz olmak ya da ölmemek için uğraşacağımıza acaba yaşamak için uğraşsak daha kaliteli bir hayatımız olur mu? Ya çünkü bütün ömrümüzü gerçekten ölmemek için ya da hayatta kalmak için harcıyoruz gibi geliyor. Tabii ki içinde yaşadığımız sistem de bunu teşvik ediyor. Biliyorsunuz ya 1940'lardan itibaren sağlıklı olma insan hakkı olarak tanınmaya başladığın andan itibaren zaten otomatikman böyle bir tıbbi bilimsel sistemin de içerisinde yer almış oluyorsun. Ama tabii ki bizim zihnimiz, hayal eden zihnimiz diyelim, bizim aslında varlığımızın ötesinde bizi taşımaya çalışan zihnimize göre ya da zihnimizden ölmeye doğru meyleden bir bedenimiz var değil mi? Yani istesek de istemesek de zaman içerisinde yavaş yavaş belimiz bükülüyor ve toprağa bakmaya başlıyoruz yani. Dolayısıyla buradaki çelişki aslında bu oluyor ve tabii ki tıp bilimi, bazı felsefi akımlar diyelim bu çelişkiyi ortadan kaldırabilecek çalışmalar da yapıyorlar. Yani işte biraz takip edebildiğim kadarıyla mesela transhümanizm denilen bir şey var, düşünce akımı var. Bunlar insanın ölümsüzlüğünü hedefleyen bir çaba içerisinde. Yani bunun zihinsel olarak da hem bilimsel olarak da bir hayatımıza yerleştirmeye çalışıyor. Ve bunlar zaten biraz da böyle insanı da şey olarak alıyorlar. Bilgisayar teknolojisi ismi gibi yani Human 2.0, Human 3.0,
0: evet, 4.0 evet,
1: falan gibi alıyorlar. Dolayısıyla o süreç hala devam ediyor ama bireysel olarak da yani yine bazen çok şaşırıyorum doktor arkadaşlarımla falan da konuşuyorum bunu. Yani diyorum ki yani biz aslında var olduğumuzdan beri, dünyada olduğumuzdan beri ölüyoruz ve hala ölmeye de alışamadık yani tuhaf bir biçimde. Her ölenin arkasından bir şey de hissediyoruz, bir yas da hissediyoruz ya da kendimizi kötü hissediyoruz. Belki de işte bizim türümüzün, bireylerimizin ölümü ötekinde yaşaması, ötekinin ölümünde hissetmesinden kaynaklı bir şey. Çünkü ölüm bizim için öyle, ötekinin ölümü. Biz kendi ölümümüz söz konusu olduğunda zaten biz orada olmuyoruz. Yani biz zaten çoktan hareket etmiş oluyoruz. Şimdi bakıyorsun mesela anti-aging şeyler var. Pazarlama teknikleri var. Yani yaşlılık bir hastalık değildir. Yaşlılık kader değildir falan. İşte şunu yaparsak, işte şu genimizle şöyle bilmem ne yaparsak, burayı güçlendirirsek falan diye. Hep böyle hiç ölmeyecekmiş gibi. Hani işte hani yeterince yaşayan insanların hayatta kalma çabası, o yapışması, hayatta tutunmaya çalışmaları falan, bunların hepsi aslında bizim en temel korkumuzun Gılgamış mitinde olduğu gibi ölüm meselesi olduğunu, çünkü ölümden sonrasının bir muamma hepimizde işte bir korku nesnesi haline getirildiğini ve bunu zihnimize yerleştirdikten sonra da yaşamanın buna uygun yapılmaya çalışılması bizi aslında kendi yaşamımızdan da aldığını görebiliyoruz. Yani biz ölüm sonrasında başımıza gelecekleri hesaplayıp yaşarken aslında kendi arzularımızı, kendi ihtiyaçlarımızı öteleyerek yaşıyoruz. Dolayısıyla bu hayat zaten bize baştan cehenneme çevrilmiş bir şekilde veriliyor. Öyle olunca da kendi hayatımızı da yaşayamamış oluruz. Hatta bazen bir metafor yaparak diyoruz ki yaşamadığımız hayatı nasıl ölebiliriz? Yani biz zaten ölümsüzüz. Yani ölmeyi de beceremeyeceğiz falan gibi böyle biraz espriyle karışık dokundurmalar yapıyoruz.
0: Peki ya, sonuna doğru yaklaşıyoruz. Programın yani zaman çok hızlı akıyor. Peki tanrılar toplumun aynası mıydı, kurucusu muydu? Böyle bir soru sorsam sonuna doğru gelip evet.
1: Yani bu tabii benim gibi bir arkeoloğa sorulabilecek ilginç sorulardan bir tanesi. Çünkü yani bunu görebiliyorum esasında bütün o mesleki deneyimler içerisinde. Bu kadar işte tapınaklar kazıyoruz, bu kadar tanrı heykelleri buluyoruz ve şimdi bakıyoruz ki o tanrılar yaşamıyorlar. O heykeller, işte o tapınakları yapan insanlar yok ve onların öldükten sonra ne yaptıklarını bilemiyoruz tabii ki. Ama yani şunu anlıyoruz ki mesela Zeus diye bir tanrıya güvenmiş, işte bütün yaşamını ona uygun yaşamış insanların yaptıklarını biz toprak altından ya da işte enkaz içinden, tarihin enkazından sürükleyerek çıkarıyoruz yani. Şimdi aslında yani bütün bunlar şunu gösteriyor yani tanrılar insan tahayyülünün eserleridir. Dolayısıyla dünyevi yaşamda insanların kültür üretimi sırasında birbirleriyle ilişkisinde ya da geçim kaynaklarını işte eylerken diyelim bir takım kültürler üretiyorlar ve zaten işte üst yapı unsur olarak inanç bu kültürlerin gökyüzüne yansımasından çıkıyor. Dolayısıyla yeryüzündeki hayat değiştiği zaman gökyüzündeki inanç da yerini yeni hayata bırakıyor. Yani bir sürü tanrı işte ya da mitoloji kitaplarına baktığınız zaman hep orada şey görürsünüz yani kuşaklar arasında savaşı görürsünüz yani tanrılık kuşakları arasında. Sonra hep genç kuşaklar kazanır ve yaşlı kuşaklar daha simgesel bir hal alır. Tanrı da ölümsüz olduğu için de ölmezler ama daha simgesel bir işte ne bileyim Uranüs mesela gökyüzüne çıkar. Kronos işte zaman olarak etrafımızı sarmaya devam eder ama simgeseldir artık yani yaşama doğrudan bir etkileri yoktur ama fırtına tanrıları, gök tanrıları hep iktidardadır. Yani özellikle de antik çağa baktığımız zaman işte bütün Akdeniz kültürlerinin fırtına tanrıları, gök tanrılar tarafından yönetiliyor olması ya da onların inançları tarafından kontrol ediliyor olması çok da tesadüf değil. Belli ki gök tanrı dediğim şey aslında bizim tarımsal kültürün ihtiyaç duyduğu tanrısal veya inançsal bir düzenleme gibi. O yüzden işte biz de yavaş yavaş artık bu tarımsal kültürün sonuna yaklaşırken herhalde bu dijital sektör dünya nasıl bir çağ, nasıl isimlendireceğiz bilmiyorum ama bize yeni bir inanç ve yeni inançlar ve yeni tanrılar da getirecektir diye düşünüyorum. Yani tanrılar daha zamansaldır yani şeylerinin fonksiyonlarını devam ettirenler hayatta kalırken fonksiyonları bitenler ki bitmeyen yok yani hepsi
0: tabii,
1: sırayla
0: tabii,
1: bitiyor.
0: Tabii.
1: Bitenler yok olup gidiyorlar.
0: Onlar yani sahneden onlar çekiliyorlar, çok doğru.
1: Çekiliyorlar, evet.
0: Bugün ya yani ben sorularımı tamamladım. Programın da sonuna geldik. Bugün programda sanatın mitolojisini konuştuk Profesör Doktor İsmail Gezgin'le. Sanatın, mitlerin ve kültürün insan olma serüvenindeki yerini aslında tartışmaya çalıştık. Ben çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdın, geldin, eksik olma. Çok akıcı bir sohbet oldu.
1: Ben teşekkür ederim Utku. Davet ettiğin için, benim sesime de yer verdiğin için programda.
0: Benim için büyük büyük onur, eksik olma. Önümüzdeki haftalarda Antroposen Sohbetler'de yeni konuklarla, yeni konularla tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.
3: Açık Dergi.
2: Apaçık Radyo.
4: Reklamlar.
5: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
6: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
7: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
8: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
9: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
10: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo Felsefe Açıklarından herkese merhabalar. Ben Yılmaz.
1: Merhabalar, ben Rıfat.
0: Spinoza Etika'da insan krallık içinde bir krallık değildir diye yazmıştı. Kendini çeşitli ayrıcalık ve üstünlüklerle donatılmış bir özne, kendisi dışında kalan her şeyi de nesne olarak tanımlayan, üstelik bütün bu nesneler dünyasını kontrolü altına alıp belirleme iddiasıyla yüzyıllardır hareket eden insanın bugün geldiği noktaya baktığımızda tablo hiç de iç açıcı görünmüyor. Sanki artık bütün bu insan dışı olarak tanımlanan şeyler, yağmurlar, rüzgarlar, nehirler, sular, seller, hatta çöpler, petroller, plastikler, bakteriler, virüsler, mikroplar, algoritmalar, bir düşman gücü gibi üstümüze geliyorlar. Ne oluyor, ne yaşıyoruz ve daha neler yaşayacağız belirsiz. Çok uzun vadede geleceği beklenen, geleceğin krizi olarak düşünülen, adlandırılan iklim krizi artık her gün özellikle bu ölümcül sıcaklarla, fırtınalarla, sellerle kendini bize gösteriyor. Bunları düşündüğümüz zaman ortada konuşulması, tartışılması, değiştirilmesi gereken bir durumun olduğu açık. Öyle ki işte savaşların, ekonominin, siyasetin hepsinin önüne geçecek, belki de onları anlamsız kılacak bir durumla karşı karşıyayız. Bir zihniyet, bir paradigma değişikliğine ihtiyaç var sanki. Bütün bu konularda kafa yoran, düşünen, tartışan, yazan birçok düşünür, düşünen insan, filozof, felsefeci, sanatçı var. Bunların varlığını biliyoruz. Bugün konumuz bu, bütün bu arayışların bir ürünü olarak ortaya çıktığını düşündüğümüz yeni materyalizm olacak.
1: Evet Yılmaz'cığım. Bugün bir konuğumuz var. Konuğumuz sanat tarihçisi, küratör ve yazar Uras Kızıl. Uras Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Ben konuğumuzu tanıtmak istiyorum. Uras Kızıl, İstanbul merkezli sanat tarihçi, eleştirmen, küratör ve araştırmacı. Lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde sanat tarihi bölümünde, yüksek lisansını Teknik Üniversite Sanat Tarihi bölümünde tamamlıyor. 2024 yılında yeni materyalizmin madde kavrayışının ve romantizmle anti ilişkiselliğinin günümüz sanatına yansımaları. Yapıtlar arası yeni materyalist bir analiz teziyle yine aynı bölümden doktora derecesini alıyor. Uras Kızıl 2018-2020 yılları arasında Galeri Nev İstanbul'un arşiv sorumlusu olarak çalışıyor. 2020-25 yılları arasında çeşitli üniversitelerde de dersler verdi. Makaleleri kültür ve sanat dünyamızın önemli yayınlarında yer alan birçok önemli serginin küratörlüğünü üstlendi. Kızıl Ayka Türkiye, Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği'nin Türkiye Şubesi üyesi. Yeniden hoş geldiniz Uras Hocam.
2: Hoş bulduk. Öncelikle bu davetiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Onere olduğumu da söylemek isterim. Tabii hala bir yerlerde bu konulara ilginin olduğunu bilmek de ayrıca mutlu ediyor beni.
1: Biz çok teşekkür ediyoruz. İlk soruyla başlamak istiyorum ben. Yeni materyalizm kavramını ilk kez duyan biri için en basit haliyle nasıl tanımlayabiliriz? Burada neden yeni kavramını kullanıyoruz? Klasik materyalizmden ne farkı var? Hangi yönleriyle ayrılıyor yeni materyalizm? Bir de temsilciler olarak kimleri sayabiliriz bu düşünce biçimin içerisinde?
2: Evet, yeni materyalizm adından da anlaşılacağı üzere özünde maddeyle ilgili bir mesele. Tabii yeni materyalizm ne diye sorarsak aslında yeni materyalizmde amaçlanan şey maddenin genellikle yeniden tanımlanması oluyor. Madde yeni materyalizmle birlikte klasik materyalizmden farklı olarak artık temsil edilmesi gereken, edilgen, durağan bir madde olmaktan çıkıyor. Yani en azından teorik düzeyde bundan söz edebiliriz. Aksine yani klasik materyalizmin aksine madde dinamik, eğleyici ve kendi başına dönüştürücü bir güç olarak düşünülmeye başlanıyor. Peki şeye gelirsek sorunuza yeni sıfatını nereden aldığını ki bunun altını ya bu yeninin altını çizmenize ayrıca mutlu oldum. Çünkü o kısım genellikle eleştiri anlamında da sorulan yerler oluyor. Belki bu noktada biraz şeye bakmamız gerekir. Aslında postmodernizm sonrası her düşünce setine biz neredeyse yeni olarak bakmaya başlıyoruz. Aslında temelde yani yeni sıfatını eklerken aslında bir öncekinden onu ayırma gayesi de taşıyoruz. Yeninin eskiye nazaran daha iyi olduğuna dair de bir algımız oluşmaya başlıyor. Esasında bizim sözünü ettiğimiz yeni materyalizm aslında varlığını modernizmden farklı olarak bir başkasını değillemek üzerine kurmuyor. Varlığının kapsamını genişleterek ve geçmişi de yer yer sürece eklemleyerek kurguladığını görüyoruz. Varlığının kapsamını genişletmekten ne anlıyoruz diye sorarsak aslında bakışını bu düşünce setleri ve yeni materyalizm tabii ki insan olmayanları da içerecek şekilde genişletmeye başlayarak gerçekleştiriyor ve böylece aslında insan olmayan ötekinin pozisyonunu tartışmaya başlıyor. Geçmişin bilgi sistemi paydaşlarını da tam olarak dışlamıyor dedik. Bunu da şu şekilde görüyoruz. Yeni materyalizmin düşünürleri nezdinde aslında geçmişin filozofları yeniden okumalara açılmaya başlanıyor. Yani Heidegger'in, Spinoza'nın, Hegel'in aslında yeniden oyuna dahil olduğunu görmeye başlıyoruz. Esasında biz yeni materyalizmi 20. yüzyılın ikinci yarısı itibariyle görmeye başlıyoruz. Yani 20. yüzyılın sonlarına doğru tekabül ediyor. Tabii bu meselede ilk başta 20. yüzyılın ikinci yarısı itibariyle baktığımızda aslında Deleuze ve Guattari'nin Bin Yayla kitabı karşımıza çıkıyor. Yani aslında ilk nüvelerini buna bağlıyoruz. Her ikisinin Bin Yayla kitabı insan olmayanların etkinliklerinin tanınması ve altının çizilmesi anlamında önemli tetikleyici bir kitap olarak karşımıza çıkıyor. Fakat yeni materyalizmi daha sonrasında yani erken örneklerini vermesinde ve felsefenin şekillenmesinde yine iki önemli isme bizi götürüyor. Bu iki isim de Manuel Delanda ve Rosa Bradotti. Hem yeni materyalizm terimi Manuel Delanda'nın ilk olarak Deleuze ve Guattari'nin Bin Yayla kitabını yorumlamak için yazdığı bir makalesinde karşımıza çıkıyor. Geology of Morals Neo Materialist Interpretation makalesinde karşımıza çıkıyor ve literatüre Neo Materialism terimini kazandırıyor. Aynı şekilde Rosa Bradotti'nin yine Deleuze ve Guattari'nin felsefesini yorumlamak amacıyla kaleme aldığı Territologies 2000 başlıklı makalesinde tıpkı Delanda'da olduğu gibi yine yeni materyalizm terimini kullandığını görüyoruz.
0: Klasik materyalizmin tanımladığı madde ya da materyalist anlayışı aslında bir reddetme söz konusu değil. Madde olduğu yerde duruyor madde olarak. Yeni materyalizmin yaptığı şey aslında bunun kapsamını genişletmek artı buna bir takım etkinlikler eklemek. Anladım. Doğru anlamış mıyım bilmiyorum. Şunu sormak kesinlikle istiyorum. Öyle. Bu düşünceyi besleyen nasıl bir şey yaşadı insanlık? Bu fikirler hangi toplumsal altyapıdan beslendi? Yani neler oldu bitti insanlık açısından? Ve hani bu fikirleri besleyen önemli düşünürler ya da bunlara işaret eden önemli fikirler neler vardı?
2: Evet, aslında bu konuşmanın başında sizin de zikrettiğiniz üzere ekolojik kriz bu düşünceyi besleyen ya da tetikleyen en önemli unsur. Yani başat rolde biz ekolojik krizleri görüyoruz. İşte ekolojik krizde suya erişim, temiz hava gibi aslında zaruri ihtiyaçların yalnızca insanlar için değil, insan olmayanlar için de eşit derecede önemli olduğu bir süreç içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani aslında her iki durumunda yani ekolojik krizin yalnızca insanlara mahsus bir şey olmadığı, insan olmayanları da derinden ve yoğun bir şekilde etkilediği fikri yeni materyalizm gibi ve tabii ki türevlerini ve bu tarz düşünce biçimlerinin oluşmasını ve ontolojik yapıyı etkileyen bir durum. Tabii yeni materyalizmin yeni madde tanımının biraz evvel sözünü ettiğimiz insan ve insan olmayanların ortak yaşam fikri çerçevesinde bir tür farkındalık oluşturmak iddiasında olduğunu da görüyoruz. Bence bu kısım bizim için önemli. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tartışılmaya başlanan ötekinin yaşam haklarının tanınması bildiğimiz üzere çok önemli. Fakat 21. yüzyıla geldiğimizde insanın sınırlarının da ötesine geçmeye başlayan bir durumdan söz etmeye başlıyoruz. Yani bunu nasıl açıklayabiliriz? İkinci Dünya Savaşı ile başlayan ve tartışılmaya başlanan o ötekileştirme meselesinin yalnızca ırk, kimlik, cinsiyet ve dinden ibaret olmadığı, insanın kendine tanıdığı ayrıcalıklı statünün ve bütün insan olmayanların insan olmayanlardan kendini üstün görmesinin insanın kabul edilebilir bir durum olmadığı fikri aslında zuhur etmiş oluyor. Tabii belki şunu da söylemek lazım. Aslında sevdiğim bir önerme. Hannah Arendt'in aslında insanlık durumu dediği şey 21. yüzyılda bir tür insan sonrası duruma evrilmeye başlıyor. Yani bunu belki genişletirsek post-human condition diyebiliriz. Dolayısıyla böylece yaşamı sürdüren ve oluşturan kuvvetlerin de boyutu genişletilmiş oluyor bir bakıma.
1: Yeni materyalizmde madde farklı bir tanım ve anlam kazanıyor. Buna bağlı olarak insan-doğa ilişkileri nasıl etkileniyor?
2: Evet, şöyle kitapta aslında ben bu soruya bilinen bir yanlışı düzeltmekle başlamak istiyorum. Şöyle genel itibariyle insan sonrası şemsiyesi altında değerlendirilebilecek bütün düşünce biçimlerinde, tabii yeni materyalizm de buna dahil olmak üzere, insanın olmadığı ya da insanın işlevsizleştirildiği bir ontolojik dönüşüm tasavvur edilmeye başlanıyor. Yani aslında ilk etapta böyle bir ön yargı söz konusu. Halbuki amaç aslında baktığımızda hiç de insanı ortadan kaldırmak diye yalnızca şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Yıllar içerisinde yerleştirildiği o fil dişi kulesinden indirmek ve bir bakıma insana tanınan ontolojik ayrıcalığı sorgulamak burada biraz mühim oluyor. Aslında insanı tamamen ortadan kaldırmak değil. Yani mesela modernizmde de gördüğümüz sanatın insansızlaştırılması durumu gibi bir şeyden söz etmiyoruz. İnsan aslında her zaman o sürece dahil oluyor. Yalnızca araştırmalardan insanı çıkarmak değil ama insana odaklanmayı azaltmak ve insan dışı unsurların her zaman olduğunu kabul etmek aslında mühim oluyor. Tabii durum böyle olunca insan doğa ilişkisi de yeniden tesis edilmesi gereken bir case olarak karşımıza çıkıyor. Hatta insan doğa derken de iki ayrı şeyden, yani modernizmde baktığımızda her zaman iki ayrı şeyden söz ettiğimizi görüyoruz. Yani bir tür ikilik üzerinden insan ve doğaya yaklaşıyoruz. Yeni materyalizmde ise modernizmden farklı olarak ikiliklerin, yani bu insan doğa gibi ya da kültür doğa da buna doğrudan diyebiliriz, çokluklar şeklinde okunmaya başlandığını görüyoruz. Yani bunun tabii örneklerini de arttırabiliriz. İnsan insan olmayan gibi, canlı cansız, organik, inorganik, doğa kültür, kadın erkek gibi bir tür ikiliklerin ötesine geçme arzusuyla karşılaşıyoruz. Tabii sizin de sorunuza dönecek olursam insan doğa ya da doğa kültür birbirinden ayrı iki münferit alan olarak yeni materyalizmde düşünülmediğini görmeye başlıyoruz. Hatta belki bunun en sarih örneği de Donna Haraway'den verebiliriz. Literatüre kazandırdığı bir kavram üzerinden. Aslında Haraway tek bir kelime olarak, bitişik olarak yazdığı doğa kültür, yani nature culture kavramı iki ayrı kavram olarak hem doğa ve hem de kültürün bir tür sentezinden ortaya çıkıyor ve ekolojik krizlerdeki aslında ayrılmazlıkları tanımlarken ve aynı zamanda beşeri ve bilimleri ve doğa bilimlerindeki insan, hayvan, canlı, cansız gibi ikilikleri de sorgularken aslında ortaya attığı bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Ve belki işte bu sizin sözünde ettiğiniz gibi birlikte kurgulanmış bir yaşam tahayyülünü hatlarını çizmeye başlıyor. Keza yoldaş türler önermesinde de biz bunu görüyoruz.
0: Öncelikle insan merkezci bakış açısını bir kere bir kenara bırakmamız gerektiği noktasındayız, değil mi? Öte yandan modernizmin sizin ifade ettiğiniz gibi oluşturduğu o ikilikleri, ki onlardan çok çekti insanlık, özne nesne, siyah beyaz, üstün ve zayıf, güçlü güçsüz gibi bu ikiliklerin yerine daha bir çoklu bakış açısı. Bütün bunlar çok hoş. Daha güncel kavramlara gelmek istersek ya da gelirsek, örneğin teknoloji, yapay zeka, gündelik kullandığımız nesneler, algoritmalar ve içinde bulunduğumuz hayatta böyle temel belirleyenler olarak karşımıza çıkan diğer şeylerle ilgili ilişkiler açısından durum nedir? Nasıl bir bakış geliştiriyor yeni materyalizm?
2: Evet, şöyle ki aslında bir kere yeni materyalizm düşüncesiyle birlikte nesneler ya da şeyler bizim amaç için araçsallaştırdığımız şeyler olmaktan çıkıyor. Yani kaynak vazifesi olarak gördüğümüz şeyler olmaklığını en azından teorik düzeyde terk ediyor diyebiliriz. Elbette tabii ki bu söylem yani hani biraz iddialı gelebilir. Yani nesneleri ve şeyleri ya da bizatihi doğayı kendinde düşünmek çok kolay değil takdir edersiniz ki. O nedenle de aslında yeni materyalizm gibi düşünce setleri üzerine düşünmek bir nevi düşünce egzersizi yapmak ya da bizim insan olmayanlarla kurduğumuz ilişkiye dair bir tür farkındalık oluşturmak ya da şeylere, insan olmayan şeylere ihtimamla bakmamıza vesile oluyor diyebiliriz. Tabii bir de yani öte yandan şöyle bir durum da var. Yani yeni bir etik, toplum ve bilgi felsefesi üzerine düşünmemize de yol açıyor. Bu anlamda tabii konular üzerine düşünmeyi ben son derece önemli ve kıymetli buluyorum. Benim sevdiğim bir düşünce deneyinden, bir önermeden söz ederek belki bu sorunuzu yanıtlayabilirim. Özellikle Heidegger'in hem varlık ve zaman hem de Question Concerning Technology makalesinde vurguladığı üzere şeyler, nesneler ya da aygıtlar ya da dahası insanın hayatına bir tür araçsallık statüsüyle dahil olmaya başlıyorlar. Tüm aslında nesneler amaç için araçsallaştırdığımız şeyler olarak karşımıza çıkıyor ve bizim için bir nevi görünmez olarak varlıklarını sürdürüyorlar. Peki aslında bizim için görünür olma durumları ne zaman oluyor dersek aslında Heidegger buna onların bozulmaları takdirinde mümkün olabileceğini söylüyor. Yani bir tür araz, bir tür fire vermeleri sonucunda bizim için nesneler görünmeye başlıyor. Gerçekten de hani literally bu önermeye baktığımızda bunun doğru olduğunu görüyoruz. Ancak bence yeni materyalizm ile birlikte şeyler üzerine düşünmek bir ölçüde nesnelerin de bizim nazarımızda görünür olması için bozulmalarını beklememize de gerek olmadığını hatırlatıyor. Yani işin özüne dönersek yani gündelik hayattaki nesnelerle kurduğumuz ilişkiyi aslında bir nevi bir tür ihtimam dahilinde okumanın gerekliliğini yeni materyalizm gibi düşünce setleri bize gösteriyor.
1: Yani şimdi bütün bu söylediklerinize ben de şöyle küçük bir ek yapayım. Tabii burada insanın yeni bir ontoloji ile beraber aslında bütün bilgi setini, politika setini, etik setini yeniden inşa etmesi gerekiyor. Yani insanın kendi türünü ikna etmesi gerekiyor ve işte az önce siz de çok güzel dediniz, bir özen etiği belki de, yani var olan her şeye karşı bir özenli bakış geliştirmesi gerekecek bütün bunlar için. Yani burada biz bir şeyin farkındayız. Yılmaz da girişte çok güzel ifade etti onu. Yani yolunda gitmeyen bir şey var. Bütün var olanlar bize bir düşman kuvveti gibi kendini göstermeye başladı. Bunun içerisinde sebep olarak bizim varlığı bugüne kadar bu şekilde yorumlamış olmamızın getirdiği birçok faktör var. Ama burada tekrar yeni bir oluşum için kendi türdeşimiz olan varlıkları ikna edecek yine biz varız. Kendi kendimizeyiz yani bütün bu olup biten içerisinde. Ve çok da güzel Heidegger'den ilhamla hani varlığın bozulmadan bizim onun adına biraz özenli bir düşünce geliştirmemiz gerekiyor. O çok güzel gerçekten, ama zaten bunu nasıl yapmamız gerektiğini sanırım bir problem o daha var. Şimdi yeni materyalizm düşüncesinin biliyoruz ki sanatla da ilişkilendirdiğimiz zaman sanat konusunda nasıl bir yansıma buluyor çağdaş sanat konusunda yeni materyalizm? Bu yaklaşım uzun vadede kültür dünyamızda bir paradigma değişikliği yaratabilir mi?
2: Evet, biraz da benim sevdiğim bir alana doğru kayıyor gibi gözüküyor düşünce attı ve çok mutlu oluyorum. Tabii sanat söz konusu olduğunda son yıllarda günümüz sanatının ve sanatçılarının yeni materyalist teorilerden ve daha geniş bir yelpazeden söylersek aslında insan sonrası düşüncesinden etkilenerek ve bunları kendi kavramsal çerçevesiyle harmanlayarak projeler ve işler ürettiğini biliyoruz. Bu çok açık. Türkiye özelinde buna değinecek olursak ben aslında bunu doktora tezimde de altını çizdiğim bir unsur olarak yer vermiştim. Benim argümanım özellikle Türkiye ölçeğinde 2015'te gerçekleşen ve küratörlüğünü Karolin Kristof Bakarkiev'in üstlendiği Tuzlu Su adlı 14. İstanbul Bienali'ydi. Yani bu düşüncelerin ve kavramsal çerçevenin Türkiye çağdaş sanatında etkili olması ve topyekun bir şekilde ele alınmasında bence 14. İstanbul Bienali kritik bir eşikte duruyordu. Neden diye sorarsak hem aslında serginin madde katmanlarını tartışmaya açması hem de insan sonrası epistemolojiyle kurduğu dirsek temasından kaynaklanıyordu. Sergiye esasında dönüp baktığımızda bütün bir sergi bir teori olarak düşünmeye başlıyorduk. Sergi kataloğunu da aslında bir adeta bir sergi olarak küratörün tasarladığını görmüştük. Aynı zamanda teorik çerçeveye, küratöryel metindeki keywordlere baktığımızda da aslında ne kadar yoğun bir insan olmayan eyleyenlere yer verdiğini metnin çok rahat hissedebiliyorduk. Ve tabii ki bu aslında Türkiye'den ve Türkiye dışı yerlerden gelen sanatçıların sanatçı tercihleriyle de çok güzel açımlanıyordu. Yani Pierre Huguen, Tacita Dean'in, özellikle Türkiye'de Emre Hüner, Hera Büyüktaşçıyan'ın katkılarıyla aslında serginin bir tür yeni materyalist ya da postyumun bağlamında okunabilecek cihetleri olduğunu görüyorduk. Tabii bu Biennale öncesinde Türkiye üzerinde insan sonrası eğilimler, yeni materyalist yaklaşımlar ya da ekolojik teoriler üzerine çalışan sanatçılar vardı. Böyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Ama Biennale gibi aslında büyük çaplı bir etkinliğin insan sonrası yeni materyalizm gibi aslında bir düşünce öbeğini topyekün ontolojik bir dönüşüme hazırladığı ve sanatçıların bakışını insan olmayan ötekiye doğru çevirdiğini söylemek de mümkün aslında. Tabii biz bir 10-15 yıllık bir saha araştırması yapsak güncel sanat alanında insan olmayanları mesele eden sergilerde çok net bir artışın olduğunu görebiliyoruz.
0: Evet, sanat dünyasından verdiğiniz bu haberler doğrusu çok sevindirici. Artan oranda bu konuya ilgi gösterileceğini de görmüş oluyoruz. Son olarak şunu sormak isterim. Ne önerirsiniz? Yeni materyalizmle tanışmak isteyen, bir şeyler okumak isteyen insanlar için?
2: Tabii öncelikle bu podcast'ı dinleyerek iyi bir başlangıç yaptıklarını söyleyebilirim. İşin latifesi bir yana. Tam olarak aslında neye odaklanmak istediklerine bağlı diye düşünüyorum. Eğer toplumsal cinsiyet bağlamında bir okuma yapma arzuları varsa Rosie Bradot diye göz atabilirler. Örneğin fizik alanıyla ilgililerse ve kuantum temelli yeni materyalizm okuması yapmak istiyorlarsa şiddetle Kevin Barat okumalarını öneririm. Tabii ilişkisellik ve canlılık temelli bir okuma yapmak istiyorlarsa orada da Jane Bennett okumalarını öneririm ki yakın tarihte Başak Ağa'nın Jane Bennett'ı Türkçe'ye çok iyi bir dille çevirdi. İşte tabii ben doktora tezimi yazdığım zaman da çevirmiş olsaydı o kadar uğraşmak zorunda kalmazdım ama çok iyi bir çeviri oldu. İyi ki de çevirdi. Vibrant Matter kitabını çevirdi. Yani şunun da altını çizmekte yarar var. Bu söylediklerim ve verdiğim kitap önermeleri tabii ki hani çok karikatür düzeyinde. Yani şunu demek istiyorum. Rosie Bradot'u okuyan bir kişi yalnızca toplumsal cinsiyet temelli bir okuma yapmış olmuyor. Yani aynı zamanda nesnenin canlılığı, yeni feminizmler, ekoloji, sanat, politika gibi aslında çok yönlü bir araştırmanın içerisinde kendini buluyor. Bu da aslında bize şunu gösteriyor. Yeni materyalizmde maddeden konuşurken aslında birçok alana eş zamanlı sirayet eden bir ağın içerisinde kendimizi dolaşırken buluyoruz. Bu kısımlar bence gayet önemli. Tabii bence yani bu söylediklerim de aslında yeni materyalizm gibi düşünce setlerini heyecanlı kılıyor ve sürekli daima üzerine düşüp kuma yapmamıza vesile oluyor. Tabii yani bunlar matbu düzeyinde, tabii online kaynaklar da var. Yani Pentagon'a bakabilirler. Orada çok hani daha iyi özümseyebilecekleri kompakt metinlere ulaşabilirler. O yüzden Pentagon gibi online mecralarda araştırma için önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler sevgili Uras. Bizden bu haftalık bu kadar. Hoşça kalın.
1: Çok teşekkür ederiz.
3: Felsefe açıklarından. Hazırlayan ve sunanlar
4: Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rifat Ödül.

0: Açık Dergi.
1: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Felsefe Açıklarından Kuşay'la bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Yılmaz Murat Bilecen ve Ahmet Rıfat Ödül'le konukları Uras Kızıl'a çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinle...
0: Açık Dergi.
1: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Felsefe Açıklarından Kuşay'la bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Yılmaz Murat Bilecen ve Ahmet Rıfat Ödül'le konukları Uras Kızıl'a çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz...

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ülker Sayın'a teşekkür ederiz.
2: Şimdi ve burada.

0: Gitaresk.
1: Hazırlayan ve sunanlar
2: Gonca Açıkalın ve Murat Ermert.
3: Salı geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
4: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Asena Lorenzo ve Larissa Lorenzo'ya teşekkür ederiz.
5: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit.

Your Ghost. R.E.M'den Michael Stipe'ın arkada vokal yaptığı meşhur şarkı. Bu akşam Kristen Hirsch'ün 1994'te çıkan ilk solo albümü Hips and Makers Dumpçılar dinleyeceğiz. Kristen Hirsch Amerikalı, benim hemşerim sayılır. Çocukluğundan beri Boston civarında yaşıyor ve aktiviteleri Boston merkezli. Şimdi sıradaki iki şarkı Teeth ve Houdini Blues.

İyi akşamlar. Apaçık Radyo'da Açık Şemsiye'ye hoş geldiniz. Ben Tuncay Günlük. Bu akşamki program destekçilerimize teşekkürler. Açılıştaki şarkıyı tanımışsınızdır. Kristin Hirsch'ten

Açık Şemsiye'de Kristen Hirsch dinliyoruz. Kristen Hirsch 9 yaşından beri gitar çalıyor. İlk müzik grubunu 14 yaşında ortaokuldayken üvey kardeşi Tanya Donnelly ile birlikte kurmuş. Evet, müzisyen Tanya Donnelly, Kristen Hirsch'ün üvey kardeşi. İkisi de tam aynı yaşta, birkaç hafta içinde 60 yaşını dolduruyorlar. İkisi sonra 1986'da beraber Throwing Muses grubunu kuruyorlar. Throwing Muses ile Kristen Hirsch, Throwing Muses ile 5-6 albüm çıkardıktan sonra kendi solo albümlerine başlıyor. Ama öbür yandan Throwing Muses ile devam ediyor. Bu akşam dinleyeceğimiz 1994'te çıkan ilk solo albüm Hips and Makers. Bu albümün bence her şarkısı çok güzel. O yüzden neredeyse tamamını çalacağım. Biraz değişiklikler olacak. Şimdi iki şarkı daha var. Close Your Eyes ve Tuesday Night.

Açık Şemsiye'de Kristen Hirsch'ün ilk solo albümü Hips and Makers dinliyoruz. Şarkı listesini web sayfamızdan görebilirsiniz. Apaçık Radyo sitesindeki kırmızı banttan programlar ve Açık Şemsiye ve biraz aşağıya scroll etmeniz gerekecek. Orada benim programların bilgileri var. Radyomuzun web ekibi de birkaç gün sonra bu programın Spotify listesini o sayfaya ekleyecek. Bu albüm çıktıktan birkaç sene sonra Cambridge'de küçük bir salonda kendisini konserde izlemek fırsatım da oldu. Açık Şemsiyeci Şebnem Süer ve Şems ile gitmiştik. Ufak bir salonda tek başına akustik gitarıyla bir sandalyede oturup mavi gözlerini açarak sanki transa girmiş gibi bu şarkıları söylemesi çok etkileyiciydi. Sırada 3 şarkı var. Önce The Letter, ki çok kısa ama bence en unutulmaz şarkılarından biri, ki bu şarkıdaki en önemli müzik enstrümanı Kristen Hirsch'ün sesi. Sonra gene kısa anonim bir folk şarkısı Cuckoo. Daha sonra da albüme ismini veren Hips and Makers.

Kristen Hirsch bu ilk solo albüm Hips and Makers albümünü 1994'ün Ocak ayında çıkarıyor. Aynı yıl 3 ay sonra Nisan ayında da Strings isimli bir EP çıkarıyor ki bu EP'de albümdeki şarkıların bazılarının yaylılarla eşlik eden yorumları var. Ki bence bunların hepsi çok güzel, çok etkileyici yorumlar. Şimdi albümün geri kalan şarkılarının orijinal versiyonu değil de bu yaylı versiyonları dinleyeceğiz. Dört şarkıyı, yaylı şarkıyı birbiri ardına dinleyeceğiz. Sun Drops, A Loon, Velvet Days ve meşhur Me and My Charms.

Evet, umarım bu yaylı versiyonları benim kadar beğenenler olmuştur. Özellikle bir önceki Me and My Charms bence en unutulmaz şarkılarından biri. Dört yaylı şarkıyı bitirdik ve programın sonuna geldik. Bu akşam Amerikalı Kristen Hirsch'ün 1994'te çıkardığı ilk solo albüm Hips and Makers dinledik. Kristen Hirsch solo albüm çıkarmaya hala devam ediyor. Bu sene Eylül ayında Sugar on Blackstone isimli yeni bir albüm çıkaracak. Onu da çıktığında dinleriz. Ve ayrıca kendisi bugünlerde İngiltere'de konser turnesinde. Benim programlarının şarkı listelerini Apaçık Radyo sitesinde bulabilirsiniz. Spotify listesi de bu hafta içinde eklenecek. Son iki şarkıyla programı kapatıyoruz. Önce The Key, daha sonra da Uncle June and Aunt Coyote. Bu akşamki destekçilerimize, radyomuzun teknik ekibine ve de web ekibine tekrar teşekkürler. Ben Tuncay Günlük. Gelecek ay buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar: Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Asena Lorenzo ve Larissa Lorenzo'ya teşekkür ederiz.
2: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimiz... Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği...

0: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Özlem Ermert, Can Ermert ve Ali Cemil Taner'e teşekkür ederiz.

0: pittoreschi.
1: Hazırlayan ve sunan Gonca Açıkalın.

Merhaba, Apaçık Radyo'nun ve Gitar Esk'in sevgili dinleyicileri. 70'lerin efsane grubu Deep Purple yeni bir albüm çıkardı. 70'lerin efsane grubu hala aynı enerjiyle, hala aynı keyifle şarkı yapmaya, yeni albümler yapmaya ve arkasından da turnelere çıkmaya devam ediyorlar. Grubun çoğu zaten 70'li yaşlarında. Rock'n'roll'un ölmediğinin en büyük kanıtı onlar. 3 Temmuz'da çıkardıkları albümün adı Splat. Yine yapımcı Bob Ezrin'le beraber çalışmışlar. Zaten herhalde son 6-7 albümlerinde onunla beraber çalışmışlardı. Son 2 albümde de yeni bir gitaristleri var, Simon McBride. Herhalde en gençleri. Simon McBride'dan da birazdan bahsedeceğim. İstanbul'da eskiden dinlemiştim onu. 70'lerin efsane grubu kim bilir kaç tane kadro değiştirdi, kaç defa ara verdi Deep Purple ama hala canavar gibi ayaktalar. Vokallerde Ian Gillan, gitarlarda Simon McBride, basta Roger Glover, davulda Ian Paice, klavyelerde Don Airey var. Bir de şimdi ilk dinleyeceğimiz parçalardan birisi olan Diablo'da ek bir gitar var, Keith Urban. İki parçayla başlıyoruz. Önce albüme ismini veren parça Splat ve ardından da Diablo.

Deep Purple'ın 3 Temmuz'da çıkan yeni albümünden parçalarla başladık. Albüme adını veren Splat ve ardından da Diablo'yu dinledik. Albüm biraz uzun. Bir program süresine sığmaz gibi bir uzunlukta. O nedenle birkaç parçayı kestim. Arada anonslar falan da oluyor diye. Onları başka programlarda aralarda mutlaka çalarız. Ama en beğendiğim parçaları seçtim. Karşınızdayım onlarla. 10 parça dinleyeceğiz bugün. Deep Purple 2021'de Turning to Crime diye oldukça eğlenceli ve aslında kendileriyle bayağı dalga geçtikleri bir albüm yapmıştı. Pandeminin pozitif bir etkisi olmuştu onların üstünde. Gerçi son yıllardaki albümleri hep böyle bir pozitiflik üstüne. Ardından 2024'te Equal One diye bir albüm çıkardılar. Yani eşittir bir diye yazılan. O benim çok ısınamadığım bir albüm oldu ama olsun, sağ olsunlar, iyi ki çıkardılar. Şimdi bu albüm Splat böyle kısmen bir konsept albüm. Bunda da bir pozitiflik durumu var. Yani insanlığın sonuna dair aslında genellikle şarkı sözleri ama bildiğimiz anlamda böyle kaba saba bir kıyamet gibi değil. Ian Gillan'ın albüm notlarında anlattığına göre böyle fiziksel varoluştan öteye geçen bir dönüşüm olarak insanlığın sonunu hayal etmişler. Böyle kelebekler gibi. Bir şeyken başka bir şeye dönüşülüyor falan gibi. Böyle bir metaforlar falan var içinde. Parçalarda genel olarak hep bundan bahsediliyor. Şimdi iki parça daha dinleyelim albümden. Sırasıyla The Lunatic ve The Only Horse in Town.

The Lunatic ve The Only Horse in Town'u dinledik. Only Horse in Town'da bir atla bir insanın diyaloğu var aslında. Belki dikkatinizi çekmiştir. Yeni çıkan albüm Splat, böyle ilk defa dinlerken bile insana canlılık veren bir albüm. Hemen dikkatini çekiyor. Benim çok hoşuma gitti ve herkese her fırsatta övüyorum albümü ki bol bol dinlensin diye. Yani kendisine saygısı olan klasik bir Deep Purple hayranının beğenmemesi bence mümkün değil. Bütün o tanıdık temalar, tanıdık sesler hepsi var. Yani ta eskilere Machine Head'e kadar gidebilirsiniz. Öyle bir tanıdıklıktan bahsediyorum. Dediğim gibi coşkulu, enerjik, biraz böyle alaycı zaten. Ian Gillan'ın yorumu alaycı. Oldukça neşeli bir albüm. İki parçayla devam edelim Deep Purple'ın Splat albümüne. Sacred Land ve The Beating of Wings.

Apaçık Radyo'da Gitar Eski'desiniz. 3 Temmuz'da çıkan Deep Purple'ın yeni albümü Split'i dinliyoruz. Epey bir parça dinledik. Sırada albümdeki en güzel parçalardan biri var. Guilt Trip'in. Böyle dünyanın kasvetli kaderi ve bu durumdan kimin sorumlu olduğuna dair göklerle Charles Darwin arasında bir sohbet diye yazmışlar bunu. İlginç bir konu değil mi? Zaten Ian Gillan'ın çığlık atan vokali var. İşte şey var, klavyeler var falan. Acayip iyi bir parça. Burada şeyden bahsetmek lazım belki. Simon McBride'dan. Simon McBride iki albümdür gitaristliklerini yapıyor. Kendisini çok iyi bir blues gitaristi aslında. Anlıyorsunuz sololarından falan da. McBride'ı muhtemelen 20-25 sene olmuştur. İstanbul'da dinlemiştim ben. O zaman açık olan bir muhtemelen ya rock kulübü ya caz kulübü öyle bir yere. Ortaköy'de diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Orada sahnede seyretmiştik eşimle beraber. Zaten ikimiz de blues hastası olduğumuz için bayılmıştık. Ondan sonra aradım taradım vesaire filan albümlerini almıştım arka arkaya. Böyle hani en maliyeti düşük şekilde karton kapakla falan çıkan albümleri vardır. Evde onları buldum zaten. Birisinin adı Rich Man Falling. Bir tanesi Nine Lives. Bir de şimdi elimde bakarak söylüyorum Crossing the Line. Bunlar eski albümleri. Burada tabii şey fotoğrafları da gençlik fotoğrafları Deep Purple'daki fotoğrafından ilk anda tanıyamadım. İsminden tanıdım ama sonra şöyle bir dikkatli bakınca evet o benim uzun zaman önce dinlediğim şahane gitarist. Şimdi Deep Purple dedik. Albümdeki en güzel parçalardan biri Guilt Trip'in dedik. Arkasından da Scribbling Gibberish gelecek.

Guilt Trip'in Scribbling Gibberish. Şahane vokaller, şahane klavye, şahane gitar. Özlediğimiz, aradığımız, hep sevdiğimiz Deep Purple işte bu. Şimdi programın sonuna yaklaştık. 8 parça dinledik, 2 parça daha var. Şu anda muhtemelen efsane John Lord'un halefi olarak kendisini kanıtlamış olan, kanıtlamış olduğunu düşündüğüm Don Airey ve biraz önce bahsettiğim Simon McBride şu anda grubun sound'unu oldukça tanımlayan isimler. Tabii bir de üstüne vokali eklemek lazım. Yani hakikaten çok iyi bir klavyeci Don Airey. Baktım biraz önce 2022'den beri bu kadro devam ediyormuş. Mark kaç bu onu bilemedim, ona da bakmam lazım. Ve umarım böyle devam ederler. Şimdi turnedeler doğal olarak her albümden sonra olduğu gibi, ama bu sefer biraz geç gibi oldu nedense, bilemedim. Temmuz başına kalınca. Ama gördüğüm kadarıyla henüz turnede Türkiye yok. Umarım gelirler, umarım dinleriz. Bu sene olmazsa 2027'de. Deep Purple gibisi yok tabii. Ve son iki parçayla Deep Purple'a ve bu haftaki gitar eski son veriyoruz. Kötü oldu son veriyoruz demek, ama neyse, bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta bir başka gitar eski'de buluşmak üzere bol Deep Purple'lı, bol rock'lı gitar eski günler diliyorum size. Şimdi dinleyeceğimiz iki parça, hakikaten ikisi de çok güzel parçalar. İlki Jessica's Bra, ardından da Third Call gelecek. Dediğim gibi haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Kitaresk.
1: Hazırlayan ve sunan Gonca Açıkalın.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Özlem Ermert, Can Ermert ve Ali Cemil Taner'e teşekkür ederiz.

Kainatın tüm seslerine apaçık radyo.

0: Hazırlayan ve sunan Yosif Alay.
1: Çarşamba geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: tumbling down, hallelujah.
1: You know, this jazz music is quite the thing now.
2: Apaçık Radyo.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Gülseren Onanç ve Hüsamettin Onanç'a teşekkür ederiz.
4: Sevgili dinleyiciler, Esintilerin 30 yıllık arşivinden seçkilere hoş geldiniz. Bu akşamki bölümümüz 19 Ağustos 1998 tarihinden. Keyifli dinlemeler.
2: Esintiler.

İyi akşamlar sevgili dinleyicilerim. Bossa Nova'nın 40. yılı için hazırladığım 3 dizilik programın sonuncusuna geldik bugün. İlk programda Antonio Carlos Jobim'den ağırlıklı olarak bahsetmiştim. Onun hayatından alıntılar yapmıştım ve tamamıyla onun bestelerini çalmıştım. Geçen hafta ise Bossa Nova'nın doğduğu yer olan Brezilya'dan bahsetmiştim. Brezilya'nın geleneksel müziğinden ve Bossa Nova'nın müzik ve şarkı sözü yapısından bahsetmiştik. Ve yine ağırlıklı Antonio Carlos Jobim olmak üzere pek çok da Bossa Nova parçası çalmıştık. Bugün ise size 1964 sonrası ikinci nesil Bossa Nova'dan bahsedeceğim. Ve daha sonra Bossa Nova'nın diğer ülkelerin müziğini, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin müziğini nasıl etkilediğini anlatacağım. Ama bunları yaparken ikinci

nesil bossanova parçaları çalmak istemiyorum. Çünkü bence birinci nesil bossanova, Antonio Carlos Jobim besteleri, João Gilberto'nun seslendirmesi ile birlikte çok daha güzel parçalar. Dolayısıyla parçalarla söylediklerimin çok birebir bir ilgisi olmayacak. Evet, ilk parçamız Antonio Carlos Jobim and Friends isimli albümden geldi. Parçanın adı Wave, dalga idi ve biz bunu Antonio Carlos Jobim'den, piyanoda Herbie Hancock'tan, Oscar Castro Neves ve Paulo Jobim'den gitarda, basta Ron Carter'dan, davullarda Harvey Mason'dan ve perküsyonda Alex Acuña'dan dinledik. Evet, 1964'ten sonra katılımcılık, yani politikaya katılımcılık, nasyonalizm ve bölgeselliğin ele alındığı konular bossa nova'nın en önemli, en ortaya çıkan konuları oldu. Pek çok kişi halen Gilberto'nun ve Jobim'in ortaya koymuş oldukları stili takip ediyordu. Ama bu ikinci nesil bossa novacılar pek çok da değişiklik getirdiler bossa nova'ya. Her şeyden evvel Jovem Guarda isimli çok başarılı bir rock and roll hareketi oldu Brezilya'da. Bu hem Batı'nın bu rock and roll'unu aldı ama hem de aynı zamanda Brezilya'nın otantik müziğiyle ve ulusal karakteriyle, popüler müziğiyle çok güzel birleştirdi. Ve Jovem Guarda önemli bir akım olarak başarı kazandı Brezilya'da. Gitgide sosyal problemlere olan ilgi arttı. Özellikle kırsal Kuzeydoğu bölgesinde ve bu müzikte kullanılan materyali de değiştirdi. Şarkı sözü yazarları artık bu ilkel Samba de Moro adı verilen ilkel samba sözlerini ve müziğini bossa nova yapısına oturtmaya başladılar. Ve artık bossa nova sounduyla folk diksiyonu ve sözleri göze çarpmaya başladı. Evet, ben şimdi ikinci parçama geçmek istiyorum. İkinci parçamı da iki dinleyicim için çalmak istiyorum. Bu iki dinleyicim beni geçen haftaki programımdan sonra aradılar. Daha doğrusu biri aradı ama ikiz kardeş adına konuştu. Selim Kerim Altınok'tan bahsediyorum. Bundan evvelki yapmış olduğum esintiler programı ve Latin esintiler programı hakkında hoş şeyler söylediler ve sürekli izlediklerini ve beğendiklerini söylediler. Ben bundan sonraki parçayı hem Selim Kerim Altınok kardeşler için çalmak istiyorum hem de beni dinleyen Altınok'ta Körler Vakfı'ndaki diğer dinleyicilerim için. Albümün adı Bossa Nova Concert. Müzisyen bir Japon müzisyen Sadao Watanabe, parçanın adı Bonita.

Evet, müzisyenler caz tipi konfigürasyonlardan artık daha fazla kırsal, geleneksel tarzda müzik yapmaya başladılar. Aslında pek çok parçada ve yeni bestede Bossa Nova'nın karakteristik enstrümantasyonu halen vardı ve o aksak ritmi, o sinkopu halen vardı. Ama bunun yanı sıra bazı müzisyenlerde de daha agresif bir performans görüyorduk. Halbuki biliyorsunuz Bossa Nova'nın çok ince bir stili vardı. Çok nazik, ince, içine kapalı bir stili vardı. Onu bir tarafa bırakıp daha öne çıkan agresif performanslar vermeye başladılar. Tabii bunları da anlamak mümkündü. Çünkü konular artık daha protest konulardı, daha sosyal konulardı. Çalışan sınıfın problemlerine ağırlık veren şarkı sözleriydi. Adaletsizlikler ve bir takım özellikle fakir bölgelerdeki kötü durumlardan bahsediyordu şarkı sözleri. Evet, şimdi üçüncü parçamıza geçmek istiyorum. Aslında bundan sonraki üç parça şöyle listeledim. Bunlardan ilki ve şimdi çalacağım bir notalı samba. Daha sonra iki notalı sambayı ve sonunda da üç notalı sambayı çalacağım size. Şimdi ilk çalacağım bir notalı samba çok ünlü bir albümden gelecek. Geçen hafta da bundan bir takım parçalar dinletmiştim size. Bu albüm Bossa Nova en klasik albümü ve bir popüler albüm kadar çok satmış zamanında bir albüm. Jazz Samba'dan bahsediyorum. Müzisyenler Stan Getz ve Charlie Bird ve parçanın adı Samba de Uma Nota So.

Bir notalı samba'yı dinledik. Bu bir Antonio Carlos Jobim bestesiydi ve tenor saksafonda Stan Getz, gitarda Charlie Bird, basta Keeter Betts, bas ve gitarda Gene Bird, davullarda Buddy Deppenschmidt ve yine davullarda Bill Reichenbach'tan geldi ve albümde o çok bilinen Jazz Samba isimli albümdü. Evet, bu bossa nova akımı pek çok Latin Amerikalı ulusu da etkiledi, onların müziğini de etkiledi. Özellikle askeri rejimin baskısı artınca pek çok şarkı sözü yazarı artık kendini özgür hissetmediği için Brezilya'yı terk etti ve pek çok Latin Amerika ülkesine göç etti. Bunlardan öncelikle Şili geliyor. Şarkı sözü yazarlarından 1969 yılında Brezilya'yı terk eden Geraldo Vandré daha sonra Şili'de çok meşhur oldu ve onun şarkı sözleri pek çok Şilili besteci tarafından bestelendi ve ünlendi. Daha sonra yine Brezilyalı Chico Buarque aynı nedenden dolayı Brezilya'yı terk etti ve onun şarkı sözleri de Daniel Viglietti ve Soledad Bravo tarafından Latin Amerika ülkelerinin hemen hemen çoğunda ünlenen besteler oldu. Evet, şimdi bir notalı samba'yı dinledik. Sıra iki notalı samba'da. Antonio Carlos Jobim'in bu bestesinden sonra Luis Bonfa da iki notalı samba'yı yaptı. Bu da Jazz Samba'dan sonra çıkan bir albümden gelecek. Aynı tarz bir CD. Jazz Samba Encore adını taşıyor. Müzisyenler bu sefer yine Stan Getz ama Charlie Bird yerine Luis Bonfa var ve zaten dinleyeceğimiz de bir Luis Bonfa bestesi, Samba des Duas Notas.

Bossa Nova'nın çıkışı ve sonra düşüşü Amerika Birleşik Devletleri'nde aslında caz tarihinde enteresan bir devir olarak göze çarpar. İlk defa bir yabancı ülkenin müziği bu kadar popüler olmuştur Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ve bu Kuzey Amerikan plak endüstrisindeki bazı kişileri manipülatif olmaya iter. Bossa Nova'nın kökenlerini araştırmaya başlarlar ve ortaya birçok araştırma koyarlar ve ortaya çıkar ki onlarca aslında Bossa Nova 1958 yılında değil ve Antonio Carlos Jobim ile João Gilberto tarafından değil, Brezilyalı gitarist Lorinda Almeida'nın West Coast saksafoncusu Bud Shank ile olan bir takım çalışmalarından kaynaklandığını ve dolayısıyla Bossa Nova'nın da aslında Amerika'da ortaya çıktığını, ileri sürecek kadar da ileri giderler. Ve derler ki bu Bud Shank ve Lorinda Almeida çalışmaları Brezilyalı müzisyenler tarafından dinlenmiş, elden ele dolaşmıştır 1950 yıllarında ve böylece de Bossa Nova doğmuştur. Bu aslında Carlos Jobim ve Gilberto ortak çalışması değildir ve 58'den çok daha evvel Amerika'da dinlenmeye başlanmıştır diye. Evet, başka eleştirmenler ne diyorlar? Ona bir sonraki parçadan sonra yer vereceğim. Ama şimdi Charlie Bird'den gelecek bu sefer. Üç notalı samba. Bunu biz Charlie Bird Trio'dan dinleyeceğiz. Gitarda Charlie Bird, basta Keith Betts ve davullarda Bill Reichenbach. Aslında jazz samba'daki müzisyenlerin üçü burada bulunuyorlar. Albümün adı Bossa Nova Pelos Passaros ve dinliyoruz Three Note Samba.

Evet, kimi Amerikalı müzik eleştirmenleri böyle diyorlardı ama pek çok kişi de buna gülerek bakıyordu. Çünkü pek çok kişiye göre João Gilberto ve Antonio Carlos Jobim Bossa Nova'nın kaynağıydı. Ve özellikle João Gilberto kendine has bir gitar çalmasıyla ünlüydü ve bunu tamamıyla kendi kendine geliştirmişti ve Almeida'nın o klasik gitar çalışından da son derece farklıydı. Ayrıca Bud Schenk ve Almeida kayıtlarında perküsyon kullanılmıyordu. Dolayısıyla Bossa Nova'nın buradan doğduğunu söylemek ya da bu kayıtları model aldığını söylemek de biraz garipti. João Gilberto gerçi şarkı söyleme stilinin bariton saksafoncu Gary Mulligan tarafından etkilendiğini söylüyordu. Ama tabii bu da demek değildi ki Bossa Nova tamamıyla Amerikan bir tarzdı veya Amerikalılardan etkilenerek ortaya çıkarılmış bir müzik tarzıydı. Evet, Amerikan cool jazz'ı elbette etkilemiştir Brezilyalı müzisyenleri ve Bossa Nova'yı ama bu bir Amerikan ürünü kesinlikle değildi. Evet, bir sonraki parçamız yine Jazz Samba'dan gelecek. Bu bir James Silva ve Neuza Teixeira bestesi. Bestenin adı O Pato ve biz bunu yine tenor saksafonda Stan Getz, gitarda Charlie Bird, basta Keith Betts, bass ve gitarda Gene Bird, davullarda Buddy Deppenschmidt ve Bill Reichenbach'tan dinleyeceğiz.

Bossa Nova'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne gelişi ve yükselişi aslında Amerikalı pek çok ciddi müzisyenin ilgi ve desteği sayesinde de oldu. 1961 yılında Kennedy'nin Good Neighbor denilen, yani komşularıyla, Amerika'nın komşu ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmasını hedefleyen programları çerçevesinde gitarist Charlie Bird Brezilya'ya bir iyi niyet turu yaptı ve işte Bossa Nova'yı orada ilk kez yerli müzisyenlerden dinledi ve çok beğendi müziği ve tarzı ve hemen Stan Getz'le birlikte ve size deminden beri parçalar çaldığım bu Jazz Samba adlı neredeyse tarihi albümü yaptı Amerika'ya döner dönmez. Ve bu albüm bir popüler müzik albümü kadar başarı kazandı ve bu albümden sonra bu albümün taklidi pek çok albümde piyasaya sürüldü. Tabii bunun kadar hiçbiri başarı kazanamadı. Çünkü gerçekten bu Bossa Nova'da çok klasik bir albüm olarak bilinmekte. Şimdi sıradaki parçamız Antonio Carlos Jobim bestesi. Albüm The Man From Ipanema ve parça Double Rainbow.

Piyano ve gitarda Antonio Carlos Jobim, vokallerde Elis Regina, flütlerde kimlerin çaldığı bilinmiyor, piyanoda Cesar Camargo Mariano, gitarda yine Oscar Castro Neves, basta Luisao Maya ve davullarda Paulo Braga'dan dinledik Double Rainbow, bir Antonio Carlos Jobim bestesiydi. Bossa Nova'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde yükselişi, Bossa Novacı müzisyenlerin 1963 yılında New York'ta Carnegie Hall'da verdikleri başarılı bir konsere de çok dayanır. Ve bu konserden sonra artık Bossa Nova radyo kanallarında çalınmaya başladı, kayıtlar yapılmaya başladı ve özellikle yabancı düşmanı veya yabancı korkusu olan müzik yapımcılarını şaşkınlığa da uğrattı. Onlar da artık Bossa Nova'ya eskisi kadar uzaktan bakmamaya başladılar. Enteresan olanı da şuydu ki yabancı kaynaklı bir müzik ve caz kategorisinde ama popüler müziğin geldiği ya da edindiği bir yere ulaşıyor. Bir ticari bir başarıya ulaşıyor. Tabii durum böyle olunca da kaçınılmaz bir şey vardı. O da gün gelecekti ve bu deneyim, bu müziksel deneyim bir deformasyona uğrayacaktı. Çünkü taklitleri yapılacaktı. Ve Amerika'da da hakikaten Bossa Nova'nın çok taklitleri çıktı ve çok kötü de taklitleri çıktı. Ve hatta bir eleştirmen, bir müzik eleştirmeni Amerikalıların dinlediği Bossa Nova parçalarının çoğunluğu son derece sığ ve son derece yanlış temsilcileridir bu müzik türünün diyordu. Evet, program devam ettiği zamanda bundan sonraki parçadan sonra da size bunlardan örnek vereceğim bu kötü Bossa Nova taklitlerinden. Evet, şimdi sırada olan parçamız yine Jazz Samba isimli albümden gelecek. Stan Getz ve Charlie Bird'ün ortak çaldığı, parçanın adı ise

Saatlerimiz 8.45'e geliyor. Açık Radyo 94.9'dasınız ve Latin Esintiler, Bossa Nova'nın 40. yılı için hazırladığımız 3 dizilik programın sonuncusuyla devam ediyor. Ben programcınız Seda Binbaşgil ve teknik masadaki arkadaşım Gürkan Şengül'le beraber. Evet, Bossa Nova'nın taklitleri çıktı demiştik. Bununla da kalmadı. Daha utandırıcı gelişmeler de oldu. Özellikle 1960'ların başlarında yeni dans türleri sürekli olarak icat ediliyordu ki modalar yaratılsın ve yine tüketilecek bir şey ortaya çıksın, ticari bir başarı kazanılsın. Mesela twist bunlardan iyi bir örnekti. Bossa Nova ise öte yanda sadece dinlemek için yapılan yumuşak, sofistike bir müzikti. Dinlemenin dışında belki bir de enstrümantal improvizasyona izin verirdi Bossa Nova'nın sound'u. Ama kesinlikle bir dans müziği değildi. Ama bunu da yaptılar ve Bossa Nova'dan bir dans türü de yarattılar. Vokalist Eddie Gorme de bir pop parçası söyledi. İsmi Blame It on the Bossa Nova idi ve bu da Bossa Nova'yı bir dans tarzı olarak öne koyuyordu. Bundan başka Bossa Nova Baby gibi bir takım Bossa Nova'yı dans müziği olarak ortaya koyan ve gerçek Bossa Nova'dan çok uzakta olan parçalar yapılmaya başlandı. Evet, sırada şimdi Sarah Vaughan var. Onun Copacabana isimli albümünden bir parça gelecek. Burada Sarah Vaughan'a Brezilya'nın önemli akustik ve elektrik gitaristlerinden Helio Del Miro eşlik edecek. Parçanın adı Dreamer, bir Antonio Carlos Jobim bestesi, Brezilya dilinde ise Portekizce diyeyim. Viva Sonhando.

ciddi bir müzik eleştirmeni bu taklitler için popüler sanata bugüne kadar indirilen en feci ticari darbe demişti ki ortaya bunun en fecisi Brazilian Detour isimli albüm çıktı Paul Smith ve orkestrası tarafından. Brazilian Detour yani Brezilya'ya küçük bir gezinti anlamına geliyordu. Zaten müzisyenin adına bakacak olursanız Paul Smith'e herhangi bir Latin kaynak ya da köken hissedemiyorsunuz. Ama onun dışında albümün kapağına baktığınız zaman kapakta bir tropik bir ülke vahşi doğasıyla kabilelerden yerli görüntüleri gibi enteresan bir resim var. Zaten de Güney Amerika'nın bu tip stereotipik temsili görüntülerle Amerikalılarca algılanması 1940 yıllarında Carmen Miranda ile başlamış ve o sırada yapılan pek çok müzik ve film aracılığıyla Amerikalılarda Latin Amerika ülkeleri hakkında pek çok yanlış fikre sahip olmuşlar. Samba'nın Meksika'dan veya Arjantin'den geldiği, tango'nun Brezilya'dan geldiği veya Buenos Aires'in Brezilya'nın başkenti olduğu ve Brezilya'nın da en önemli özelliğinin pek çok kahve yetiştirdiği ve bir önemli karakteristiğinin de oradaki kadınların hep dans ettiği ama bunu yaparken de başlarının üzerinde birçok meyvelerle özellikle de muzlarla dans ettikleri. Bu da tabii Carmen Miranda'nın görüntüsüydü. Böyle bir stereotip oluşmuştu. Buna da tabii bu Brazilian Detour adlı albümün de çok yardımcı olduğunu söylemek lazım. Albümün kitapçığı bir müzik albümü değil de sanki bir seyahat acentası broşürü gibiydi. Ve sanki Bossa Nova'yı Amerika Birleşik Devletleri'nde dinletmek üzere hazırlanmamış da Amerikalıları o çok güvenli ailelerinden ve aile yapılarından ayırmadan, onları fazla korkutmadan ve sarsmadan Brezilya'ya küçücük bir gezinti yapıp işte onların bu müzik yapılarını birazcık onlara dinletmek gibi bir deneyimdi ki feci bir deneyimdi. Her şey çarpıtılmıştı. Zaten bu sıralarda çıkan pek çok taklitlerin ne kadar boş olduğunu da görmenin bir yolu Brezilya'yı temsilen İspanyolca başlıklar atmalarıydı. Evet, sırada olan parçamız daha evvel de bir parça çaldığımız Jazz Samba Encore isimli albümden gelecek. Bu da I Only Dance Samba isimli parça. Çalanları okuyorum size. Tenor saksafonda Stan Getz, gitarda Luis Bonfa, yine gitarda Antonio Carlos Jobim, baslarda George Duvivier, Tommy Williams, davullarda Paulo Ferreira, José Carlos ve vokallerde Maria Toledo, I Only Dance Samba.

Bossa Nova bir popüler müzik modası olarak düşüşe geçerken cazda kalıcı bir yer edindi. Ve caz repertuarlarında Bossa Nova'nın hakikaten önemli bir yeri olduğu ve caz müzisyenlerinin referans olarak kullandığı ve içinde önemli caz standartları, besteleri bulunan Real Book isimli kitapta da Antonio Carlos Jobim'in 12 bestesi bulunmakta ve sadece bir Kuzey Amerikalı bestecinin bu rakamdan daha fazla bestesi var Real Book'ta. Evet sevgili dinleyicilerim, bir sonraki parçamıza ve son parçamıza geçiyoruz. Bu da Ana Karam'dan gelecek. Vokallerde flüt ve alto flütte Steve Sachs var. Piyano ve synthesizer'da Cliff Corman, basta David Fink, davullarda Duduka da Fonseca, gitarda Romero Lubambo, saksafonda George Young ve alto flütte Al Hunt var. Ana Karam'ın Bossa Nova isimli albümünden geliyor. Summer Samba veya Samba de Verão.

0: Evet, Latin esintilerde bir sonraki hafta yine aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum.
1: Esintiler. Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.

0: Sevgili dinleyiciler, Esintilerin 30 yıllık arşivinden seçkileri dinlediniz. Bu akşamki bölümümüz 19 Ağustos 1998 tarihindendi. İyi geceler.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Gülseren Onanç ve Hüsamettin Onanç'a teşekkür ederiz. In the work of Sun Ra, who presented outer space as the home of idyllic new world where racial strife no longer existed. In the work of John Coltrane, who modeled spiritual explorations of the inner space of meditation.
2: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
3: Gürültü ve duman.
4: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekel ve Volkan Terzioğlu.
5: Gürültü ve duman, merhaba. Tekrar
6: ben Volkan Terzioğlu diyerek şu anekdotu anlatsana bir programa başladın.
5: Ya çok önceleri daha sanıyorum 95 falan Açık Radyo'nun ilk dönemi canlı yayında birlikte program yaptığım arkadaşla birlikte kapanıştayız. Ya bu arada programı açtık ve direkt bunu anlatmaya başladım.
6: Evet,
5: aslında
6: tabii.
5: Bir tuhaf oldu ama olsun, yine de gürültü ve dumanın da kendi karakterine uygun bir durum oldu bu. Ben düşünüyorum, işte önce ben kendi ismimi söyleyeceğim, sonra arkadaşım kendi ismini söyleyecek ve bu şekilde programı kapatacağız diye düşünürken canlı yayında düğmeye bastım ve ben arkadaşın ismini söyleyerek iyi akşamlar, ben bu hoşça kalın dedim ve arkadaşıma baktım. Arkadaşım da benim ismimi söylemesini istiyorum aslında. Çünkü hata yapmışım. O hatayı düzeltecek diye bakıyorum. O da yapmadı hiçbir şey. Ve böyle açıkta kaldık yani. Şimdi Alper de ben Volkan Terzioğlu diyerek. Evet, Gürültü ve Duman'a hoş geldiniz. Çok sevgili konuklarım Direk Yılmaz ve Alper Maral.
7: Hoş bulduk.
6: Eksik olma, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Vallahi bu Gürültü ve Duman sevdiğimiz program. Bunun kaç bölümü bizim evde kaydedildi. Bundan da çok büyük mutluluk diyorum. Çay ister misin?
5: Evet, şimdi isterim. Alper'in evindeyiz. Ne yapıyoruz? İki haftadır İtalyan Instabile Orkestra'yı konuşuyoruz. Yani tam istediğim gibi didik didik edemiyoruz. Niyeyse yani herhalde müziklere mi çok zaman ayırıyoruz bilmiyorum. Konuşma birazcık daha böyle detayına inme gibi bir heves var bende ama yapamazsak da çok da önemli değil yani. Sonuçta kitaplar var, filmler var. Bir şekilde organize olunur diye düşünüyorum. Dinleyiciler eğer isterlerse derinlemesine inebilirler elbette.
6: Evet, İtalyan podcast'te dinleyen yani yayın saatinde takip eden insanların dışında kalanlar için istersen bir dipnot düşelim. Bu İtalyan Instabile Orkestra konusunda Dilek Yılmaz'ın hazırladığı bir doktora tezi var.
5: Evet.
6: Daha önce de master tezi bu yolun taşlarını dizen işte Giorgio Gaslini ve Musica Totale kavramı üzerineydi. İşte hem müzikal estetik tercihlerimiz, sevdiğimiz şeyler olması, hem de akademik alanda böylesi bir konunun gündeme getirilmesine ben bu tür müziğe bayılan biri olarak çok değerli buluyorum. Sağ olsun sevgili Dilek Yılmaz da bunu işte hayatının projesi edindi. Kaç zamandır bu işin içinde.
5: Şimdi yayınlanmış olduğu için senin tezine ulaşmak mümkün herhalde, değil mi? Gazetenin tezine.
7: Gazetenin tezine tabii ki mümkün.
5: Evet, şu anda yani en azından
7: mümkün. Türkçe sayfasından zaten ulaşılabilir tabii ki. PDF evet, olarak indirilebilir.
5: Evet, harika. Yani bu hani araştırma isteyen dinleyicilerimize sevgili Dilek Yılmaz'ın Gazini ile ilgili yazmış olduğu, Gazini üzerine yazmış olduğu

0: olduğu tezi internet aracılığıyla ulaşmaları mümkün olduğunu söyleyelim. Evet, şimdi Instabile Orkestra'nın 3. programındayız. Devam edecekmişiz gibi de duruyor. Ucu açık şu anda. Biz üyeleri üzerine konuşmaya başladık. Onlardan çeşitli besteleri dinledik. Instabile Orkestra için yazdıkları. Ne yaptık? İşte trombonlar, yaylılar, daha sonra bakır üflemeliler, yaylılar, sonra saksafon ailesi, tek kamışlı sazlarla ilgili konuşuyorduk. Şimdi sıra kime geldi? İstersen devam
1: Valla
0: edelim.
1: Gazlini dedik. Gazlini'den bir ya piyanistlerinden bahsedeyim biraz üyelerinden isterseniz. Yani saksafoncuları bitirdik diye zannediyorum
0: En
1: geçen
0: son
1: hafta.
0: da Toyo'yu söyledik.
1: En son Carlo Acquistato dedik.
0: Evet.
1: Onun dışında piyanistlerden birazcık girelim. Giorgio Gasolini zaten hep şey yapıyoruz, bahsediyoruz. Yani ilk zaten programımızda da Piero Soler adlı parçasını dinletmiştik. Giorgio Gasolini zaten İtalyan cazının neredeyse kurucularından diyebileceğimiz bir karakter. Yani hem bestecilik olsun, kompozisyon anlayışı olsun, yani müzika totale diye bir kavram üzerinden de yapıyor müziklerini. Müzika totale nedir? Müzika totale aslında instabiliteyle de çok uyuşan bir kavram olarak bir şeyi de var, anlamı da var. Yani türler arası, yani müzik türlerinin müzik türleri arasında herhangi bir hiyerarşi olmaması, her müzik türünün aslında geçirgen olabileceği ve her müzik türü eşittir den yola çıkarak müziği bir bütün olarak görme kavramı aslında. Yani Gazali'nin aslında gördüğü şey müzikte bu. Kompozisyonlarında nitekim bu şekilde icra edebiliyor, ediyor. Yani öyle bir bakış açısı var. Bu konuda da kitap yazmış biri. Yani bu master tezinde de nitekim Musica Totale kitabı üzerindeki görüşleri var kitabın içerisinde ve bu görüşleri üzerinden eser analizleri var tezinde. İtalyan İstanbul Orkestrası'nda 5 yıl kadar üyeliğini yapmış biri. Ve kendisiyle de tabii ki çok onore oluyorlar. Yani diğer instabile üyeleri özellikle. Yani Gazdini gibi birisinin bizim ekibimizde yer alması çok büyük bir onur, çok büyük bir şeref.
2: İzinle Dilek, bir de şu var şimdi, o kadar karizmatik ve o kadar bildiğinden şaşmaz bir insan ki Gasly'ni, onun herhangi bir başkasının projesinde, başkasının topluluğunda yer
1: Şimdi
2: alması,
1: onu evet
2: yani
1: diyecektim
2: o
1: hocam.
2: şey, eksik olma, belki rol çaldım. Yani
1: Estağfurullah.
2: şimdi 5 yıl çalmış, daha ne olsun gibi duyulabilir. Ya da sadece 5 yıl mı çalmış diye de düşünülebilir 40 yıllık, 30 küsur yıllık toplulukta. Hayır, yani Gasini gibi birinin sebat edip işte ne bileyim işte kavga dövüşe girmeden, belki o kavgalar dövüşler olmuştur, soğurulmuştur, ama stabil bir şekilde instabil orkestrasında
1: Tabii.
2: bulunmuş olması, yani az buz bir şey değil. Tanıyanlar bunu hemen teslim edeceklerdir. Yani çok geçimsiz işte bize anlatılan hikayeler gerçekten yani aklı baştan alıcı, işte ondan işte eserlerini dinlemek isteyen insanlara sabahtan akşama kadar yok Duke Ellington bilmem ne klasik parçaları çalıp bir tane kendi eserini çalmaması, işte bu kadar yenilikçi işlerin arasına ve çok ne bileyim folk müzik ya da pop müzik yapıtları düzenlemeleri koyması gibi, yani ne bekleniyorsa tersini verme gibi bir refleksi de olabilen bir
1: Evet.
2: emici. Ya şeyi de anlatsana, bu Antonioni ile nasıl bunlar yolları kesiştirmiş, barışmışlar ve o hepimizin işte fetiş filmi Lanotti'nin müziğini yapabilmiş mesela.
1: Evet, Lanotte'yi yapıyor Antonioni ile beraber. Yani aslında tanışmaları yani bir arkadaş vasıtasıyla falan oluyor tanışmaları. Sonra bir anda Antonioni, zaten bu arada Dario Argento'nun falan müziklerini de yapıyor o sırada Gazlini. Yani buna zaten aşina, ama Antonioni ile yolları kesiştiğinde şey diyor, yani Antonioni daha doğrusu hemen Gazlini'yi tabii ki davet ediyor vesaire falan. Bu da ya ne yapsak, nasıl olsa işte bu şey çalma meseleleri nasıl yapacağız vesaire derken, hayır bir şekilde o zaman tamam biz de sahnede yer alalım. Yani biz de sahnede çalalım ve sahnedeki ekipten birisi gibi görünelim gibi bir şeyle sahnenin içerisinde yer alıyorlar. Ve yani o muhteşem sahnelerden işte parti sahnesinde falan Gazlini işte kuartetiyle orada takılıyor görünüyor. Yani çok da güzel müzikleri vardır bu arada. La Notte'nin hani tavsiye ederim bu anlamda.
2: Şanslı bir film, onun zamanında senaryosu da Türkçe yayınlandı. Geçmediği
1: Evet.
2: yani
0: Bilgi
2: aynen
0: çıkartmışsın.
2: siyah kapak şahane.
0: Gazini kaç doğumlu?
1: Gazini 29 doğumlu. 2014'te de vefat ediyor. Yetişemedik yani. Benim tez ona yetişemedi. Ne yazık ki. Çok
0: Yani
1: isterdim
0: çünkü
1: ama.
0: La Notte 60'ların ilk
1: 60.
0: yarısı değil mi? Yani kaç yaşında diye düşündüm, evet. Doğru.
2: Ama bak hiç
1: Gerçekten.
2: bahsetmedik. Dilek ikinci master'ını da İtalya'da Gaslini ile çalışmış bir vokal ustasıyla yollarını
1: Evet,
2: kesiştirerek diyeyim,
1: evet,
2: değil mi?
1: evet. Yani tabii o kısımlardan çok fazla bahsetmedik. Ben Torino'da yaşıyorum şu anda, İtalya'da yaşıyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde burada doktora yapıyorum aynı zamanda tabii malum. İtalyan İstanbul Orkestra. Ve orada konservatuvara gittim, yüksek lisans. Orada da benim konservatuvarda yüksek lisans caz vokal performans devam ediyor. Ve oraya da sırf aslında Gazlini'nin vokalisti diyebileceğimiz Tiziana Gilioni ile çalışmak için gittim aslında ve tanışmak için gittim.
0: Harika.
1: Ve kendisiyle de çalışma fırsatım oldu. Yani ondan da bir takım Gazlini ile ilgili hikayelerimiz var tabii.
0: Çok iyi.
2: Ya ben bunu özellikle vurgulamak istiyorum çünkü bizim camiada bu işin öyle pazartesiden salıya olabileceğini düşünmek gibi bir saflık var. Yani işte daha ne bileyim liseden sonra İtalyan Dili ve Edebiyatı Dil Tarih Coğrafya Fakültesinde başlayan işte bir ömürlük bir çabayla, çalışmayla istidatlı olabilen bir şey olduğunu meraklı dinleyicilere ben burada duyurmuş olmak isterim.
1: Sağ olun
2: Yani
1: hocam.
2: çünkü yani bu kadar nitelikli, derinlikli bilgi kendini o kadar da kolay açık etmiyor. Yani onu taşıyabilecek kondisyon gerekiyor. O da işte 20 yıl ve katlarında
1: Evet.
2: ediniliyor.
0: Ya ben de şansa epey erken bir dönemde Gazze'nin müziğiyle tanışmıştım. Albert Ayler üzerine habire uğraşırken onun
1: Albümleri var.
0: Flowers
1: Evet.
0: for Albert Ayler albümüne rastlamıştım. Ve yani dinlerken insanın gözünden yaş geliyor. Yani bu
1: Evet.
0: böylesine şu anda da tüylerim diken diken oldu. Sonra işte
1: Yani.
0: Mingus adada bir albüm, onun bestelerini çaldığı bir albümüne rastlamıştım. Dolayısıyla Gazze'nin gerçekten çok büyük bir değer.
1: Evet yani Gazli'nin üzerine yani 3 program falan yapılır büyük
0: Yapabiliriz. Vallahi ben çok
1: ihtimalle.
0: memnun olurum. Devam
1: Yani
0: edebiliriz tabii
1: çok
0: ki.
1: güzel olur.
2: Şevket'e sen çekil kenara deyip.
0: Yok, o Şevket de devam eder ya. Hep
2: Afiyetle.
0: birlikte. Evet.
1: Neyse, piyanodaydı diyoruz ve devam ediyoruz. Gazlini'nin tabii yokluğunu aratmayacak yani iyi bir piyaniste ihtiyaç da vardı bu arada. Yani oradaki seçimler de çok isabetli bence. Yani Gazlini'den sonra Umberto Petrin geliyor. Yani kendisi de işte klasik müzik kökenli vesaire vesaire, hani bunları yani çok fazla lafı uzatmayayım ama o Gazlini gibi düşünebilen ve o icraya, o teknik virtüöziteliğe de sahip Umberto Petrin yer alıyor. Ve sonrasında da hatta konserde de tanıştığımız
2: Ah.
1: Fabrizio Pugliese'di. Kendisi de son birkaç senedir orkestranın üyesi. Muhteşem biri bence
2: Valla
1: ve çok çok çok başarılı hem
2: Müthiş konser.
1: icracılık anlamında hem de
2: Heyecandan bak
1: kompozisyonel
2: kendimi
1: anlamda.
2: tutamadım. Yani bu şanslı kulaklar provalara katılabildiği için provalardaki çalışını, piyanistliğini duyduktan sonra yani şükür bayağı bir piyanist tanıdık gördük ama öylesine ben yani çok çok az denk geldim. Bayağı her şeyimi elinin altında bulundurur bir piyanist. Bu çünkü bir Duke Ellington Tribute Projesi gibi düşünülebilecek bir çalışmada. Duke Ellington'ın birçok yapıtına göndermeler var. Her seferinde işte atıyorum 70 yıllık bir caz tarihinin karakterine büründürebiliyordu. Tuşesini, davranışını. Olacak iş değil. Dahası da var. Onu da aslında önemli bir başlık olarak muhakkak sen söyleyeceksindir ama bu muhteşem topluluğun konuğu olarak, davetlisi olarak katılan, yön veren insanlar var. Cecil Taylor, Anthony Braxton gibi. Mesela ben Cecil Taylor'ın piyanodaki eşsiz benzersiz davranışını da gördüm.
1: Kesinlikle.
2: Hem provada hem konser olacak iş değildi gerçekten. Yani
1: Kesinlikle.
2: piyano normal şartlarda çok ne diyeyim belli bir davranış kalıbına sıkıştırılmış bir enstrüman gibi çıkıyor karşımıza cazda. Ve ya kişisel olarak ben de piyanodan geldiğim için bunu telaffuz etme cüretini gösteriyorum. Çok sıkıcı. Yani piyanoyu sıkıcılıktan kurtaracak denli çalabilmek için yaklaşımı değiştirmiş olmak gerekiyor. Bunu da o kadar olağanüstü gösterdiydik.
0: Harika.
2: Ya bir kere mesela
1: Muhteşemdi.
2: durduk yerde piyanonun içine bir şeyler koyup prepare piyano, işte hazırlanmış piyano sonoriteleri kattı Duke Ellington çalarken. Olacak iş değil mesela.
0: Evet.
2: Çok çok geniş bir perspektif vardı ve her olağanüstü insan gibi tahmin edeceğiniz şekilde ekstrem alçak gönüllülük, olağanüstü
1: Çok.
2: bir zarafet.
0: Kimden bahsediyordunuz? İsmini bir daha söyler misiniz?
1: Fabrizio
2: Vallahi konser
1: Pugliese.
2: olsa giderim diye.
0: Pianist. Harika. Evet, daha
1: Vallahi
0: özledim sizi.
1: gideriz. Umarım hep beraber
0: Evet,
1: gideriz bir
0: harika.
1: sonrakinde.
0: Dinleyicilerimizle birlikte. Devam edelim hadi.
1: Umarım. Daniele Cavallanti'den bahsetmedim
0: Hayır.
1: zannediyorum. O da saksafoncu, tenör ve bariton saksafonda Daniele Cavallanti. O provaya müthiş gözlükleriyle gelen, güneş gözlükleriyle gelen. Kendisi de icracı olarak daha çok yer alan bir tane parçası bulunuyor orkestrada şu an için. Hemen piyanistlerden bahsettikten sonra biraz saksafonlara gelmiş durumdayım ama onu da
0: Olsun.
1: söylemeden edemedim.
0: İyi
1: Yani ismini de
0: yaptın.
1: geçirmemiz gerekiyordu.
0: Tabii ki.
2: Ama bir grup davulcusu kadar iyidir.
1: Geliyor. Evet, şimdi onlara geleceğim. Davulcu olarak da iki tane davulcusu var aslında. Yani son dönemlerde bir kişiye döndü, Tiziano Tononi'ye. Ama Vincenzo Mazzone de çok değerli davulculardan bir tanesi. Yani işte rock sound'undan olsun vesaireden olsun. Gelip de hani free jazz davulu hani bu kadar güzel eşlik edilebilir mi acaba diye bir soru.
2: O şey orkestral perküsyonları çalan timpani, rankas falan tabii.
1: Tiziano Tononi'den geliyor onlar. Yani perküsyon olarak. Tiziano Tononi'nin hatta bir tane parçasını dinletebilirim. O parça da La Leggenda del Lupo Azzurro, Mavi Kurdun Hikayesi, efsanesi gibi bir şekilde çevirebiliriz. Yani inanılmaz taşıyor grubu. Bence. Yani hem şey anlamında hem eşlik anlamında hem de bestecilik yönü de var. Özellikle o konserde yani kimi zaman böyle bir dağılma eğiliminde hani konser heyecanından vesaireden bir dağılma eğiliminde varsa bile yani davulu dinlemekten başka bir şey dinleyemiyor oluyorsunuz. O kadar güzel çalıyor ki o şeyleri teknik olarak ve piyanoyla olan şeyi de çok isabetli, iletişimi de çok isabetli bence.
0: O zaman dinleyelim hadi Tiziano
1: Tiziano
0: Tonon'u.
1: Tonioni'den bir şey dinleyebiliriz, evet. Parça.
0: Bir daha
1: Bunu
0: sunar
1: da
0: mısın lütfen?
1: tabii ki Tiziano Tonioni'den bir parça dinliyoruz. La Leggenda del Lupo Azzurro. Burada söyleyeceğim bir şey daha var. Bu ekibi davulu öne alıp diğer davulcu da arkada, Vincenzo Mazzone. Davulu öne alıp önden hem grubu yönetiyor hem de çalıyor konserde.
0: Ne grup ya.
1: Bu performansta
0: Peki hadi
1: evet.
0: dinleyelim o zaman.

0: Gürültü ve duman devam ediyor. İtalyan Instabile Orkestra. Dilek Yılmaz, sevgili Dilek Yılmaz konuğumuz, Alper Maral konuğumuz. Dilek, ne dinledik?
1: Ne dinledik? Tiziano Tononi'nin bir parçasını dinledik. La Leggenda del Lupo Azzurro.
0: Tononi, Instabile Orkestra'nın davulcusu.
1: Davulcusu.
0: İki davulcusundan birisi. Peki, iki programdır üyeleri saymaya çalışıyoruz. Hala bitmedi. Devam edelim.
1: Evet, 18-19 tane üyesi olunca biraz hepsi de çok donanımlı olduğu için bitirmek zor
0: Evet,
1: oluyor.
0: doğru.
1: Son falan en bahsetmediğim zannediyorum kemancı kaldı. Kemancı ilk kemancısından bahsetmiştim. O çok önemli, zaten İtalya caz dünyasında çok önemli birisi. Şu an maalesef vefat etmiş durumda. Renato Ceremia demiştik, bahsetmiştik. İkinci kemancı da Renato Ceremia'nın yokluğunu aratmayacak derecede başarılı. Emanuele Parrini kendisi. Ondan da biraz bahsetmekte fayda var. Yani o da aslında kemanı o kadar farklı kullanıyor ki. Yani normal bildiğimiz klasik. Çünkü normalde big bandlerde ya da bir caz grubunda keman çok sevilen bir şey değildir.
2: Ya Dilek'cim sen söyle ya gerçekten tahammül edilebilecek bir şey
1: Evet,
2: değil.
1: o kadar
2: Vıcır
1: gitmeyeyim dedim.
2: evet. Fakat burada işte yani hani derler ya işte objektifin arkasındaki göz önemli. Keman kimin elinde? Yani bu kadar yaratıcı kullanan, bu kadar dokuya
1: Kesinlikle.
2: katkıda bulunabilen, herhangi bir ne bileyim repertuarın stilini zorlama kaygısıyla çırpınmak yerine verili yapıta göre stil oluşturabilen çok versatil, çok kapasiteli bir icracı. Ve ben de hep aynı cümleleri kuruyor oldum. Her şahane insan, donanımlı insan gibi son derece alçak gönüllü, tevazu sahibi, pırıl pırıl bir
0: Ya bu
2: insan.
0: müziğin zaten kendine içkin bir şey, tevazu. Aksi takdirde bu müzik çıkacağını ben düşünmüyorum.
2: Kesinlikle canım.
1: Kesinlikle. Kesinlikle.
0: Hadi
1: Ve en son
0: Ottaviano'dan söz etmediniz
1: Ottaviano'dan söz
0: ya.
1: etmedik. Evet.
0: Niye o yani last but the least mi
1: Biraz öyle çünkü Ottaviano çok yeni katılan, orkestraya çok yeni
0: nedir
1: katılanlardan
0: yani?
1: bir
0: Çünkü
1: kişi
0: hepsinden genç herhalde
1: yani.
0: bu saydığımız
1: Hepsinden
0: insanlardan.
1: yeni. Dolayısıyla o en son 2-3 senedir, yani son 2-3 konser diyeyim. 2-3 sene demeyeyim çünkü konserleri böyle 2 senede bir, 5 senede bir falan oluyor genelde orkestranın. Orkestraya katılmış durumda. Ya yani Ottaviano da soprano saksafonla katılmıştı en son konserde özellikle kendisi.
2: Benim açımdan ekstra değeri Albert Mangelsdorf'la da çalışmış olan insanlardan. Yani biz sadece Instabile çevresinde ele aldık bu şahane isimleri ama aralarından bazıları
1: Tabii.
2: özellikle Avrupa cazının gerçekten en kült isimleriyle sahne
0: Tabii
2: alabilmiş
0: tabii tabii.
2: insanlar.
0: Yani
1: Keith Tippett'la da aynı zamanda çalışmışlığı var kendisinin.
0: Ottaviano ben yani soprano saksafon yani çok çok az sayıda soprano saksafoncu vardır. Hani Beşe'den sonra işte bir Steve Lacy var. Steve Lacy'den sonra benim tanıdığım Roberto Ottaviano olmuştu. Ve solo soprano saksafon albümünü Steve Lacy'den gayrı ondan duydum.
2: Evo Parker.
0: Evet ama yani evet yani caz olarak baktım olaya.
2: Anladım.
0: Ve Steve Lacy'nin de peşinden koşuyor şu anda. Şu an değil de yıllardır yani. Onun besteleriyle yoğruluyor. Oralar tutuyor yani. Evet peki
1: Evet.
0: bitirdik o zaman.
1: Roberto Ottaviano'yu da anmış olduk böylece.
0: Evet,
1: Kendisine
0: kendisine
1: selamlarımızı
0: selam. Evet.
1: gönderiyoruz.
0: Peki.
1: Bunun dışında valla işte Ottaviano, Keith Tippett dedik. Şey
2: Kolaborasyonları
1: dedi,
2: bir
1: kolaborasyonları da evet
2: sıralasın mı?
1: bahsedelim. Albert Mangelsdorf dedik. Çünkü bu orkestranın aslında diğer caz duayenleriyle de işbirlikleri söz konusu tabii ki. Yani Cecil Taylor ve Anthony Braxton'dan bir önceki bölümde bahsetmiştik geçen hafta. İki tane albümleri var. Cecil Taylor'la bir albümleri, Anthony Braxton'la bir albümleri. Onun dışında Avrupa'da da bu avantgarde caz orkestraları üyeleriyle özellikle işbirlikleri var. İşte Misha Mengelberg, William Brooker, Kitty Putt, Eamon Parker da işte şey işbirlikleri söz konusu. Hatta Misha Mengelberg ve William Brooker'ın orkestra için yazmış olduğu parçalar var. Yani şu an paylaşmam uygun olmadığı için paylaşamıyorum. Çok isterdim paylaşmak. Yani çok güzel parçalar. Ama el altında bende mevcut şu anda.
0: Şimdi şey var, hani Instabile Orkestra'nın işte karnavalesk öğelerinden söz ettik. Hani ben caz müziğinde bu tür işte tiyatral müzik performanslarını düşününce bir aklıma Hollanda'daki
2: Tabii.
0: Instant
1: Tabii.
0: Composers Pool geliyor.
1: Tabii.
0: Misha Mengelberg, yani o kadar kahkahalarla gülerek ben izlediğimi bilirim onların performanslarını. Bir gün Han Benik çalarken davulundan kalktı, koşarak gitti. Sahnenin önüne çalmaya başladı ama o sırada fotoğrafçılar falan, gazeteciler böyle fotoğraf çekmeye çalışıyor. Adam sanki saldırıyormuş gibi bir anda çil yavrusu gibi herkes dağıldı kaçtı böyle. Adam Kein Angst diye bağırıyor böyle. Yani performansın bir öğesi olarak aslında böyle şeyler yapıyorlardı. O yüzden gerekmiş hemen gelmek, gerekse de William Broecker'in beste yapmış olmalarını çok, nasıl
1: Çok
0: diyeyim, takdire
1: değerli.
0: şayan, çok değerli
1: Çok
0: buluyorum ben de.
2: değerli dinleyenlerimiz, bu arada Volkan'ın bu hareketleri evde koşarak göstermiş olduğunu siz tabii bir miktarını duydunuz ama bir de göreydiniz hareketleri.
0: Kein Angst diye geçelim. Evet. Şimdi bu kolaborasyonlardan söz ettik. Ben bir de ilk programda bahsettiğimiz senin yazdığın tezin ana izleyiyle ilgili de bir
1: Tabii
0: şeyler
1: ki.
0: söylemeni rica ediyorum
1: Tabii
0: direkt.
1: ki. Yani ben instabilite kavramı üzerinden İtalyan Instabile Orkestrası'nı araştırıyorum şu anda. İnstabilite kavramı da nedir? Yani bu grup için nedir? Yani instabilite kavramı dediğimiz şey müzik karşılığı olarak henüz karşılığını tam olarak bulamamakla beraber işte kararsız, değişken, stabil olmayan, istikrarsız gibi karşılıkları var.
0: Ama bunlar
1: Ama
0: olumsuz
1: bunlar
0: hep.
1: olumsuz
0: Oysa ki burada olumlu
1: karşılıklar.
0: olarak.
1: Aynen öyle. Yani olumsuz karşılıklar. Dolayısıyla buradaki instabile aslında darma dumanlıktan bahsetmiyoruz. Yani bir İtalyan vari bir gevşeklik söz konusu. Fakat onun
0: Gevşeklik
1: ardında
0: deyince de
1: ama
0: gevşiyorum ama ben, biliyor musun?
1: ama onun ardında gayet organizasyonlu, yazılı çizili kompozisyonların da olduğu, içerisine caz doğaçlamalarının da entegre edildiği, gayet organize, şematik olarak da bir stabilitesi bulunan bir ekipten de söz ediyoruz aynı
0: Peki şöyle
1: zamanda.
0: bir şey olabilir mi? Kararlılıktan bilinçli olarak kaçınma.
2: Ya
0: Öyle bir şey aklıma geliyor benim.
2: ben bir
0: Yani
2: dalmak
0: kararsız.
2: isterim muhabbete.
0: Hadi
2: Yani
0: dal.
2: şüphesiz o demin Dilek'in başladığı yerden devam edeceğim. Biraz da bu programı dinleyenleri bu işlere meraklı biliyorum. Onu varsayarak ilerlemek istiyorum. Yani şimdi böyle bir koca bir topluluğun çaldığı müzikler baştan sona her şey yazılı, çizili, işte cetvelle çizilmiş ölçü çizgileriyle herkesin birbirine koşut hareket edeceği ve işte beraber başlayıp beraber bitireceği bir sıkı düzene ve hiyerarşiye maruzdur normal şartlarda. Ama bu İtalyan İnstabile Orkestrası'nın çaldığı parçaların partitür dediğimiz, yani orkestra şefinin önünde bulunan, işte her enstrümancının çaldığı partinin göründüğü o genişçe defteri göze atma şansımız olduğunda karşımıza çıkan manzara biraz daha farklı. Bu 1950'lerde, 60'larda Avrupa avantgardında ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan rastlamsallık hareketinin, aleatorinin gramerine de uyuyor. Mesela kutucuklar var, bloklar var. O blokların üzerinde, kesitlerin üzerinde belli rakamlar ya da harfler, yönergeler var diyeyim. Orkestra şefi, dostumuz rahmetli Butch Morris'in Conduction'ından bildiğimiz gibi farklı giriş çıkış ya da işte jestlerle bu blokları tetikliyor. Dolayısıyla baştan sona bir işte ne bileyim opera orkestrasının çaldığı gibi herkesin eş zamanlı hareketini aramak yerine birbirinden bağımsız dıvıldayan, hareket eden, farklı müzikal jestler ortaya koyan ve bunların arasındaki dengelerin dinamik olarak değişebildiği bir ses örgüsüne, instabil ses örgüsüne sahip. Bu instabilite, bu gevşeklik aslında bir hayatta kalma stratejisi. Yani işte bir ne diyeyim bir eşyanın vidalarını çok sıkıştırırsak o bir yerden sonra çat eder, kırılır gider. Ama bazı şeyleri gevşek bıraktığımız zaman işte kimi sarsıntıları, kimi yalpalamaları soğurması daha mümkün olur. Yani bu orkestranın, bu müziğin bence ayırt edici ve büyüleyici tarafı da bu. İşte provalarda hatta yani haddimi aşarak şöyle düşündüğümü de itiraf edeyim. Ya ben de aralarına katılıp çalabilirdim. Bu benim marifetimden ziyade haşa işte o kadarcık işte ne bileyim nota okuyoruz sazımızda elimizde bulunabiliyor ama asıl bu çoğulcu, kucaklayıcı ne diyeyim farklı farklı varoluşlara kendilerini kılma ya da o bütün içinde bulunma fırsatı verebilen o davetkar diyelim instabil doku sayesinde olabiliyor. Eğer işte bir Broadway müzikalinde çalan Big Band yazısı söz konusu olsaydı, yani işte bir en ufacık bir işte ne bileyim sinek pisliği boyutundaki bir notayı bile ıskalasanız rezil olurdunuz burada. Bu, ama bu örgütlenme biçiminde tamam gel kardeşim sen de öyle gel. Yani biraz lafı uzatıyorum kusura bakmayın işi de büyütüyorum ama postmodernizmin en belki de değerli önermesi olan koeksistans, birlikte varoluş kavramını bir şekilde benimseyen, bunun üzerine kurulu bir organik bünye olarak okuyorum ben İtalyan İnstabile Orkestrası'nı. Dolayısıyla daha ilk programda Dilek kuruluş düsturunu aktarmıştı. Yani Pina böyle işte en süper virtüöz şunu bunu değil de gerçekten bu barışık ortamda kendi getirdiği çıkınıyla bütünlüğe katkıda bulunabilecek farklı karakterde, renklerde müzisyenlerin bir araya getirdiği bir ne diyelim bordürleri kabaca çizili bir bünye. Cetvelle değil de devamlı işte parça göre, duruma göre, konsere göre işte içinde bulunan bağlama göre farklı davranış stratejileri geliştirebilen bir bünye. Bu yüzden diğerlerinden farklı açıkçası.
1: Ne güzel söylediniz Alper Hocam. Ağzınıza
2: Ya ben seviyorum
0: sağlık şu anda.
2: operayı.
0: Diğer orkestraları düşündüğüm zaman neden ismini Instabile koymuşlar? Şimdi Schlippenbach'ın orkestrası Globe Unity. Onun özelliği pek çok ülkeden insanların birlikte bir şeyler üretmesine yönelik bir adım. Instant Composers Pool o anda yapılan besteyi ön plana çıkartmış. Doğaçlamanın tanımı gereği öyle yapmış. Yani bunlar da instabiliteyi ortaya çıkartmışlar. Yani insanların bir de kültürel olarak da yani İtalyanlar demek ki böyle yaklaşıyorlar diye de düşünüyorum ben. Çünkü Avrupa cazına ya da ülkelerin kendi ürettikleri müziklere baktığım zaman her birisinin kendi kimliği var.
2: Ya mesela hiç konuşmadık. Yani tutup da biz aramızda hadi üçümüz bir araya gelip bir grup kursak. Yani işte Türk bilmem ne topluluğu demeyiz. Şimdi bu İtalyan deme tercihini, yani bu milliyetçi olmak olmamakla ilgili bir şeyden bahsetmiyorum. Burada aslında bir başka çerçeve, bir başka ne diyeyim sınırlılık ve davranış profiline de işaret ediyor. Öz eleştirisiyle, yani şimdi mesela gevşek deyince gevşiyoruz değil mi? Ama bu gerçekten hayatı yaşamayı bilen insanların bir davranış biçimi olarak karşımıza çıktığında da
0: Şüphesiz.
2: ayılıyoruz, bayılıyoruz. Yani böyle şey orada yani konserde, provalarda, hayatta, yani konserden sonra bütün orkestra kornocunun evinde makarna yemeye
1: Makarna
2: gitti.
1: partisine gittik, evet.
2: Ve yani şimdi biz de olsa işte 20 kişi korkarız değil mi? İşte nasıl ağırlayacağız? Hiç öyle bir korku yok. İşte yengemiz işte şöyle herkes alsın tabağını şey. Kahve falan içmek istemiyorsunuz herhalde. Tamam teşekkür ederim anlamıştım zaten. Kahveyle uğraşmıyor. Herkes rahat, gevşek ve kimse kimseyi ne diyeyim işte farklı farklı işte bizim memlekette çok karşımıza çıkan müzisyenler arası işte yarışma ya da ne bileyim sıvı yarıştırması olaylarına girmeden
1: Yok
2: işte
1: hiç yani
2: eğlene güle
1: tabii.
2: eğlene bir şekilde
1: Yani
2: sürdürüyorlar.
1: bir de çok senelerdir dostlukları var tabii. Yani 1990'lardan beridir bahsediyoruz.
0: Tamam.
1: Aslı üyeler falan birbirlerini
0: Çok
1: artık o
0: çok iyi
1: kadar çok
0: tanıyorum.
1: tanımışlar ve kanıksamışlar
0: Tabii.
1: ki yani
0: Bakışlar bile
1: o
0: anlaşılıyor.
1: provalardaki o iletişim yani muhteşemdi.
0: O,
1: Şey o
0: peki.
1: şimdi
2: Dilekçim Volkan'a sorun. Sen Türkiye'de hangi Big Band'i biliyorsun? Ben sana kopya vereyim.
0: TRT.
2: TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası. Yani sen sevgili TRT'mizi kaldırsan üstünden yani çok dostlarımız, kardeşlerimiz çalıyor orada ama ne kadar da başka yani bir yıl, 2 yıl dayanan böyle bir geniş çalgı topluluğumuz yok.
1: Kesinlikle ya onu
2: Peki.
1: çünkü devam ettirmek de çok mesele yani o kadar uzun süredir, uzun yıllar
0: Tabii.
1: boyunca.
0: Programı kapatmamız lazım. Son söyleyeceğim bir şey var mı? Onu alayım senden.
1: Çok teşekkür ederim.
0: O zaman şöyle, şimdi
1: Her şey için.
0: yani yapılacak çok şey var da Gazini ile ilgili de konuşmak için senden söz istiyoruz. Zaman gürültü ve duman olarak.
1: Tabii ki her zaman.
2: Ben Dilek Yılmaz olarak söz veriyorum. Bayıla bayıla.
1: Seve seve.
0: Peki o zaman çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için.
1: Biz teşekkür ederiz davetin için.
0: Sevgili Dilek
1: Teşekkürler.
0: Yılmaz konuğumuzdu. Sevgili Alper Maral.
2: Pi şeker olarak burada çay servisinde bulundu.
0: Gürültü ve dumanı burada kapatıyoruz. Tekrar buluşmak üzere. Dilek ve Alper'le Gazini konuşmak üzere. Devam edeceğiz.
2: Hoşça
0: Hoşça
2: kalın.
0: kalın.
2: Bu sefer hazırdık, beraber boş.
1: Hoşça
2: Instabil bir şekilde veda
0: kalın.
2: ettik.
0: Evet, hoşça kalın.
3: Gürültü ve duman.
4: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekel ve Volkan Terzioğlu.
5: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.

Herkes Piç. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler. Salı geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

0: Egzotik yeraltı.
1: Hazırlayan ve sunan Tolga Özbey. Rock'n'roll'un ters köşeleri.

떠나야 하는가 반겨줄 사람 아무도 없는데 어둠길을 가져

0: egzotik yeraltı.
1: Hazırlayan ve sunan Tolga Özbey. Rock'n'roll'un ters köşeleri.

0: şimdi ve burada.
1: Noy. Türlerden bağımsız yeni sesler.
2: Noy.
1: Hazırlayan Selin vesaire.
3: Çarşamba geceleri bir de Apaçık Radyo'da.

Herkes Piç. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler.

Herkes Piç. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo. Eclectic Dreams. Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy. Perşembe geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo. Apaçık Radyo müzikleri.

0: Götür abi.
1: Alsana abi. Balıktan götür balık ye. Abi. Çocuğunu sevindir vallahi ya. Yenecek balık.
2: Abi hoş geldin.
3: Apaçık Radyo Müzikleri.

Parasite.